güzellikleri oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra Allah-u Teala sizin kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı şeytana dönük konumdayken onu Allah'a dönük konuma getirir. Sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri artık o yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Ama kalbinizin mühürlü olduğunu görürler. Bu mühüre rağmen rahmet partikülleri kalbinizin içine sızar ve orada küfür kelimesine rağmen ve kalpteki bütün afetlerin o korkunç karanlığına rağmen %2 rahmet o kişinin kalbinin içinde mutlaka yer alır. Eksiktir de 1-2 dakika içinde gerçekleşir olgu. Ama küfür kelimesi orada mevcut olduğu için daha fazla bir ilerleme kaydedilemez. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Kişinin huşuya ulaşması da bir ihsandır. Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi de bir ihsandır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Ve Allah'ın gösterdiği 10. ihsan ile size gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan bugünkü konumuz olan nimetleri almaya başlarsınız. Bundan sonra Allah-u Teala'dan alacağınız her türlü yardımın, Allah'tan size gelecek olan her şeyin nimet adı altında anılması gerekir. Böyle bir husus ise Allah'ın ihsanlarının nimete dönüşmesi ise ilk nimetle başlar. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Bakara 150'de Allah Teala bir nimet verdiğini söylüyor. Diyor ki ve min haysü hareşte fevelli ve çeke şetrel mescidil haram. Yola nereden çıkarsan çık yüzünü mescidil harama çevir. Ve haysü makuntum fevellü vücuhekum şetrehu. Nerede olursanız olun yüzünüzü o tarafa çevirin ki şetrehu li ella yekune linnâsi aleyküm hücce. İnsanların aleyhinize bir hücceti olmasın. İllellezîne zalemû, onlar ki zalimlerdir, minhum, onlardan zalimlerdir ki onlar, fela tahşevhum, vahşevni, onlardan korkmayın, o zalimlerden korkmayın, vahşevni, benden korkun. Veli ütimme nimeti aleyküm. Böylece size verdiğim nimetimi tamamlayayım. Böylece siz de doğru yolu bulmuş olursunuz. Şimdi Allah-u Teala burada nimetinin tamamlanmasından bahsediyor. Yani bir nimet. Ve 151. ayet-i kerimede diyor ki kema erselna fiküm resulen minküm. İşte tıpkı
Bunun gibi diyor, nimetimin tamamlanması babında size diyor, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim. Nimetim olarak gönderdim diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i nimetim olarak gönderdim diyor. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm malem tekünü talemun. O nimet ki diyor, size Allah'ın ayetlerini okur, izah eder, sizin nefsinizi tezkiye eder, size kitap öğretir, size hikmet öğretir ve hikmetin daha ötesindeki şeyleri öğretir. Sizin bilmediğiniz hikmetin daha ötesindeki bilgileri, ilmi ve irfanı öğretir. Öyleyse nimetimden olarak diyor Allah-u Teala, nimetim olarak size sizin aranızdan birisini Resul olarak, Peygamber Resul olarak gönderdim diyor Allah-u Teala. Öyleyse görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebidir. Bütün nebiler Allah'ın nimetidir. Öyleyse nimetin pozisyonuna bakalım. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Huzur namazının imamıdır. Peki bütün nebiler bulundukları devirde huzur namazının imamıdırlar. Nebiler devamlı olarak bulunmuyorlar dünya üzerinde. Hazreti Musa'dan 2000 yıl sonra geliyor Hazreti İsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ise Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra vazifelendiriliyor. Birincisinde 2000 yıllık bir fetret devri, ikincisinde 600 yıllık bir devre, fetret devri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabenin üzerine nimet olarak vermiş.

peygamberlerin bulunmadığı devirde Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerinden bir tanesini seçiyor ve onu huzur namazının imamı olmakla nimetlendiriyor. Onu tasarruf ile nimetlendiriyor. Öyleyse hem bir Resul için hem huzur namazının imamı olmak bir nimettir. Hem de huzur namazının imamı olmak mutlaka tasarrufu beraberinde getirdiği için Allah'ın tasarrufuna girmek de bir nimettir. Allah Teala Cin Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Gaybı bilen sadece Allah'tır. Sizlere söylemez, kimseye söylemez gaybı. Ama gaybı rızaya ulaşan Resulüne söyler." diyor. O zaman bütün Resullerin sahip olduğu rıza müessesesine bakıyoruz. Aminullah rızasının sahipleri. Müminler rızasının sahipleri. Evvaplar rızasının sahipleri. Muhsinler rızasının sahipleri. Muhlisler rızasının sahipleri. İrşada ulaşanların rızasının sahipleri, ve aynı zamanda bihakkın takvaya ait olan rızanın da sahipleri. Yani hakkel yakin rızasının da sahipleri. Bütün Resuller bu yedi tane rızanın sahibi. O zaman öyle bir rıza olması lazım ki bu rıza, bu yedi tane rızanın ötesinde bir rıza olması lazım. İşte o tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası huzur namazının imamlığı nimetinin başlangıcını gösterir. Allah-u Teala ona yeni bir rızasıyla muamele eder. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Diğer resullerden o devrede yaşamakta olan diğer resullerden hiçbirisi bu rızanın sahibi değildir. Onun için Allah-u Teala bütün resullerden rızaya ulaşmamış olanlar olarak bu resulleri kastediyor. İşte sevgili kardeşlerim, kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin İmamının ruhu derhal o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Bu, o güne kadar sadece ihsan alan bu kişinin ilk nimetidir. Allah Teala resullerini resullerinden huzur namazının imamıyla görevlendirdiği devrin imamlarını bir
nimet olarak değerlendirir ve herkesin 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan herkesin tabiyetinde zaten hazır bulunan devrin imamlarının bir ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Âl-i İmrân 164'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beas ederiz diyor. Neden bahsediyor Allah-u Teala burada? O Resul aslında hangi kavmin Resulü ise o kavmin insanları için o, yani devrin imamı kendi kavminin Resulüdür. Bu bakımdan nimet olarak değerlendirilmeden önce görevi kendi kavminin Resulüne, kendi kavminin Resulü olarak onlara 4 tane görevle ilim vermekteydi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyordu. Onların nefslerini tezkiyeye yardımcı oluyordu. Onlara kitap öğretiyordu. Onlara hikmet öğretiyordu.

o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Öyleyse aynı Resul kendi kavmi için 4 tane görevin sahibi olan bu Resul'e onlar tabi olmuşlar ve hidayete ermişler. Ama

tasarruf nimetini alan aynı Resul, müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere görevlendiriliyor. Allah'ın nimetinin tamamlanması. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesindeki nimetinin tamamlanması, Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasını da içeriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvetinin gereği olarak, bir nimet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunun sahabenin başlarının üzerinde yerleşmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara hikmetin ötesini öğretmesi de nimet olarak değerlendiriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktadan itibaren, tabiyetten itibaren artık yoldaki kişiye Allah'ın bütün eskiden olan ihsanları, rızkı, her şeyi artık bir nimettir. Öyleyse bütün insanlar için alınan nimetler olarak, insanların aldığı nimetler olarak nimetin bir başlangıcı vardır. İnsanlar tarafından alınan nimet, Allah'ın onlara verdiği nimet demektir. Bu nimet devrin imamının ruhudur. Âl-i İmran 164'te hem Allah o kavmin öyle bir kavimden bahsediyor ki o kavmin Resulü huzur namazının imamı olmuş. O kavim için o Resul başlangıçta 4 öğretinin sahibiydi. Ama nimet olduktan sonra 5 öğretinin sahibi oluyor ve tabi olan herkesin başının üzerinde nimet oluyor. O kişiler de mümin oluyor. Müminlerin sadece başlarının üzerinde bir nimet oluyor. Ona, o Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Kendi kavminin insanları, tabi olanlar sadece kendi kavminin insanları ve huzur namazının imamlığıyla görevlendirilmeden evvel 4 tane görevi vardı. Âl-i İmran 164'te bu 4 görev verilmiş. Ama ne zaman ki aynı Resul bütün kainatın Resulü oluyor, huzur namazının imamına, imamlığına Allah-u Teala tarafından tayin edilmekle, tasarruf rızasında alarak tayin edilmekle, o noktadan itibaren artık o insanların başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Allah-u Teala onu onların üzerine bir nimet olarak veriyor. İşte Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a ulaşma gününün, yevmü talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek ve uyarmak üzere o kişinin ruhunu, o kişiyi yani o kişinin ruhunu uyarmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

Böylece 10 tane insan olarak mürşidine ulaşan, Allah'ın gösterdiği mürşide olana ulaşan kişinin tövbesini yaptığı noktada, tabiyetini gerçekleştirdiği noktada 7 tane şahit var orada. Biri Allah. Bu 7 şahidin. Arşı tutan melekler bir grup, devrin imamı bir başka, ikincisi mürşit, üçüncüsü mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu, yani nimet, dördüncüsü kiramen katibin melekleri, beşincisi o kişinin hayat filmi, altıncısı ve kiramen katibin melekleri, yedincisi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 7 tane şahit huzurunda yapılan tövbe merasiminin neticesinde bütün tövbe merasimlerinde hazır bulunan devrin imamının ruhlarından bir tanesi derhal o kişinin başının üzerinde yerleşir ve o kişi için artık o kişi hayatta kaldığı sürece oradan ayrılmayacaktır. Çünkü o kişinin ruhu Allah'a gitmiştir, ulaşmıştır. Yerine vücudun dışındaki bu ruh gelmiştir. O kişinin kendi ruhunun görevini üstlenmiştir. Şimdi Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yakinun. Biz onlardan, insanlardan, dikkat edin, nebilerden, nebileri imam yaptık demiyor. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık diyor. Yani bir kısmını imam kılmış. Bir insan topluluğu var. O insan topluluğundan her devirde birisini, o imam olunca başka birisini imamlar kılmış. Ama geri kalanları imam falan değil. Aralarından imam kılınanlar var. Niçin? İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hani şeytan diyor ya, Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da şeytanın yalanını yüzüne vurmak üzere diyor ki ben kılarım diyor, vazifeli kılarım. Kullarımdan dilediğimi insanlarla aramda vazifeli kılarım. O insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanlar kendileri gibi fizik standartlardaki bir başka insana tabi olarak hedefe yürüyebilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar tayin ederim diyor. Vazifeli kılarım diyor. Çünkü diyor onlar sabrın sahipleridir ve ayetlerimize yakin hasıl etmişlerdir. İlmel yakin seviyesinde bir, aynel yakin seviyesinde iki ve hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmişlerdir diyor. Eğer hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl edemeseydiler, onları Allah-u Teala asla İmam tayin etmeyecekti. Ama Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'i ve diğer iki peygamberi, Nebi hepsi de onları diyor, imam yaptık diyor. Zaten başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i biz imam tayin ettik diyor. Öyleyse o imamlar zaten tabii yerleri olan huzur namazının imamıydılar. Çünkü bütün nebiler devirlerinin mutlak olarak huzur namazının imamıdır. O görevi yapmak üzere yaratılmışlardır. O görevin seçilmişlerdir ve o görevi yapmışlardır. İnsanlardan bir kısmı arasından
huzur namazının imamı olacağı sırada seçilme değildir bu. Nübüvvet için seçildiği an aynı zamanda huzur namazının imamlığı için de seçilmiştir. Oysa ki Resuller Allah-u Teala tarafından seçilirler, vazifeye getirilirler ama bu vazife risalettir. Ondan sonra Allah-u Teala işlerinden birisini huzur namazının imamı öldüğü zaman onun yerine vazifeli tayin edecektir. Ve artık o kişinin ruhu yeni imamın ruhu herkesin başının üzerine yerleşmeye başlayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ilk nimettir. Nimetlerin ilki, kişinin bundan sonraki Allah'tan alacağı bütün hediyelerin adının nimet olmasını sağlayacak olan o ilk nimetin kişinin başının üzerinde yerleşmesidir. Şimdi Mümin Suresinin 15'ine tekrar bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Dereceleri yükselten Allah diyor. Niçin dereceleri yükselten diyor? Çünkü o gün, tabi olduğu gün, devrin imamının ruhu, nimet o kişinin başının üzerine geldiği gün, onun bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Derecelerini önce bu açıdan yükseltiyor. Yetmez, o günden itibaren kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, 10 katını yazarken kiremen katim melekleri, o günden itibaren 100 katını yazmaya başlıyorlar. Ve bu 100, 700'e kadar da yükseliyor. Öyleyse iki ayrı cepheden derecelerin yükselmesi nimetle beraber geliyor. Ve arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerle beraber görevi yaptığının ifadesi. Nitekim o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesinin sebebi devrin imamının ruhunun o kişi hakkında yaptığı Allah'tan talebi. Talebin kesin olarak ondan geldiği Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala Mümin 7'de, arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamının ruhu, bazı kişiler için mağfiret talebinde bulunurlar diyor Allah Teala. Derlermiş ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olur ve nefs tezkiyesine başlarsa, ya Rabbi sen ona mağfiret et, onun günahlarını sevaba çevir ve onu cehennem azabından koru, vikaye et. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın kullarını cehennem azabından koruması müessesesi. İşte bu noktada devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Ve onun ruhuna diyor ki senin yevm-i talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Seni Allah'a göndermekle vazifeli kılındım. İşte şimdi sana Allah'tan aldığım yetkiyle emri tebliğ ediyorum. Artık sen bu vücudu terk edebilirsin ve ait olduğun yere, Allah'ın zatına geri dönebilirsin, yola çık diyor. Ruhun bu emri almadan Allah'a geri dönebilmesi mümkün değil. Bu emri alabilmesi için devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Bunun için de 10 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi lazım. Tövbesini tamamlaması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İlk nimet devrin imamının ruhu olarak
başımıza gelip yerleşiyor. Bu noktadan itibaren artık Allah-u Teala'nın aldığımız her şey bir nimet. İkinci nimet, Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması. Üçüncü nimet, kalbimizin içindeki küfrü alıp dışarıya atması. Dördüncü nimet, kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması ve mümin olmak şerefine ermemiz. Beşinci nimet, bütün günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi. Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesinde cehenneme girecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların günahlarının artmasından ve cehennemdeki cezalarının da artmasından bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama kim tövbe ederse, yani 10 tane ihsanla tövbe ederse, böylece mümin olursa, ki ancak bu tövbeyle tövbe edenler mümin olabilir ve nefs tezkiyesine başlarsa, amülü salihata başlarsa, ki sadece onlar nefs tezkiyesine başlayabilir, onların bütün seyyiatlerini hasenata kalp ederiz diyor Allah-u Teala. Hasenata çeviririz diyor. Bütün kaybettikleri derecatı hasenata çeviriyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda vücuda getirmiş. Ve günahların sevaba çevrilmesi de Allah'ın böylece beşinci nimeti oluyor. Altıncı nimet, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması. Yani fiziki olarak hidayetin başlaması, ruhumuzun ait olduğu yere geri dönmesi, o bizde bir emanet, sahibi Allah, Allah'tan gelmişti ve tekrar Allah-u Teala'nın emri üzerine Allah'a dönüyor. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, sahibi olan, sahiplerine demiyor. Emanetleri sahibine, sahibi olan Allah'a, yani tevdi edin, teslim edin diyor. İşte emanetin Allah'a doğru yola çıkması için aldığımız emri gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması bir yeni nimet. Nasıl çıkıyor? Nefs tezkiyeye başladığı için çıkıyor. Nefsimizin nefs tezkiyesine başlaması da bir nimet. Çünkü Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Bunların üçü de hidayet müessesesinin başlangıcının temel işaretleri. Ve zikir yapıyoruz. Kalbimizdeki iman kelimesine yapışan faziletler orada birikmeye başlıyor. Ve bu birikim Allah-u Teala'nın başka bir nimeti, nefs tezkiyesi isimli nimet. Sonra da bu nefs tezkiyesinin ilk %7'sinde ruh birinci kata yükselebiliyor. Ruhun da Allah'a ulaşması konusundaki nimet, bağımlılık taşıyan bir nimet. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs ne kadar tezkiye olursa ruh gök katlarında o kadar yükselebilir. Her %7 nur birikiminde sadece bir gök katı. Böylece kişi emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde
yedi tane gök katını aşar kişinin ruhu ve Allah'ın zatına ulaşır. Yedinci gök katının yedi alemini geçtikten sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuk 21. basamakta Allah'a ulaşmakla son bulmuştur. Bu satılayı tahakkuk etmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bir sonraki basamakta bundan sonra ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'a sarılır. Bir başka ifadeyle Meab isimli sığınağa sığınır. Allah da ifna olur, yok olur. İşte bu olay Allah Teala'nın velayet nimetidir. Bu nimetin başlangıç noktası devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geldiği noktadır. Nefs yedi kademede tezkiye olmuştur. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye. Yedi kademe. Bu yedi kademede ruh Allah'a ulaşmıştır. Böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Velayet söz konusu. Allah'ın bu konudaki 8. nimetine de gelin beraberce bakalım. Bir de fizik vücudumuz var. O ne oluyor? Fizik vücudumuz da nefsimizin nurlarla parıldamasına, aklanmasına paralel olarak her %7 nur birikiminde %7 nispetinde şeytanın hakimiyet alanından çıkıyor. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilir. O alandan çıktıkça temizleniyor ve bir güzelliğin sahibi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın. Ruhumuzun Allah'a ulaşması da, geri dönüp ulaşması da, fizik vücudumuzun %7 şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya devam etmesi de her ikisi de nefsin tezkiyesine bağlıdır. Nefs tezkiye olmadıkça diğer iki işlemin tahakkuk etmesi mümkün değildir. Üçü de hidayettir. Üçü de nimettir. Allah'ın 9. nimeti Allah-u Teala eskiden o kişiye 1'e 10 verirken şimdi 1'e 100 vermeye başlamıştır. Ve bu 1'e 100'ü emarede veriyor. Levamede 1'e 200 oluyor. Mülkime'de 1'e 300. Mutmainne'de 400. Radiye'de 500. Mardiye'de 600. Tezkiye'de 700 oluyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimiz %51 nur birikimiyle tezkiye olmuştur. Ve ruhumuz Allah'ta yok olmuştur. Ve 1'e 700 nimet almaya başlamışızdır Allah-u Teala'dan. Oysa ki nefsimizin kalbine %2 rahmet birikimi Allah'ın bir ihsanıydı. Ama faziletler nimettir. Öyleyse nefsimizin kalbinde hem rahmet vardır, Allah'ın bir ihsanıdır. Hem de fazilet vardır, Rabbimizin bir nimetidir. 10 ihsandan sonra 10 nimet, bundan sonra her şey nimet.
O kişinin fena makamının sahibi olması Allah'ın bir nimetidir. Beka makamının sahibi olması da Allah'ın bir nimetidir. Zühd makamının, muhsinler makamının muhlisler makamının sahibi olması da birer nimettir. İrşada ulaşması da bir nimettir kişinin. İradesini Allah'a teslim etmesi de bir nimettir. Eğer risalete seçilmişse resul olması da bir nimettir. Bu resullerden huzur namazının imamlığına seçilmişse o da nimettir. Öyleyse insanlar huzur namazının imamının ruhunun başlarının üzerine gelmesiyle nimetlenirler. Nimetlendirilmek bu istikametteki Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Ve ihsanların nimete dönüşmesi bu standartlarda tahakkuk eder. Ama Allah Teala'nın nimetleri sadece bunlar değildir. Allah Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği mukaddes kitapların hepsi birer nimettir. Peygamberler de birer nimettir. Resullerden huzur namazının imamlığını Allah Teala'nın deruhte etmesi için vazifelendirdiği resuller de birer nimettir. Öyleyse her devirde resullerden sadece bir tanesi nimettir, geri kalanı ihsandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın devrin imamına verdiği tasarruf nimetiyle onu nimetlendirmesi söz konusudur. Huzur namazının imamı başka insanlar için bir nimettir ama kendisi de tasarruf nimetiyle nimetlendirilendir. Daha evvelki nimetlerin hepsini birer birer almıştır. Neticede kendisi nimet olmuştur. İşte Fatiha suresinde Allah-u Teala'ya diyoruz ki İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istan ederiz. Yani bizim mürşidimize ulaştırman konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhtinas sıratel müstakim, bizi mürşidimize ulaştır ki böylece ruhumuz ondan, ruhumuz bizden ayrılsın da devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman, tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelecek. O zaman başının üzerinde nimet olanlardan biri olacağız. İşte Fatiha suresi onu söylüyor arkasından. İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadab duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala kâfirlere gadab duyarız diyor. Onların, kâfirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Buradaki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Allah Teala'nın Mümin 15'te o kişiye söylediği şey, senin Allah'a ulaşma günün geldi.
Yani sen şimdi bu vücudu terk edeceksin. Allah Teala beni bu vücuda bir nimet olarak gönderdi. Ben burada senin buradan ayrılman sebebiyle görevini üstleneceğim. Ve kişinin başının üzerindeki nimet, o kişinin daha evvel kendi ruhunun görevini derifte ediyor, üstleniyor. İşte böyle bir dizaynla Allah Teala insanlara nimetler sunuyor. O kişinin ondan evvel başının üzerine devrin imamı gelmeden evvel tarlasının aldığı mahsul onun için bir rızık ama ihsan bir rızık. Tabi olduktan sonra tarlasının aldığı mahsul onun için gene bir rızık ama nimet rızık. Öyleyse muhtevanın değişikliğini görüyoruz. Ne zaman ki başınızın üzerine devrin imamının ruhu yerleşir, o noktadan itibaren siz artık nimetin sahibisiniz. Ölene kadar siz kavlinizi bozmadıkça, başınızın üzerindeki o nimet durduğu sürece, Allah-u Teala devrin imamının ruhu bir nimet olarak durduğu sürece yani, Allah-u Teala'nın size verdiği her şey sizin için artık bir nimet hüviyetini taşır. Başınızın üzerinde o nimeti taşıdığınız sürece. Kavlinizi bozarsanız ne olur? Hud 12'de Allah-u Teala kavillerini bozmadıkça biz onların başlarının üzerindeki nimeti değiştirmeyiz diyor. Başlarının üzerindeki muhafızı değiştirmeyiz, geriye almayız diyor. İşte o geriye almayı veya almamayı düşündüğü ruh o nimettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraber olduk. Allah ile de beraber olduk. Sizler, biz ve Allah bir beraberlik içinde yeni bir saati tamamladık. Sevgili kardeşlerim, hep huzur içinde olduğumuz, mutluluk içinde yaşadığımız saatler, sizinle beraber geçirdiğimiz bu müstesna saatler, aynı mutluluğu sizlerin de yaşadığınıza inanıyoruz. Bunu paylaştığımızdan dolayı derin bir huzur ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın bir zikir sohbetinde. Bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Ve konumuz mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu musunuz? Bu suali kendi kendinize hep sormanızı isterim. Eğer mutlu değilim diyorsanız, arkanızda bu mutsuzluğun arkasında sadece kendinizi aramanızı hedef gösteriyorum hepinize. Kim mutsuzsa ve mutluluğunu engelleyen şey başkalarıdır diye düşünüyorsa bilin ki o yanılıyor. Her zaman mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi mutlu kılacak bütün faktörlerle, bütün fonksiyonel sistemlerle birlikte yarattı. Onlarla donatarak yarattı hepinizi. Hepiniz düşünebiliyorsunuz. Yani hepinize aklınız kumanda ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği şu aklı bir çalıştırın ve kendi kendinize sorun, neden mutsuzsunuz? 100 kişiden 90 küsurunda şunu görüyorum, hep başkaları hatalı ve başkalarının hatası yüzünden mutsuzlar. Başkaları kendilerine kötü davranıyor diye mutsuzlar. Oysa ki davranış bozukluğu böyle söyleyenlerin içindedir. Sevgili kardeşlerim, diyelim ki başkaları size kötü davranıyor. Hiç düşündünüz mü? Acaba size neden kötü davranıyorlar? Neden onların size olan kötü davranışlarına üzülmek yerine onları böyle bir kötü davranışa itebilecek bir şeyler yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz? Mutluluğun temel vasıfları olarak size hep iki şey tavsiye etmişizdir. Allah'ın emri doğrultusunda söylediğimiz hep odur. Bir, hatayı kendinizde aramak. Mutsuzluğunuzun sebebini kendinizde aramak. İki, başkalarının kötü davranışlarında onların haklı taraflarını aramak. Niçin mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Bu mutsuzluğunuzu etrafınıza aksettiriyorsunuz her zaman. Niçin aksettirdiğinizi hiç düşündünüz mü? Başkalarıyla olan
anlaşmazlıklarınızı gene başkalarına aktarıyorsunuz, başka birilerine. Ama bir muradınız var. O başka birileri sizi dinlesin de sizi haklı kabul etsinler. Bunun için bir kısım olayları atlıyorsunuz. Bir kısım olaylara ilaveler yapıyorsunuz. Bunun boşuna bir uğraş olduğunun farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Eğer bir probleminiz varsa bunu Allah'a ulaştıracaksınız. Eğer bir probleminiz varsa bunu Resul'e ulaştıracaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O, siz Allah'a müracaat ettiğiniz zaman içinizdeki bütün huzursuzluğu alır. Öyleyse etrafınızdaki insanlarla konuşurken başkalarını zem ettiğiniz zaman, başkalarını kötülediğiniz zaman evvela kendinizi huzursuz edecek önemli bir yanlışı yapıyorsunuz demektir. Hatırlayın, son defa başka birini, bir arkadaşınıza şikayet ettiğiniz günü, olayı hatırlayın. Ne söylemiştiniz? Olay neydi? Neden kendinize ait olan hataları da bütün samimiyetinizle ortaya dökmediniz? O zaman nefsinizin emrinde değil misiniz? Nefsiniz ne ister? O söylediğiniz kişinin size hak vermesini ister. Böylece ferahlayacaktır. Yanlışının üzerine yatacaktır. Ama sevgili kardeşlerim, bu size ne sağlar ki? Yanlışların üzerine bina edilmiş bir sistem içinde yaşamak sizi o yanlışların kurbanı hüviyetine sokar. Bu açıdan doğru muhakeme etmek mecburiyetindesiniz. Aslında bütün meselelerin çözümü bir açıdan son derece kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala söylemiyor mu ne yapmanız lazım geldiğini? Neyi de yapmamanız lazım geldiğini? Bir emirleri var Allah-u Teala'nın, bir de nehileri var. Acaba niçin koymuş emirlerini ve nehileri, niçin koymuş Allah-u Teala? Emirleri yerine getiresiniz diye koymuş ve bu emirlerin yerine getirilmesi ruhunuzun hasletleri için mutlak itaat edilmesi gereken faktörlerdir. Mutlaka itaat ederler. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka yerine getirmek ister. Ruhunuz Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlememek ister. Ama nefsinizin afetleri böyle değildir. Tam tersini onlar devreye sokmak isterler. Nefsinizin afetleri, Allah-u Teala ne emretmişse onu asla yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri, Allah neyi yasaklamışsa mutlaka onu yapmak isterler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yapmanız lazım gelen şeyler belli, yapmamanız lazım gelen şeyler de belli. Ne zaman kendinizi mutsuz hissediyorsanız arkasında mutlaka Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanız veya emrettiği bir şeyi yapmamanız söz konusudur.
İşte bu etki müessesesi sizden çevrenize yayılan bir dalga boyları dizisini vücuda getirir. Ya etrafınızdaki insanların hoşuna giden, Allah'ın emrettiği güzel davranışlarda bulunursunuz ya da etrafınızdaki insanları rahatsız eden, Allah'ın yasak ettiği istikamette bir davranışta bulunursunuz. İkisi de mümkündür. Ama birincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutlu eder. İkincisi hem sizi hem etrafınızdaki kişileri mutsuz eder. Yetmez, bu zincirleme reaksiyonun başlangıcıdır. Başka birine mutluluk verecek bir şey yaptıysanız, bir sözünüzle ona bir huzur verdiyseniz, bir gönül almanızla onun hoşuna giden, onu mutlu kılan bir davranış biçimi sergilemişseniz, onun dost gözlerinde sizi mutlu eden bir şeyler okuyacaksınız. Bir sabah gittiniz dergaha, baktınız ki orada kardeşlerinizden birisi size karşı küskün gibi. Ne yapmanız lazım sevgili kardeşlerim? Hemen gidip yanına onunla konuşmalısınız. Acaba onun kalbini kıracak bir şey mi yaptınız? Olur ya, farkına bile varmadan doğrulardan birini yapmışsınızdır. Ama bu doğru ona ters gelmiştir. Birçok doğru vardır. Şunu hiç unutmayın. Eğer kardeşlerinizden bazıları sizin doğru bildiğiniz bir şeyi tatbikatınızdan sıkıntı duyduklarını gözleriyle veya davranışlarıyla ortaya koyuyorsa, onları sıkmayacak olan, huzursuz etmeyecek olan başka bir doğruya yönelmelisiniz. Unutmayın, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedir. Sosyal mahluklar olarak yaratıldınız. Yalnız yaşayamazsınız. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaksınız. Başkalarıyla beraber olmak iki şekilde tahakkuk edebilir. Bir, sizinle beraber olmaktan mutludurlar. İki, mutsuzdurlar. Öyleyse etrafınızdakileri bir bütün olarak düşünün. Siz onlardan sadece birisiniz ve dikkat edin, varlığınız onlara mutluluk mu veriyor yoksa mutsuzluk mu veriyor? Bunu çok kolay anlarsınız. İnsanların yüzleri, gözleri hep bir şeyler söyler. Saklamak istemeseler de, saklamak isteseler de söyler. Ve o sizin aynanızdır. Size gülümsüyorlar mı? Sizi sevdiklerini her mimikleriyle, jestleriyle ifade mi ediyorlar? İkisi birbirine taban tabana zıt, iki tane ayrı kutup. Sizin kişiliğinizi sergiler. Size karşı karanlık bir çehrenin sahibi ise insanlar, kırgınsalar, sizi görmeleri onları mutlu etmek yerine onlara huzursuzluk veriyorsa orada durun. Burada bir anons var. Onlardan size ulaşan bir duyuru var. Kendine dikkat et duyurusu. Kendinize gelin. Düşünün. O kardeşinize acaba ne yaptınız? Ne yaptınız da size karşı huzursuz, size karşı gücenik, yüzü kapalı, sizinle birlikte mutlu değil. İki tane kanun. Bir, hatayı kendinizde aramak. İki, karşınızdakinin haklı sebeplerini aramak. Siz ne yapıyorsunuz? Hatayı başkalarında arıyorsunuz. Bir, başkalarının haksız sebeplerini arıyorsunuz. Yani iblis size öyle bir tesir ediyor ki
kapıyı açacak olan anahtarın tersini size teslim etmiş. Kapıyı kapatacak olan bir anahtar. Hatayı başkalarında aramak, kendinizi haklı görmek. Allah'ın istediğiyle şeytanın istediği, bakın birbirinden ne kadar farklı, sonuçlar ne kadar farklı. Allah'ın istediğini yapsanız, toplumun içinde hem kendisi mutlu olan, hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Ama hem kendiniz mutsuzsunuz, hem çevrenize mutsuzluk dağıtıyorsunuz. Ve bu kadar kolay bir formülün arkasında her şey. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmezsiniz. Başka birisi size kötü davrandıysa, vay o bana bunu nasıl yapar? Niçin bana karşı kötü davranıyor? Hiç düşünmezsiniz ki, acaba siz ona daha evvel ne yaptınız da o size öyle davranıyor? Onun öyle davranmasını, sizi üzen bir davranışta bulunmasını haklı kılan sebebi var mıdır acaba bu kardeşinizin? Bunları düşünmeye gerek görmezsiniz. O size kötü davranmıştır. Sizin de ona kötü davranmanız için zemin açılmıştır. Öyleyse şeytan size tesir edip ona kötü bir davranış sergilemenizi isteyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu şeytanın tuzağıdır. Toplum ahlaken moral değerlerini yitirdikçe, ahlaki değerlerini yitirdikçe etrafınızda hep asık suratlı, abuz çehreli, birbirine karşı saygısız, fırsat buldukça birbirini didiklemeye çalışan, başkalarına olan öfkelerini diğer insanlara kusan kalabalık bir toplum yapısı göreceksiniz. Ve Türkiye her gün biraz daha ulaştırılmak istendiği kaosa doğru yaklaşıyor. Her gün daha mutsuz insanlarla karşılaşacaksınız. Tasavvufu yaşamayan insanlar kaosun öncüleridir. Ve dünyaya hakim olmak isteyen şeytan ve onun yandaşları yeni dünya düzeni dedikleri bir statüde aslında kaosu hedefliyorlar ve bunu onların defterleri, kitapları açık bir şekilde yazıyor. Kaos düzeni. Ekonomiyi yerle bir etmek, insanları işsiz bırakmak ve arkasından da kaosu oluşturacak olan bütün standartları hazırlamak. Aç bir insan evine ekmek götüremeyecek olan bir durumdaysa her şeyi yapabilir. İşte onların istediği de bu. Her şeyin yapılması, bütün ülkelerde kargaşa olması, kaosun oluşması. Sevgili kardeşlerim, iblisin dünyaya hakim olmak için kurduğu plan bu. Bu planı kaos seviyesinde yerine gelecektir. Ama neticeye varması mümkün değildir. Dünyanın hakimi olacağı anda her şeyin tersine döndüğünü görecek. Sevgili kardeşlerim, Türkiye bu tuzağa düşmüş, bu ekonomik tuzağa düşmüş ülkelerden bir tanesi ve kaosa doğru hızla ilerliyor. Öyleyse etrafınızda her gün daha öfkeli, daha sıkıntılı, hırsızlığa, soyguna meyal
insanların sayısının arttığını göreceksiniz. Çalışamayan, evine ekmek götüremeyen insanlar buna mecbur oldukları bir devrenin içindeler. Bu ileride daha büyük boyutlara tırmanacaktır. İstedikleri de bu. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizinle çevrenizin ilişkilerine bakıyoruz. Onlara ne veriyorsunuz? Onlardan ne alıyorsunuz? Onlara verdiğinizin aynası onların yüzleridir. Sizi seviyorlar mı? Yüzlerinden anlarsınız bunu. Her geçen gün dostlarınız azalıyorsa, insanların size karşı davranışları soğuksa, sizi sevmiyorlarsa, o zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissetmelisiniz. İşte çözüm burada sevgili kardeşlerim. Eğer bunun yok edilmesi istikametinde harekete geçerseniz, meselelerinizi çabucak çözersiniz. Kim soğuk bir görünüşün içindeyse, ona siz yaklaşın. Başkalarına o kişiyi bana karşı soğuk davranıyor diye zem edeceğiniz yerde, bir dedikoduyu vücuda getireceğiniz yerde direkt olarak ona gidin, çözüm orada. Ona Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetinde olduğunuzu, onun size karşı takındığı tavırda sanki sizden rahatsız olmuş gibi bir hava sezdiğinizi ve Allah'a hesap vermek için bunu öğrenmek istediğinizi, ayrıca böyle bir şey yapmışsanız kendisinden af dilemek istediğinizi söyleyeceksiniz. Çok mu zor sevgili kardeşlerim? Bu size zor geliyorsa zaten mutsuzluğunun sebebi budur. Gururunuz. Neden gurur? Neden kibir? Üstün olabilirsiniz. Allah Teala herkesi farklı bir yapıyla yaratmıştır. Üstün kuvvetli olan kişi başkalarını ezmesi lazım gelen kişi değildir. Üstünlüğü sebebiyle başkalarına üstün olmayanlardan daha fazla yardım etmesi gereken kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. Ferahlarsınız. Başka insanların dertlerine çözüm arayın onlarla beraber. El ele, gönül gönüle herkesin problemlerini çözebileceğiniz, müştereken çözebileceğiniz bir toplum şuuru yaratmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, tatbikata başladığınız zaman zor olmadığını, size kapalı görülen bütün kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Çünkü aslında kapılar kapalı değil. Size öyle görünüyor. Ne demek istiyoruz? Herkes küs olmanın bir sıkıntı vücuda getireceğini, hem karşısındaki kişiyi hem kendisini üzeceğini bilir. Öyleyse çözüm varsa, sulh için yol varsa, iki tarafta mutluluğa ulaşmak üzere el birliğiyle sulh kapısından içeri girmelidir. Diyelim ki siz hatalı değilsiniz. Karşınızdaki kişi hatalı. Aslında genellikle herkesin hatası vardır. Yok olduğunu kabul ediyorum. Ama bir kardeşiniz size karşı soğuk. Ona gidip söylediğimi ona anlattığınız zaman

O hani size anlattığım bir kıssa vardı. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş tasavvufa, el öpmüş, tabi olmuş. Mürşidi demiş ki şimdi sana 3 tane vazife vereceğim. Birinci odaya gideceksin. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın. Neticede bana gidip haber vereceksin. Tarif ettiği yere gidiyor delikanlı. O kişinin ensesine bir tokat atıyor. O kişi de yerinden kalkıp bir tokat da o ana atıyor. Aynı şiddette ensesine. Delikanlı ensesini ovuştura ovuştura dönüyor. Söylüyor durumu. Ben ona bir tokat attım diyor ama o da kalktı. O da bana bir tokat atlattı diyor. Mürşidi diyor ki böyle olması lazımdı diyor evladım. Şimdi ikinci bir oda tarif edeceğim diyor sana. Şimdi oraya gideceksin. Oradaki kişinin de ensesine bir tane tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor. Tokatı atıyor. O Kur'an-ı Kerim okuyan zat ona doğru şöyle dönmüş bakmış. Gülümsemiş. Sonra yukarı doğru bakmış. Hem gülümsemiş hem de göz kırpmış. Sonra da okumasını devam etmiş. Artık ilgilenmemiş bizimkinden. Bizimki birkaç dakika beklemiş. Tokat gelecek mi diye ama hayır. Artık yokmuş gibi davranıyor kişi ona. Gitmiş anlatmış efendisine durumu. O da demiş ki böyle olması lazım evladım demiş. Şimdi demiş son imtihanına giriyorsun. Üçüncü bir oda var demiş. Oraya gideceksin. Ona da demiş aynı şeyi yapacaksın. Bizimki gitmiş. Bir tokat da üçüncü odadaki kişinin ensesine atmış. Bu sefer üçüncü kişi kalkmış yerinden. Birkaç adımda buna doğru gelmiş. Bu da ha tokat geliyor, ha tokat geliyor diye beklerken o daha yaşlı olan bu zat ona demiş ki evladım demiş enseme bir tokat attın. Evvela demiş Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilerim. Mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır. İşte demiş ensem senin elini acıttığı için ben kendimi bu konuda sorumlu hissediyorum ve senden af diliyorum. Beni bağışlar mısın demiş. Sonra da demiş ki bu tokadı attın, bu bir dostluğun başlangıcı. Bundan sonra hangi problemin olursa ben seninle beraberim. Gel, bütün problemlerine beraberce çözüm arayacağız. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in 2 ayeti tahakkuk etti. Bir, Allah-u Teala kısastan bahsediyor. Nefsinin tesiri altında olan insanlar kısas uygulayacaklardır. Birinci adam, Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Birinci kişi bunu uyguluyor. Nefsi var adamın. Nefsinin afetlerinin yarısına gelememiş daha. Ve hakim olan nefsinin gurur afeti, kibir afeti. O kişi kendisine tokadı bastırdığı zaman bu da kalkıyor bir tane de o ona patlatıyor. Öfkeleniyor, öfkesi var, kini var, intikam hissi var. Ve madem ki üzerime yazılmış diyor kısas, ben onu uygularım. Ama ayet-i kerimenin arkası da var. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. İkinci kişi tokatı yediği zaman bu Allah-u Teala'nın bir evliyası ama daimi zikre ulaşmamış henüz. Tokatı yediği zaman evvela Allah-u Teala'ya dönüp göz kırpıyor. Anladım diyor. Beni diyor bununla diyor imtihan ediyorsun diyor. Ama diyor ben onu affettim diyor. Göz kırparak Allah'a söylediği şey bu. Ondan sonra da işine devam ediyor. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Seyyiati hasenatla söndürür.

0: Önler. Daimi zikre ulaşmış olan Allah'ın evliyaları. İşte sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerinde hep bu üç tane faktör söz konusudur. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Üçüncü faktörü de ilave etmek mecburiyetindesiniz. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Herkes kendi sahasında kalacak. Siz birisine karşı bir davranış biçiminde bulundunuz ve kafanızdan geçen şey onun da size sizin beklediğiniz davranışı göstermesi. Göstermezse huzursuz oluyorsunuz. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman başkalarının sahasında top oynamış olmuyor musunuz? O davranış biçimini ulaştırdığınız kişi o siz değilsiniz. O bir başkası. Kendi aklı var, kendi iradesi var, kendi dizaynı içerisinde kararını verecek, davranışlarını da ona göre ifade edecek. Siz eğer herhangi bir davranışta bulunduğunuz zaman başkası da bana böyle böyle davranmalı diye bekliyorsanız, o zaman çok ilkel bir düşünce yapısının içindesiniz demektir. Evvela bunu beklemeye hakkınız olmadığını düşüneceksiniz. O kişi doğru bir düşüncede de olabilir, davranışı buna inikas eder ve davranışını doğru bir davranış olarak size iletir. Bundan memnuniyet duyarsınız. Ama tersi de mümkündür. Bir anda nefsi ona hakim olur ve ters bir davranışta bulunur. O kişinin doğru düşünmesi ve davranmasından da, yanlış düşünmesi ve davranmasından da siz sorumlu değilsiniz. Size ne oluyor? O sorumlu. Diyeceksiniz ki bana, evet ama bu işin ucu bana dokunuyor. Bana karşı sert davranıyor. Tabii davranacak. Eğer onun iradesi söz konusuysa ve o irade size sana karşı ters davranmasını gerektiriyorsa ters davranacak. Burada size karşı sizin sahip olmanız düşünce tarzı ne olmalıdır? O kişinin sizin pozitif davranışına karşı negatif bir davranışla size cevap vermesi halinde sizin davranışınız ne olmalıdır? O doğru zannettiğiniz davranış biçiminin ne kadar doğru olduğunu bilemezsiniz. Söyleyiş tarzınızdan, yüzünüzün ifadesinden, ses tonunuzdan, davranış biçiminizden sizin tahmin etmediğiniz yüzlerce mana yayılır. Başka bir sebebe kızmış ve kişiden gidip o sırada af dilemiş olabilirsiniz. Baştan size gösterdiğim gibi bu af dileme stiline o kişiden af dilediğinizi düşünün. Ondan sonra da bekleyin ki o kişi sizi affedecek. Olur mu böyle şey? Sevgili kardeşlerim, başkalarının davranış biçimlerinin sizin dışınızda olduğunu, herkesin kendi düşüncelerinin mahsulü olarak davranış biçimlerini kendileri kararlarıyla uygulayacaktır müessesesini kabul etmek mecburiyetindesiniz. Onlar, yani sizin dışınızdaki herkes, kendi iradesiyle bir karara varacak ve bu kararını uygulayacaktır. Bu size ters de gelebilir, bu size güzel de görünebilir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkalarından bir şeyler beklediğiniz sürece Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Ve başkalarından size bir menfaat ulaşsın diye yaptığınız bütün güzel davranışlar da Allah'ın indinde onun ülkesinde yaşamanız için sebep teşkil etmez. Yani bir başkası için ben ona şu iyiliği yapayım da o da bana şöyle şöyle bir karşılık versin, o da bana bir iyilik yapsın, beni daha çok saysın diye bir düşüncenin sahibiyseniz siz burada ruhunuzun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Nefsinizin davranış biçimini sergiliyorsunuz. Allah'ın ülkesinde değilsiniz. Yardım etmenin arkasında bir menfaat söz konusuysa sizin için, hayır. Siz o olayı Allah için vücuda getirmiyorsunuz. Kör nefsiniz için vücuda getiriyorsunuz. Gururunuz, kibiriniz hep üstün olmak ister. Ve nerede üstün olma duygunuz zedeleniyorsa orada huzursuzluk yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin davranış biçimini sizin istediğiniz tarzda oluşturmasının iradeler başkalarına ait olduğuna göre mümkün olmadığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Herkes kendi iradesinin davranış biçimini sergileyecektir. Ve siz hep başkalarından bana şöyle davransınlar, bana böyle davransınlar diye bir davranış biçimleri bekleme düzeyinde olduğunuz sürece hep hayal sukutuna uğrayacaksınız. Sükutu demiyorum, sükutu denmez. Sükut susmak demektir. Sukut düşmek. Hayal sukutu olarak kullanılır kelime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, yıllar yılı sizlere öğretmek istediğimiz, cemaat halinde yaşayan sizlerin başkalarına saygılı olmanız ve başkaları için yaşamanız prensiplerine dayalı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Başkaları için yaşamak. O zaman beklentiyi kaldırın. Başkalarının futbol sahasında futbol oynamayın. Bırakın onlar kendi iradeleriyle gerekeni yapsınlar. Siz onların davranış biçimlerinden alınmamanın, huzursuz olmamanın yolunu arayın. Kimseye haddini bildirmeye kalkmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevayı yerli yerine oturtun. Siz başkalarına en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Varsın onlar size güzel davranmasınlar. Ama ben onlara karşı hep güzel davranıyorum da onlar bana iyi davranmıyorlar. Ben de bu yüzden çok mutsuzum. Diyorsanız söylediğiniz doğru değil. Madde bir, yalan söylüyorsunuz. Eğer siz onlara güzel davranmış olsaydınız, onlardan bir tanesinden, iki tanesinden sert davranışlar görebilirdiniz, tamam. Ama hepsinden asla. Herkesten siz kötü bir davranış görüyorsanız, asık suratla karşı karşıyaysanız, insanlar sizin yüzünüze gülmüyorsa, o zaman onlara karşı yanlış davrandığınıza garanti nazarıyla bakabilirsiniz. Sizin düşünce tarzınız ne olursa olsun bu hakikati değiştirmez. Tarih kitabının içine babanın para koyduğu kıssayı hatırlayın. Ne diyor babası evladına? Evladım diyor, işte bu senin tarih kitabın. Yarın da imtihana gireceksin. Al diyor şu kitabı oku. Eğer diyor kitabı okursan, bitirirsen sabaha kadar sana diyor işte 10 milyon para vereceğim. Çocuk hemen kapıyor babasının önünden kitabı, odasına çekiliyor. Her sabahleyin sabahın şafağında çalıyor babasının kapısını. Baba diyor tamam ver bakalım 10 milyon lirayı, kitabı okudum bitirdim. Babası diyor ki yalan söylüyorsun diyor evladım diyor. Neden yalan söyleyeyim baba diyor, okudum bitirdim. Babası diyor ki eğer okuyup bitirseydin son sayfadaki 10 milyon lirayı görecektin onda diyor. Zarfın içindeydi diyor. Tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, boşuna kendinizi aldatmayın. Eğer başkalarından kötü davranışlara muhatap oluyorsanız, arkasında siz varsınız. Her şey sizinle başlar, sizinle biter. Sevgili kardeşlerim, üç tane kaideye mutlaka riayet etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, hatayı kendinizde aramak, bir, başkalarının haksız sebeplerini değil, size davranışlarındaki haklı sebepleri araştırmak. İki, üç, başkalarının sahasında top oynamamak. Yani başkalarının size, sizin kalbinizden geçtiği gibi davranmasını beklemek yanlış bir şey. Siz onda ne tesir bırakırsanız, o tesirin standardında karşınızdaki kişi size reaksiyon verecektir. Bir bileşik kaplar düzeyinde yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki kişilerin hepsi bileşik kabın ikinci tarafını oluşturur. Sizden onlara da ulaşan her negatif etki toplumun herhangi bir tarafından size bir negatif tepki şeklinde mutlaka dönecektir. Allah'ın kanunu böyle. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor ben dakika dakika. Verdiğiniz sizden çıkan her değer pozitifse size pozitif değer olarak mutlaka döner toplumdan. Sizden çıkan her değer negatifse negatif değer olarak mutlaka toplumdan size geri döner. Öyleyse başkalarından size geriye dönen şeyin negatif olmamasını temin etmek sizin elinizde. Size hayallerden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın prensiplerinden bahsediyoruz, kanunlarından bahsediyoruz. Bu bir kanun. Kanun değişmez. Ya herkese karşı iyi davranırsınız, herkesten hüsnü muamele görürsünüz. Ya kötü davranırsınız, o zaman da kötü muamele görürsünüz. Ve kötü muamele gördüğünüz zaman da başkalarına suçu yüklemeye hakkınız olmaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında mutlu olmanız, görüyorsunuz ki sizin davranışlarınıza bağımlı. Zaten daimi zikirde olsanız, davranışlarınız, başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacağı için hiçbir anlaşmazlığa düşmeyeceksiniz. herkese bir şeyler vermek için yaşamaya başlayacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayacaksınız. Onlardan da geri dönen, size geri dönen hep güzel şeyler olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bir güzellikler dizisi, yaşamak için Allah-u Teala tarafından size teslim edilir. Siz kendinize düşeni yapın. O zaman Allah da mutlaka gereğini yapacaktır. Ya da çevrenizdeki insanlar. Unutmayın, etrafınızdaki herkes aslında etrafınızdalarsa sizin için sadece bir mutluluk kapısı olmak üzere Allah-u Teala onları etrafınızda var etti. Sizi de onların etrafında. Neden? Çünkü etrafınızdaki herkese siz mutluluk verdikçe onlardan mutluluk geri alacaksınız. Güzel davranışlarınızın bedeli güzel davranışlar olacaktır. Hep en güzeli vermeye çalışacaksınız. En güzeli siz almaya çalışmadığınız halde size verecekler. İşte aslında olay bu kadar basit. Her çevrenize ektiğiniz kötülüğün karşılığını negatif davranış biçimleri olarak geriye almak mecburiyetindesiniz. Her güzelliği de size güzellik olarak öder çevreniz. Öyleyse çevrenizdeki insanlara dikkatle bakın, sizi seviyorlar mı? Onların bir kısmında bu sevgiyi çok büyük boyutlu olarak hissedersiniz, yaşarsınız. Bir kısmında aynı güzelliği yaşayamazsınız. Onların sizin sevginizi ve onlar için yaptığınız davranışların gerçek hümiyetini ve onlar hakkındaki düşüncelerinizin gerçeğini sadece layıklı veçiyle anlamamaları söz konusudur. Öyleyse etrafınızdaki bütün insanları bir spektrum altında düşünebilirsiniz, sıralayabilirsiniz. En az sevdiklerinizden en çok sevdiklerinize kadar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki etrafınızda nefret ettiğiniz insanlar olmasın. Hep sevgi çemberinden geçirin hadiseleri. Hep sevin insanları. Bilin ki onlar insandır, sevgiye layıktırlar. Öyleyse siz onlara sevgi verdikçe onlardan sevgi geri alırsınız. Siz onlara nefret verirseniz kapınızı çalacak olan da nefrettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, başkalarının haksız taraflarını değil, haklı taraflarını arayacaksınız. Size karşı yaptıkları bütün davranışlarında acaba hangi açıdan haklı olabilirler? Bunu araştıracaksınız. Ama şeytan ve nefsinizin gurur afeti, kibir afeti böyle yapmaz. Hep insanlarda suç arar, hata arar. Hüsnü niyetle yapılmış olan hadiseleri bile negatif olaylar olarak değerlendirir. Ve kendisinin daha evvel o kişiyi yapmış olduğu bir yanlış davranışın bedelini o kişiden geri aldığını hatırlamak istemez. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
1: Günün dostları.
0: Hani bir söz vardır, her şey gönlünüzce olsun diye. Olabilir mi? Olabilir. Siz her şeyi etrafınızdaki insanların gönlünce onlara sunarsanız, her şey gönlünüzce olur. Hem verdikleriniz hem de aldıklarınız. Hiçbir sonuç yoktur ki kendisi için bir bedel ödenmemiş olsun. Allah'ın hesapları bunu gösteriyor. Ama ben o kişiye hiçbir kötülük yapmadığım halde ondan bana kötülük geldi diyorsa içinizden biriniz, ona olabilir, yapmamış olabilirsiniz. Ama başka birine, başka birilerine mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Matematik kanunlar bunu söylüyor. Kim mutsuzsa arkasında kendisine ait mutsuzluk tablolarını vücuda getirecek haksız davranışlar var. Siz başkalarına yanlış davranışlarda bulundukça, başka bir ifade kullanalım, onları mutlu edecek olan davranış biçimlerinin sahibi olmadıkça, onlardan da sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönmez. Bunun manası sizin mutsuz oluşunuzdur. Arkasında ise onlar yoktur. Arkasında sadece siz varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki davranış biçimleriniz, mutluluğun bu safhasında, davranış biçimleri dizisinde sizi mutlu edecek olan, bütün hüviyetiyle mutlu edebilecek olan bir sonuca ulaşabilir. Siz beklediğiniz sonucu başkalarına ulaştırmanız Allah'ın kanunudur. Hangi sonucu bekliyorsanız, başkalarının size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz onlara öyle davranmak mecburiyetindesiniz. Ben onlara kötü davranayım, onlar bana iyi davransınlar diye düşünebilirsiniz. Bu sizin düşünce platformunuzda kalır, hiçbir zaman gerçekleşmez. Düşünceleriniz Allah'ın kanunlarına paralel olduğu sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Onun dışında hayır, mutlu olamazsınız. Öyleyse mutluluk bazılarına göre çok zor ulaşılabilen, ulaşılması imkansız olan bir sonuç telakki edilir. Onlara sesleniyorum. Aranızda, şu anda beni dinlemekte olanların arasında çok sayıda bu insanlardan var. Onlar değişmeyecek. Siz değişeceksiniz. Siz değiştiğiniz zaman o değişmeyen insanların size beklediğiniz davranışları sergilemeye başladığını göreceksiniz. Allah'ın bütün kapıları açtığını göreceksiniz. Sakın şeytanın düşüncelerini doğru zannetmeyin. Şeytan sizi mutsuz kılmak için her olayı size ters göstermeyi usul haline getirmiştir. Her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizi kışkırtır. Her zaman negatif bir fonksiyon eda eder. Olayları değiştirir. Sizi negatif bir düşüncenin, sizi ezen bir düşüncenin içine sokabilmek için. Sevgili kardeşlerim, bırakınız şeytan söyleyeceklerini söylemeye devam etsin. Ama siz söylediğim sadece 3 tane kanunu gerçekleştirebilirseniz mutluluğu yeterli boyutlarda yaşamış olacaksınız. O zaman tasavvufun size ne kadar çok şey kazandırmış olduğunu anlayacaksınız. Ama tasavvuftan istifade etmek istiyorsanız söyleneni yerine getirmeli, yani Allah'ın kanununu tatbik etmelisiniz. Işık ışığı çeker, karanlık karanlığı çeker. Her ışığın karşılığı ışıktır. Her nurun karşılığı nurdur. Her karanlığın karşılığı da karanlıktır. Eşitlik mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 3 kanunu bir defa daha tekrar ediyorum. 1. Yaptığınız yanlışlıkları araştıracaksınız. Hatalarınızı araştıracaksınız. Kendi cephenizden. Huzursuzluğun oluşmasında size ait olan hatalar hangileridir? Haklı taraflarınızı değil, haksız taraflarınızı araştıracaksınız, düzeltmeye çalışacaksınız. Karşınızdakinin size karşı olan haksız davranışını değil, o haksız davranışa sebebiyet verecek olan hangi davranışınız acaba o kardeşinizi o davranışa itti? Size karşı olan o ters davranışa itti. Yani onun haksız davranışının muhasebesini yapmayacaksınız. O davranışın haklı sebepleri olabilir mi? Sizin yaptığınız herhangi bir yanlış davranışa karşı bina edilmiş olabileceğini düşüneceksiniz. Kendi haksız davranışlarınızı araştıracaksınız. Madde 1, karma hatamınızın haklı davranışlarını araştıracaksınız. Yani şimdiye kadar yaptığınızın tamamen tersini yapacaksınız. Şeytanın size yaptırdığı yanlışlıkları değil, Allah'ın size yaptıracağı doğrulukları tatbik edeceksiniz. 3. Başkalarının sahasında top oynamayacaksınız. Başkalarından, yani beklenti içinde olmayacaksınız. Ben ona böyle yaptım, o da bana böyle davranmak mecburiyetinde. Hayır, değil. Hiç kimse size sizin istediğiniz gibi davranmak mecburiyetinde değil. Davranışlarınızı kendiniz dizayn edeceksiniz. Bu 3 kanunun ışığı altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. İşte gene sona erdi konuşma. Bir defa daha sizlerle beraber bir mutluluk konuşması yapabildiğim için, konuşmanın başından sonuna kadar mutluluğu yaşamayı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyor ve Allah Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem cennet mutluluğuna ulaştırmasını, Zülcelalayn kılmasını Allah'tan diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bu konuşma boyunca mutlu oldunuz mu? Öyle olduysanız biz görevimizi yapmışız demektir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة. مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir zikir sohbetinde bir defa daha bir aradayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar konulu devam ede gelen sohbetlerimizin bir yenisindeyiz. Bir zikir sohbeti. Sohbetin adı da zikir. İyi mi? Allah-u Teala'nın indinde en büyük ibadet hangisidir diye size sorsam, bana ne cevap verirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Sizler öğrendiniz. Ama öğrenmeyenler namazdır diyeceklerdir. Çünkü namaz dinin direğidir diye asırlardan beri devam ede gelen bir temel faktör var. İbadetlerin içinde en önemlisi namazdır derler hep. İşte burada farklılık başlıyor sevgili kardeşlerim. Zamanımızda insanların asırlardan beri devam ettirdikleri bir birikim öyle bir noktaya ulaşmış ki bu noktada bütün doğrularda kaymalar olmuş. Ve Kur'an-ı Kerim gerçekleri örtülmüş, farklılaştırılmış. Arkasında kim var? Çok iyi biliyorsunuz ki iblis var, şeytan var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne olmuş? İnsanlara en büyük ibadet namazdır diye bir genel çerçeve içerisinde bir kabul ettirme olayı tahakkuk etmiş ve insanlar inanmışlar ki en önemli ibadet namazdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki hayır değildir diyor. Bizim vaz ettiğimiz ibadetlerin en önemlisi zikirdir diyor. Hadi gelin sizinle beraber bakalım Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala böyle söylüyor. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o kitap, o Kur'an-ı Kerim var ya, o sana vahyettiklerimizi onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek bu üç zikrin arasında en büyüktür diyor Allah Teala. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür.
Muhakkak ki Allah'ı zikretmek en büyüktür. Vele zikrullahi ekber. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zikirdir. 24 saatlik bir zikirin bir parçası namaz kılmaktır. Namaz kıldığınız zaman eğer kalp zikrinin sahibiyseniz, hem kalbiniz Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiği için zikretmektesiniz, zikrullah yapmaktasınız. Hem de namaz kıldığınız için gene zikirdesiniz. Allah Teala namazın da bir zikir olduğunu söylüyor. Namazın Allah'a yaklaştırıcı bir hüviyeti olduğunu söylüyor. Vescud vakterip diyor Allah Teala. Secde et ve yaklaş, Allah'a yaklaş. Ve muhtevaya baktığımız zaman üç tane zikir görüyoruz bu ayette. Bir, Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama zikrullah bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani zikirlerin en büyüğüdür. Ve söz konusu olan zikirden muradımız da Kur'an-ı Kerim'de zikrullah adıyla adlanan Allah'ın isminin tekrarıdır. İşte bu ayette, Ankebut 45'te Allah Teala zikrullah ifadesini kullanıyor. Öyleyse ...14 asırdır zikir adı verilen bir müessese, adı zikir olarak tekrarlanan bir müessese ama insanlık tarihi kadar eski bir müessese. Hazreti Adem de zikrullah yapıyordu. Hazreti Adem'e tabi olup da takva sahibi olan bütün oğulları, kızları, torunları, torunlarının torunları hepsi zikrediyorlardı. Bütün nebiler ve onlara bağlı olanlar, bütün kavimlerdeki resuller ve onlara bağlı olanlar, hepsi ama hepsi zikrediyorlardı. Dikkat edin, resullerden ve nebilerden ve sadece onlara bağlananlardan bahsettik. Onların dışındakiler, insanların %90'dan fazlası, her devirde Allah'ın emirlerini yerine getirmediler. Her devirde karşı çıktılar ve çoğunluk daima onlardandı ve her devirde insanların çoğunun cehenneme gitmesinin arkasında da bu realite vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikrin muhtevasına baktığımız zaman nedir yani bu zikir diye sormak gelir aklınıza. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bu hususu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye kullanarak zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Demek ki Allah'ın isminin tekrarı söz konusu. Eğer bize Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusu hangisidir diye sorarsanız, size zikirdir deriz. Bir insanın manevi tekamülünün
esasını teşkil eden bütün teslimler zikre dayalıdır. Zikir yoksa Allah'a teslim yoktur. Şimdi burada bir genel kaideyi en çarpıcı biçimde söyleyelim ki İslam kelimesi Arapça bir kelimedir. Silm kökünden gelir. Sin, lam, mim. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak manasına gelir. Dinin esası kainatın tek dini olan Hanif dinidir. Hazreti Adem de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Babanız İbrahim'in Hanif diye de geçiyor. Hanif dini diye geçiyor. Hazreti İbrahim de Hanif'ti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim kendini Hanif olarak dine doğrult ve çini Hanif olarak dine doğrult. Yani dinin gereklerini yerine getir. O Hanif fıtratı ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yaratmasında ise değişiklik göremezsin.

Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. Hanif olarak kendini, veçhini, zatını dine doğrultuyor Allah Teala. Yani Hanif olarak Hanif dinine doğrulttu. Ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık diyor. Bütün insanlar sadece Hanif dinini yani İslam dinini yani kainattaki tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Başka bir din hiç olmamıştır ve insanların hiçbirisi de Hanif dininin dışında bir dini yaşayabilecek olan bir özellikle, bir fıtratla yaratılmamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmış, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış ve değiştirmeyecek fıtratını. Kıyamete kadar bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa nasıl Hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa kıyamete kadar da Hanif fıtratıyla yaratılmaya devam edecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala ne fıtratını değiştiriyor insanların ne de o fıtratla yaşayabilecekleri yegane dini, Hanif dinini. Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman birinci özellik tek Allah'a inanmak. İkinci özellik Allah yolunda tek bir toplum oluşturmak. Üçüncü özellik de Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer İslam dini teslimlerden ibaretse, Allah'a teslim olmayan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsa ve teslimi sadece zikir vücuda getirebilirse, oluşturabilirse, zikirsiz bir teslim imkansızsa, zikirsiz hiç kimse İslam'ı yaşayamazsa, o zaman zikir Kur'an'daki en önemli kavram değil midir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanların cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi konusunda en önemli kavram hangisidir diye sorarsanız, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, hiçbir ibadet yapmadan ölse bile, gerçekten Allah'a Teala'yı dilemişse, Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır, onun ruhunu. Öldükten sonra ulaştıracaktır. Ama canlı iken ulaştırmış gibi muamele edecektir ona. Kısaca böyle bir insan hiçbir şey yapmadan ölürse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu cennetle cehennem arasındaki seçim açısından Kur'an'ın en önemli kavramıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonsuz bir hayatın cennette geçirilebilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ama bu konunun başlangıcı. Bu talep sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kadar Allah'ın koruması altında devam eder.
Allah sizi bu hedefe mutlaka ulaştırır. Bu hedefe ulaşmakta bile mürşidinize vasıl olup da tabi olduğunuz andan itibaren hedefe ulaşabilmeniz için Allah Teala size zikri sevdirecektir. Zikir sebebiyle ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Zikir yoksa din yoktur. Teslim dini, teslim standartlarını gerçekleştiremez. Teslimi, dört teslimi de gerçekleştirecek olan faktör zikirdir. Öyleyse zikir, Allah'a teslim demek olan dinin olmazsa olmaz şartıdır. Teslimlerin temelinde zikir vardır. Zikir yoksa teslim yoktur. Zikir olmadan kurtuluş var mıdır? Vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler de başka bir şey yapmaya zaman bulamadan ömrü vefa etmeyip ölürse, mürşidine ulaşmadan ölürse, o kişi zikir yapmamıştır ama kurtulmuştur Allah'a ulaşmayı dilediği için. Fakat eğer bir din söz konusuysa, dinin bütünü söz konusuysa, onu gerçekleştirmek söz konusuysa, o zaman en önemli konu zikir oluyor. Unutmayın, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler zikirden faydalı alanlarda istifade sağlarlar. Zikir yoksa Allah'a ulaşmayı dilemek de yoktur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ömrü olan bir kişi için eğer Allah Teala'ya ulaşmayı o kişi dilemişse Allah ona mutlaka zikri sevdirir ve tatbik ettirir. O kişi severek, isteyerek can ile baş ile zikre koşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala, sizler bu güzellikler için yaratıldınız. Allah'ı zikretmek başlıca vazifenizdir. Belli şartlara sahipseniz zikir size ne sağlar? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah Teala sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırmışsa zikir size Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adında iki grup nur sağlar. Allah'ın nurları. Kalbinize gelen nurlar, kalbinizi tezkiye ve tasfiye edecek olan nurlar, bu nurlar sadece ve sadece zikirle sağlanır sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Sadece zikir. Öyleyse zikir müessesesine biraz daha yaklaşalım. Ve zikrin farziyeti konusuna girelim. Zikir farz mıdır? Allah Teala zikri açık bir şekilde farz kılmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi: "Vezkür ismi Rabbike
ve tebetin ileyhi teptila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret. Hiç kimse bu ayet Kur'an'da durduğu sürece zikir farz değildir diyemez. Zikir farzdır. Hem de Rabbinin ismini söyleyerek zikretmek, hatırlamak anlamına değil, ad tekrarı, isim tekrarı suretiyle Allah'ın ismini yinelemek, tekrar tekrar Allah, Allah, Allah, Allah demek, işte bu zikirdir ve farzdır. Ve hazin sonuç burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Çünkü bugünkü İslami tatbikatın şeriat dizaynında ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikri bulamazsınız. Zikir şeytan tarafından 14 asırlık bir zaman parçasında tereyağdan kıl çeker gibi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, farz olmasına rağmen farzların arasından çekilip alınmış. İblis bununla İslam'ın belini kırmış sevgili öğrenciler, üzerine ve dinleyenler. Çünkü 14 asır sonra din öğretimine baktığınız zaman bütün üniversitelerde okutulan İslam dinine mütalik

hiçbir işaret bulamazsınız. İşte iblisin korkunç bir tuzağı, İslam'a indirebileceği ya da kainatın tek dinine, başka bir din hiç olmadı, indirebileceği en büyük darbe zikrin insanlara unutulmasıyla gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu öyle korkunç bir şeydir ki, teslim demek olan İslam dininin fonksiyonların hiçbirisini, teslime mütalik fonksiyonların hiçbirisini eda edemeyeceği bir yokluk içine İslam'ı atmak demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, bir adım daha atalım. Zikrin ötesine bakalım. Zikir farzdır. Yani ara sıra Allah Allah Allah Allah diye sesli veya diye sessiz veya kalbinizin her çift atışında içinizdeki sesin, dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesin Allah kelimesini tekrar etmesi. Bunlar zikir. Sonra mı? Zikir aynı zamanda hatırlama manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'yı ara sıra zikretmek değil, Allah'ı çok zikretmek de farz. Yani günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmek, o da farz. Sahi mi? Hangi ayet? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, Allah'ı çok zikirle zikredin. Ne demek çok zikir? Herkese göre ölçü değişir. İnsanın falanca insana göre çokluk, başka bir insana göre olan çoklukla aynı hüviyette olamaz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü açık ve kesin. Çok zikredin. Yani bir az zikretmek var, bir de çok zikretmek var. Ölçü, zaman. Zamanın çoğunda Allah'ı zikredin, birinci ölçü. Zamanın azında Allah-u Teala'yı zikredin, ikinci ölçü. Allah'ı zikredin müessesesi, Allah'ı ara sıra zikredin manasına geliyor. Ama Allah-u Teala, Allah'ı çok zikredin dediği zaman, orada durun. Bu günün yarısından daha fazla zikirdir ve kişiyi mutlaka fizik vücudun Allah teslimine götürür. Öyleyse sadece zikir farz değil, Allah-u Teala'yı çok zikretmek de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Sonra o kadar mı? Hayır. Daimi zikirde farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki, namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Feskürallâhe kıyâmen, ayaktayken, kuûden, otururken, ve alâ cunûbihim, ve yan üstü yatarken, hep Allah'ı zikret diyor Allah.

Allah Teala namazını bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Niçin kullanmış namazını bitirdikten sonra diye? Namazın da bir zikir olduğunu başka ayetlerde söyleyen Allah Teala namaz bir zikir olarak kabul ettiği namazla Allah'ı zikretmenin birbirinden ayrı şeyler olduğunu bu ayetle Nisa 103 ile kesinleştirmiş. Ve aynı ayet namazın üzerimize vakitleri belirli bir farz olduğunu da kesinleştiriyor. Allah Teala insanların alternatif üretmelerine mani olmuş. Ne zaman zikredeceğiz Allah Teala'yı? Ayakta zikredeceğiz. Ayaktayken, ayakta geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Otururken, oturmakla geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Yan üstü yatarken, uyurken geçen bütün zamanlarımızda Allah'ı zikredeceğiz. Ne oldu? Bir insan ya ayaktadır, yürüyordur, koşuyordur, ayaktadır veya yerinde duruyordur ama ayaktadır. Birinci alternatif. İkinci alternatif kişi şu anda bizim yaptığımız gibi oturuyor. Bir üçüncü alternatif daha var, yatıyor. Ama sevgili kardeşlerim, dördüncü alternatif yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz ya da yatıyorsunuz. Dördüncü alternatif yok. Üç, hüviyetin bulunabileceğiniz üç durumun üçünde de Allah'ı zikretmeye vazifeli kılındınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ı zikretmek bir gönül işidir. Dileyen zikreder. Zikretmek doyulmaz bir zevktir. Kalp gözü açılanların kalp gözleri hep Allah'ı zikrederken açılmıştır. Öyleyse söylediğimiz ayetler muhacirasında hiç kimse zikir farz değildir diyemez. Zikir Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan bir işlev değildir diyemez. Ama zikir kelimesi hatırlamak anlamına da gelir, anmak anlamına da gelir. Allah'ın isminin tek tek tekrarıyla Allah anılıyor. Ne olacak yani Allah anılmışsa ne olur diyenler var. Ne olur bilir misiniz? Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a sadece onunla teslim edebilirsiniz. O olur. Zikir sizi teslime götüren yegane taşıttır. Yegane vasıtadır. Bu unsur olmadan bütün diğer ibadetleri yaparsanız cennete gideceğinizi ya da Allah'a teslim olacağınızı zannediyorsanız eğer diğer ibadetleri yaptığınız için yanılıyorsunuz. Diğer ibadetler hiç kimseyi Allah'ın teslimine götürmez. Götüremedikleri için zikirsiz bir ibadet düzeni kurtuluşa hiçbir zaman ulaştıramaz. Cennete zikirsiz bir ibadet dizaynı
kimseyi ulaştıramaz. Şeytanın tuzaklarını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl bir olgudan bahsediyoruz? Allah-u Teala bu olguda zikri yaptığınız zaman size Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderiyor. Bunları nefsinizin kalbinde yerleşmesi için sizi şekillendiriyor. Size yeni bir hüviyet veriyor. Ve zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine faziletler, fazıllar girip yerleşmeye başlıyor. Ve fazilet sahibi oluyorsunuz. Fazilet sahibi insan, erdemli insan, Allah'ı tanıyan, insanlara haksızlık etmeyen, fizikotesi bilgilere sahip olan erdemin sahibi kılıyor Allah-u Teala sizi. Faziletin sahibi kılıyor. Öyleyse bir vakadan hareket ediyoruz. Zikir farz, günün yarısından daha fazla zikirde farz, daimi zikirde farz ve ne 32 farzda ne 54 farzda, yani İslam şeriatının bugünkü farz dizaynında zikir mevcut değildir. Bunu bir cinayet olarak vasıflandırıyoruz. Milyarlarca insan, hangi dinden olursa olsun, başka bir din yok, bu dindeki son emirler Hazreti Adem'e verilen ilk emirler, aynı emirler. Kardeşi tarafından katledilen Habil'in takva sahibi olduğunu görüyoruz. Bir kişinin takva sahibi olabilmesi, ölürken bile başkasını el kaldırmayacak kadar takva sahibi olabilmesi, onun en aşağı standartlarda nefsini de Allah'a teslim etmiş bir insan olmasını gerektirir. Bu, ruhunu, veçini ve nefsini, üç emaneti Allah'a teslim etmiş olan birisini anlatır bize. Öyleyse Hazreti Adem zamanında da zikir bütün boyutlarıyla vardı ki daimi zikre ulaşmıştı Habil ve

Muhlisler takvasının sahibi olmuştu. Yani nefsini de Allah'a teslim etmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerinizde zikir asli ibadetinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın sevgili kardeşlerim. Öyleyse zikir ne zaman etkendir, ne zaman etken değildir? Şimdi beraberce ona bakalım. Etken olmadığı alanlarda hangi safhalar geçer? Etken olduğu alanlarda hangi safhalardan siz geçersiniz? Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde birinci basamaktasınız. Olayları yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir talebiniz yok. Zikretseniz de etmeseniz de sizin için bir fayda yok. Göğsünüze kadar zikrettiğiniz zaman, Allah Allah dediğiniz zaman, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazl nurları göğsünüzden kalbinize yol açılmadığı için tekrar geriye dönüp Allah'ın katına dönerler. Zikir yaptıkça devamlı rahmet ve fazl akışı olacaktır göğsünüze kadar. Göğsünüzden de tekrar Allah'a geri döneceklerdir. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendiriyorsunuz. Bu değerlendirmenize göre Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz veya seçilmiyorsunuz. Zikir yapsanız da birinci durumdan farklı değil durumunuz. Vasıfların sahibi olmadığınız için zikir kalbinize kadar getiren, göğsünüze kadar gelen rahmet ve fazlı size faydalı, iç dünyanıza faydalı bir hüviyete ulaştıramıyor. Üçüncü basamaktasınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyen mutlaka üçüncü basamağa ulaşır. Peki bu sizi nereye ulaştırır? Cennete ulaştırır. Zikir iç dünyanızda bir değişiklik vücuda getirmez. Burada da getirmez. Ama zikrederseniz size zikrin sükunet verdiğini ve huzur verdiğini her zaman hissedersiniz. Birinci basamaktaki insan da zikir yapsa huzuru hisseder. İç huzurunu. İkinci basamaktaki de hisseder. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen üçüncü basamaktaki kişi de hisseder. Ama iç dünyasında hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ayrıca kişiye sükunet verdiği de her basamakta sükunet verdiği zikrin kesindir. Bir büyük acı inşallah hiçbir hayatınız boyunca hiç geçirmezsiniz. Ama hasbelkader böyle bir acıya muhatap olan bir kişi bir boy abdesti alıp da oturup zikre başlarsa Eûzü Besmele ile 5 dakikanın içinde içindeki acının Allah-u Teala tarafından alındığını görecektir. Öyleyse zikir iç dünyada rahatlamaya her basamakta sebebiyet verir. O kişi Allah'la alakası olmasa da, Allah'a ulaşmayı dilemese de zikir onu acılar karşısında sükunete ulaştıran bir vasıta her zaman olacaktır. Hangi basamakta olursa olsun. Ama
insana kalıcı bir fayda sağlaması ancak Allah'ın nurlarının gelip kişinin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Ve bu standartlarda oluşmaz bu. Allah-u Teala sizin Allah'a ulaşma talebinizi derhal kalbinize, her zaman kalbinize baktığı için anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir dizaynda zikir, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman zikretmeniz gene size bir üç huzuru verebilir ama bir fayda sağlaması, nefsinizin kalbinde kalıcı nurların oluşması mümkün değildir. Beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alır. Zikir gene size iç dünyanızda bir aydınlık sağlamaz. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alır. Gene aynı durumdasınız. Zikrederseniz size sükunet verir. Ama iç dünyanızda aydınlanma olmaz. Sonra sevgili kardeşlerim, yedinci basamakta Allah kalbinizdeki ekinneti, idraki önleyen ilahi kompütürü çıkaracak, yerine ihbat koyacaktır. İdraki sağlayan bir ilahi kompütür. Zikir mi size gene iç dünyanızda bir aydınlık sağlayamaz. Sekizinci basamakta Allah kalbinize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. İşte bu Allah'ın zikirle size gelecek olan nurlarının kalbinize girebilmesi için Allah'ın yaptığı özel bir işlevdir. Kalbinizin kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Aşağı dönüktür. Allah-u Teala Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini ve yukarıdan aşağıya inzal ettiğini, yani indirdiğini söylüyor. Öyleyse nurlar yukarıdan aşağı inerken kalbinizin kapısı da aşağı doğruysa, kalbinizden içeri nurların girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala kalbinizi Allah'a döndürür. Bu olay 9. basamakta gerçekleşir. Kalbinizin nur kapısı Allah'a döner. Yani Allah-u Teala'dan nur geldiği takdirde kalbinizden içeriye girecekmiş gibi girmesini temin etmek üzere. Ve 10. basamağa ulaşırsınız. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Şimdi 9. basamak ve 10. basamak konumuzla alakalı. Zikirle alakalı. Onun için ayet verelim. 9. basamak için Allah Teala buyuruyor ki onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Yani onların kalplerinin nur kapısı Allah'a döndürülür. Allah'tan gelen nurları alabilmek için. 9. basamak. Peki döndürülür ama demin ne demiştik? İnsanlar belli şartların sahibi olmadıkları zaman zikir yaparlar. Allah'ın katından kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl gelir. Ama kalbe girebilecek olan ortam yoksa tekrar Allah'ın katına geri döner. Devamlı bir nur akışı vardır ama geri dönüşü de vardır. İç dünyasına giremez kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, ne yapması lazım Allah'ın diye düşünürseniz şunu göreceksiniz. Allah-u Teala göğsünüzü yarmalı, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmalı. Yapar mı? Evet. Buyuruyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi
kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslime açar. Ne demek istiyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak bir yol açıyor. Ne yolu? Rahmet yolu, fazl yolu, salavat yolu. Nur yolu sevgili kardeşlerim. Allah Teala göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişi ki onun göğsünü Allah şerh etmiştir, yarmıştır. Başka insanların kalbi onun kalbi gibi nurlu olamaz diyor Allah Teala. O kişinin yani Allah'ın göğsünü yararak, şerh ederek İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaktadır diyor Allah Teala. Diğerlerinin kalbine ulaşamaz diyor. Onlarla, onların kalbiyle bu kişinin kalbi bir değildir diyor. Zümer 23'te ise Allah Teala diyor ki Allah nurlarını yani rahmet ve fazla yani rahmetle salavatı ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde, müteşabih bir şekilde ihdas ettiklerini, bunların nur olduğu bir evvelki ayetle bağdaştırınca kesinlik kazanıyor. İkişer ikişer indirir diyor. Sevgili kardeşlerim, kitap Kur'an-ı Kerim bir zarftır. İçindeki sözler de mazruftur. Zarfın içindekiler. Ve Allah-u Teala tıpkı bunun gibi rahmet kargo uçağıyla fazıl gönderiyor. Gene rahmet kargo uçağıyla salavat gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından gelen nurlardır. Birisi taşıyıcı, gene nur. Nur başka bir nuru taşıyor. Rahmet. Fazılları taşıyor. Gene rahmet salavatı taşıyor. İkişer ikişer yukarıdan aşağı indirilir diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala kimin göğsünü açarsa onlarda ne işlemler yapacağını da anlatıyor. O kişinin kalbine ulaşır diyor bunlar. O kişinin derileri ve cildi ve kalbi ürperir diyor. Ve bu Allah'tan gelen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar diyor Allah Teala. Ve bu nurlar sebebiyle kişinin nefsinin kalbi aydınlanır ve yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle yumuşar diyor. Bu nurların zikirle geldiği ayet-i kerimenin içinde kesinlik kazanıyor ve Allah'ın nurlarını ikişer ikişer indirdiği, bu indirdiği nurların da nefs tezkiyesine sebebiyet verdiği, hidayete sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Nefsin hidayeti ruhun hidayetiyle paralel bir olgu gösterir. Nefsinizdeki hidayet hangi boyuttaysa %7'lik rakamlarla tayin eder olay. Ruhunuzun hidayeti de aynı boyutta olur. İlk %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Nefsiniz de ruhunuz da birinci hidayet noktasındadırlar. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gök katı gene ikinci kademededirler ikisi birden. Böylece ikisi birden 7 kademe ileri geçerler
Ruhunuz Allah'a ulaşır. Ruhunuz hidayete erer. Daha sonra fizik vücudunuz hidayete erecektir. Daha sonra nefsiniz hidayete erecektir. Demek ki Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bahsettiği kişinin hüviyetine girmemizi sağlıyor. Göğsümüzden kalbimize açılan nur yolundan zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek ve nefsimizin kalbine ulaşacak. Bunun için ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ayet-i kerimeyi tekrar edelim. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ayet-i kerime İslam'ı açar diyor. Yani teslim olmayı açar diyor. Ayet-i kerime net olarak İslam'ın yani teslim olmanın sadece buradan geçecek olan nurlarla mümkün olduğunu ifade ediyor. Zümer 22'de de Allah Teala onu söylüyor. Göğsünü Allah'ın şerh ettiği kişinin kalbi Allah'ın nuruyla dolar diyor. Başkalarının kalbinde bu nur olmaz diyor Allah Teala. Ama o kişinin kalbindeki nur da başlangıçta sadece bir tek nurdur. Şimdi 10. basamağa gelen bir kişinin zikir yaptığını görelim. Bu onu 11. basamağa ulaştıracaktır. Allah'tan gelen rahmetle fazl partikülleri evvela iki nur gelir. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani göğsünüze ulaşamazsa, göğsünüzden kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesinin Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla olacağını ayet kesinleştiriyor. Ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa. Şimdi Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl göğsümüze ulaşıyor. Göğsümüzden de Allah'ın açtığı, göğsümüzü şerh ederek açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Rahmetle fazl, iki nur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve rahmetle fazl bakıyorlar ki nefsimizin kalbi mühürlü. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinin kalbi mühürlüdür. Birinci temel şartı Kur'an-ı Kerim'in. Bütün bu insanların da kalpleri mühürlü olan her insanın kalbinde de küfür yazar. İkinci temel şartı. Ve bu insanların gözleri örtülüdür. Kulakları engellidir, kalplerinde ekinnet vardır ve mühürlüdür. Öyleyse Allah Teala bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış. Niçin? İşte zikir burada fonksiyonel.
kişi zikir yapsın da Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etsin de Allah'ın katından rahmetle fazl o kişinin göğsüne gelsin, göğsünden göğsü yarılarak açılmış olan yolu takip etsin ve kalbe ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, rahmet buna göre programlanmıştır. Yolunu dıştaki verilere göre yol boyunca gelir, sırat-ı müstakim boyunca gelir ve kişinin göğsüne kadar gelir. Göğsüne geldiği halde iki şifre birbirini yakalar ve davet eden, davet edileni içeri gönderir. Yolu takip eden rahmet ve fazl beraberce kalbin, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Bakarlar ki kalp mühür. Fazl bu mühürden içeriye ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet nurları kalbin mührünün kenarlarından hafif bir sızıntıyla içeriye sızabilir. Bu sızma sizi 11. basamağa ulaştırır. O güne kadar kişinin nefsinin kalbine hiçbir şey sızamamıştır. Kalbine nur ulaşması da mümkün olmamıştır. İlk defa o gün mümkün oluyor. Çünkü Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı. Ve bu ulaşma sadece bir tek anahtarla gerçekleşebilir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ama bu aşamada nefsin kalbine sadece bir rahmet sızması söz konusudur. Kalbin şartlarına baktığımız zaman kalbin vaziyeti müsait değil. Nurların girip de içeride serbestçe kalmasına müsait değil. Neden? Çünkü kalpte küfür kelimesi var. Allah'ın nurlarını mutlaka dışarı atmaya çalışan ve sadece karanlıkları küfrün muhtevasını teşkil eden 19 tane afeti kendisine doğru çekip kalpte, nefsin kalbinde tutan bir kuvvettir. Küfür kelimesi bir çekim gücüdür. Nefsin kalbinde henüz iman kelimesi yok. Bu sebeple fazıllar kalbe sızdıkları zaman orada bir koruyucu ortam yoktur. Sadece rahmete verdiği bir özellikle Allah Teala rahmeti nefsin kalbinin duvarına yapışmak imkanıyla teçhiz etmiştir ve küfrün devamlı, küfür kelimesinin devamlı itici gücüne rağmen Allah'ın rahmet nurları duvara yapışıp orada yavaş yavaş birikmeye başlarlar. Bu birikim %2'ye varana kadar kişi 11. basamaktadır. %2'yi vardığı zaman kişi 12. basamağa ulaşır. Huşu sahibi olur. Allah'ın zikriyle nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir. İşte Hadis Suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikir sebebiyle haktan inen şeyle, nurla, şeylerle demiyor, şeyle, nurla huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah-u Teala. %2 nur birikimi zikirle sağlanabilir sadece. Başka bir anahtar, başka bir şifre yok. Allah kelimesiyle nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaksınız. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Vezkür ismi Rabbike. Rabbimizin ismi ne?
Allah. Yani el ilah. Allah. Bu kelime bir cazibe merkezi oluşturur kalbinizde ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizden içeriye fazıllar sızamaz ama mühürlü olan kalbinizden içeriye rahmet sızar. Mührün kapısı, kalbin mührü hala kalbi mühürlü tutmakta, kapalı tutmaktadır. 12. basamaktasınız, huşuya ulaştınız %2 nur birikimiyle. Bu nur birikimi zikirle olgunlaştı, vücuda geldi. Ve hacet namazını kılıyorsunuz. Allah size mürşidinizi gösteriyor. 13. basamaktasınız. Böylece 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan ve Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştınız. Gene iradenizi kullanacaksınız. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman iradenizi kullanarak bu işi yaptıysanız ve 10 tane ihsan aldıysanız Allah-u Teala'dan, gene Allah'ın size verdiği cüz'i iradeyi Allah için çok kıymetli olan kullanım alanına sokacaksınız. Kullanacaksınız. Allah'ın size gösterdiği mürşide kendi iradenizle severek, isteyerek, ona büyük bir sempati besleyerek ulaşacaksınız. Allah Teala gösterdiği kişiyi mutlaka sevdirir. Müritle mürşit arasında daima sevgi vardır. Hiçbir zaman nefret oluşması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? İrşat makamına ulaştığınız zaman zikrin size gerçek tesirini gösterebileceği 3 işlevden geçersiniz. Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesiyle birlikte kalbinizin içine imanın yazması söz konusu olur. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Gönderdi Allah-u Teala. Arkasından nefsinizin kalbinin kapısının mührünü açar Allah-u Teala. Kalbinizdeki birinci işlem. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Ve kalbinizin içinde o güne kadar mevcut olmayan bir kelimeyi, iman kelimesini kalbinizin içine yazar. Allah'a inanıyorsunuz. O güne kadar diliyle mümin bir kişiydiniz. Allah'a inanıyorum, ben müminim diyordunuz. Yani Allah'a inanan bir mümin hüviyetindeydiniz. Fakat o gün kalbinizin içine iman yazıldığı gün gerçek mümin oldunuz. Çünkü kalbinizin içinde artık iman kelimesi var. Ve sadece kalbinizle müminim demiyorsunuz. Sadece dudaklarınızla, sözünüzle müminim demiyorsunuz. Kalbiniz de müminim diyor. Yani siz gerçek bir mümin oldunuz. Kalbinizin içine iman girdi. Artık kalbindeki imanın sahibi olan kişisiniz. Mümin, imanın sahibi demek. İnanç imanının sahibisiniz. Bir, kalbindeki iman kelimesinin sahibisiniz. İki, ve gerçek mümin oldunuz. Allah-u Teala sadece diliyle
ben müminim diyen kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. Mümin kalbindeki iman kelimesinin de sahibi olan kişidir Allah'a göre. Burada mümin oldunuz. Kalbinizde iman yazıyor. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Devrin imamı başınızın üzerine gelir gelmez ruhunuzu sırat-ı müstakime gönderiyor, vücudunuzdan ayırıp gönderiyor. Kendisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerinde yer alıyor. İçinizde değil. Oysa ki sizin ruhunuz içinizdeydi, sizin hüviyetinizdeydi. Ama artık içinizde değil, başınızın üzerinde bir ruh var. Aynı zamanda da bir nur var. Çünkü o ruh başının üzerinde salah nurunu taşıyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böylece bu noktada zikir yapıyorsunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmez. Aynı zamanda Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesine göre rahmetle salavat da gelir kalbinize. Allah-u Teala diyor ki Bakara 156 ve 157'de onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldık. Biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte bunu söyleyen insanların Allah Teala diyor ki Allah'ın rahmeti ve salavatı da onların üzerindedir. Yani rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatı da onların üzerindedir. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Hidayet onlara verilen Allah'ın bir güzelliği. Öyleyse bu kademede zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl gelmiyor, rahmetle salavat da geliyor, göğsünüze geliyor. Göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. 10. basamakta açılan yolu takip ederek kalbinizin mührünü Allah Teala artık açmıştır kalbin içine imanı yazmak için. Kalbinizin mührünü açmıştır. İşte bu açık olan mührü, hareketli hale gelen mührü, rahmetle faz ve rahmetle salavat o mührün üzerine enerjetik bir baskı yaparak dört enerji grubunun rahmetin, fazlın ve rahmetle rahmetin ve salavatın dört grup enerjinin baskısı mührü kalbin üst boyutundan alt boyutuna itiyor. Ve kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı Rabbani kapıdan giren bu nurlar, rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. Oradaki zülmani kapıya ulaşan mühür, iki kapının da muhtevası aynı, boyutları aynı. O kapıyı kilitliyor. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam ettiği sürece kapı mühürlüdür. Yani zülmani kapıdan içeriye karanlıkların girmesi mümkün değildir. Allah-u Teala küfür kelimesini kalpten aldığı için karanlıkların da nefsinizin kalbinde tutunabilmesi imkanı yok. Ama kalbinize Allah'ın yazdığı iman kelimesi, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kalbinizi bir iki dakika içinde %100 nurlarla doldurur. Rahmetle fazla, salavatla doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, fazıllarla iman kelimesi karşıt kutupları oluştururlar ve birbirlerini çekerler. Fazıllar manyetik çekim alanı sebebiyle iman kelimesinin, iman kelimesini bir mıknatıs olarak düşünün,
Fazılları da demir parçacıkları olarak düşünün. Nasıl kutup, mıknatıs demir parçacıklarını kendisine çekerse, fazılları da iman kelimesi böyle çekiyor kendisine ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Faziletler. Ve nefsinizin kalbinde fazilet birikimi başlıyor. Neyle başlıyor? Zikirle başlıyor. Salavat nurları da karanlıkların nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne tesir etmesini önlüyor. Onlara engel oluyor. Böylece faziletlerin iman kelimesinin etrafında yerleşmesinde salavat nurları da karanlıkların tesir gücünü yok ederek ve onları kapı dışarı ederek görev alıyor. Ve nefsinizin kalbinde nur birikimi başlıyor. %1, %2, %3. Neyle başlıyor? Allah'ın zikriyle. Sadece Allah'ın zikridir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşır ve o kalpte nurlar iman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak yerleşmeye başlarlar. Zikrinizi giderek arttırırsınız. İrşat makamının emirleri gereğince zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki nur birikimi yani fazilet birikimi yavaş yavaş artacaktır. %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşti. Nefsinizin fizik vücudunuzun içinde bir rehine olduğunu unutmayın. Rehine %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açmak etkisinin sahibidir. Böylece ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır. Ulaşması bu sebebe bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbinde %7 fazilet birikimi gerçekleşmezse ruhunuzun birinci gök katına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse zikir nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefsinizin kalbinde nurların birikmesine, faziletin birikmesine sebebiyet verir. Ve zikir bu sebeple ruhunuzun da zemin kattan birinci kata ulaşmasına sebebiyet verir. Burası nefse emaredir. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Nefs insana şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Nefse emare kişinin kalbinde %7 nur birikmiştir. Kişi devam ediyor zikrine. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. وَلَا اُقْسِمُوا بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah-u Teala. O levvame nefse, o levvame nefse kasem ederim diyor. Kişi nefsini artık kınamaya başlamıştır. Yanlışlıklar işliyor, pişmanlık duyuyor, üzülüyor. Burası ikinci gök katıdır. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi nefsi devameyi ifade ediyor. Daha sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir kişi. Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ruhu 3. gök katında. Ve 4. defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne
Ya eyyetühen nefsül mutmainneti buyuruyor Allah Teala Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Rahat 28'de Allah Teala buyuruyor. Onlar nefslerini mutmain kılmışlardır. Bilin ki nefsler ancak zikirle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبَهُمْ اَلَا بِذِكْرُ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Onlar amin olmuşlardır ve nefsleri mutmain olmuştur. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa kalbin tatmin olması diye bir işlevde hiçbir zaman gerçekleşmez. Rad 28. Üçüncü gök katı, affedersiniz, dördüncü gök katı, dördüncü defa kalbin %7 nurla dolması. Beşinci defa %7 nurla dolduğu zaman kişi Allah'tan razı oluyor, radiye. Altıncı defa nur %7 kalbe doluyor, nefsi mardiye. Allah da kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime radiyeten mardiye diyor Allah Teala. Ruh mu 5. ve 6. katlarda. Ve 7. defa %7 nur birikimi ruh Allah'a ulaşıyor. Bir başka ifadeyle Allah ruhu kendisine ulaştırıyor. Bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar net anlatıyor. Şura 13'te Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Demek ki biz ulaşmıyoruz Allah'a. Allah'a biz ulaştırmıyoruz ruhumuzu. Allah ulaştırıyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor 21. basamakta ve Allah'ın zatında yok oluyor. Meaba, sığınağa sığınıyor, evvap oluyor. Allah'ın zatında fani oluyor. Fena fillah oluyor. İlk teslimi burada gerçekleştiriyoruz. 22. basamak. Neyle gerçekleştirdik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Zikirle gerçekleştirdik. Allah'ın zikriyle nefsimizin kalbine gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar, faziletler nefsimizin kalbini %49 doldurdu. Ondan evvel nefsimizin kalbine huşu sırasında yerleşen %2 rahmet de devreye girdiğinde nefsimizin kalbinde %51 nur oluşuyor. Bu nokta Allah'ın evliyası olduğumuz noktadır. Bu nokta üçüncü kat cennetin sahibi olduğumuz noktadır. Nefsimizin kalbindeki %51 nur ne ifade eder? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, nefret, iptilalar, isyan vesaire. Bu %100 afetlerle dolu olan nefsinizin %100'üne şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. %100'üne tesir etmek imkanının sahibidir. Yani elinde bir sulta yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptıramaz şeytan.
Ama tesirine açıksınız. Yani tesir etmek için imkanın sahibidir ama kandırarak yapar bu işi. Çünkü emretme size zorla bir şeyi yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama çok usta bir kandırıcıdır, ikna edicidir. Bu sebeple insanların çok büyük bir kısmı hep şeytanın dümen suyunda giderler. Bunun hiçbir zaman da farkına varamazlar. Şeytan onların iç sesini taklit ederek onları devamlı kendi sesleriymiş gibi onları kandırarak sahtekarlıkla Allah'ın emrettiklerini yapmamaya davet eder. Allah'ın yasak ettiklerini de işlemeye davet eder. Ve insanların çok büyük bir kısmında da bunu mutlak olarak başarır. İmdi ne zaman ki nefsinizin kalbinde %49 fazilet, %2 de rahmet birikimi oldu, şeytanın hakimiyeti, şeytan sadece afetlere tesir edebildiği cihetle %100'den %49'a düşmüş olur. Şimdi bu evreler birer birer gerçekleşirken

azına tesir edebilir. Bütün afetlerde oran %51 azaldı. Öyleyse şeytan artık üzerinizde %100 hakim olan, hakimiyeti şeytanda olan bir insan değilsiniz. Fizik vücudunuz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, afetlerin azaldığı ölçüde şeytan size tesir etmek imkanının sahibi olmadığı için, bu imkan şeytandan adım adım böylece alındığı için, insan, bütün insanlar başlangıçta Allah-u Teala tarafından şeytanın kulu olarak kabul edilirken, yavaş yavaş şeytanın kulu olmaktan %7, %7, %7 insanın fizik vücudu kullanır, kurtulur. Allah-u Teala diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni budunu hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Yani şeytanın kulu olmakta devam etmeyeceksiniz diye ahd almadım mı ben sizden diyor. Ve ben sizden, çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. İşte kişinin Allah'a kul olmaya başlaması %7, %7 artıyor. Evvela %2 rahmetle, sonra 7 defa %7 faziletlerin kalbe girişiyle şeytanın o kişinin nefsi üzerindeki tesir imkanı azalıyor. %51 azalıyor. Ve fizik vücutta %7, %7 artan bir şekilde Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve bu noktada %51 kul olmuş durumda. Nefse %51 şeytanın tesir sahasında olan karanlıklardan kurtulmuş ve Allah'ın nurları %51 orada yerleşmişlerdir. Amlar Allah'ın sesine kulak veriyorlar. Şeytanın üzerinizde bir hakimiyeti yoktur diyoruz. Gerçekten de yoktur. Ama nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmemeye programlanmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye programlanmıştır. Onun için şeytanın tesirine zaten açıktırlar. Bu yüzden insanlar devamlı şeytanın tesiri altında kalıyorlar. Bu yüzden Allah Teala insanları böyle bir imkanı olduğu için şeytanın, zaten nefsin afetleri şeytanın taleplerine yeşil ışık yaktığı için ve şeytan da onlara tesir etmek imkanının sahibi olduğu için şeytanın kulu kabul ediyor baştan insanları. Allah'ın yaratığı ama şeytanın emri altında, şeytanın tesiri altında demek daha doğru. Tesir altında bulunan insanlar olarak değerlendiriyor. Ama ne oldu? Zikir sayesinde kişi şeytanın kulu hüviyetinde olmaktan adım adım kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu ve nurlar nefsin kalbinde %51 hakimiyeti ele geçirdiler. Yani nefsin kalbine yerleşen faziletler, artık ruh nasıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, nefsin kalbinin de %51'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nasıl ruhunuzun hasletleri Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyorsa, nefsinizin kalbindeki faziletler de artık hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorlar. Öyleyse burası bir dönüm noktasıdır. Burası evliya aldığınız noktadır. Zikriniz devam ediyor. Fena makamının sahibisiniz. Allah'ın zatında ifna olmuş olan birisiniz. Velayetin birinci makamı fena makamı. Bu makamda nefsinizin kalbindeki nurlar, zikriniz giderek artıyor.
%51'den %61'e kadar

çıkıyor fena makamın. %61'e ulaştığı zaman Allah Teala size bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Beka makamının sahibi oluyorsunuz. Fena makamı Allah'ın zatında yok olma makamı, Allah'ın zatına sarılma makamı, meaba sığınma makamı, evap oluyorsunuz. Allah Teala bu noktada Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ عَذَٰى اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol itaat eder ve meab, Allah'ın zatı ona meab olur, sığınak olur. Ve Allah Teala da zaten Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmış olur, kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin verdi. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ama Şura 13 daha net olarak anlatıyor bu Allah'a dönüşü. Allah onu kendisine Allah kullarından dilediğini seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Eğer kişi Allah'ın zatında kaybolduğu zaman meaba sığınmıştır. Velayetin birinci makamındadır. Ne zaman nurlar 61'e ulaşırsa yüzde, o zaman o kişi bir yeni dizaynın içinde oluyor. Allah ona Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince bir taht ihsan ediyor Allah-u Teala'nın dininde. Onlara Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor Allah-u Teala. %61'den %71'e kadar nurlar bu beka makamında gerçekleşiyor. Kişi Allah'ın indinde altın bir tahtın sahibi. Zikir artarak devam ediyor. Daimi zikre doğru kişi adım adım yaklaşıyor. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, günün yarısına doğru yaklaşıyor ve ne zaman günün yarısını kişinin zikri aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Kişi artık dünyaya dönük bir kişi değil. Bu kişi artık zikri günün yarısını aşmış. Dünyanın muhtevasından çok manevi, uhrevi alem kişiyi alakadar ediyor. Ve her gün bunu ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Zikrini günün yarısından daha fazla yaparak tercihinin dünya olmadığını kesin olarak Allah-u Teala ispat ediyor. Bu kişi artık zahit olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'de başlar. Daimi zikre ulaşan bir kişinin. Daimi zikre değil, günün yarısından daha çok zikir yapan bir kişinin. Ve %81'e kadar kişi zahit standartlarında devam eder. Demek ki birinci makam, velayetin birinci makamı fenafillah makamı, ikinci makamı vekabillah makamı, üçüncü makam zühd makamı. Ve ne zaman kişinin zikri, kişinin kalbindeki nurlar %81'i aşarsa, o kişi geriye kalan %19 afetin önerilerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. İşte Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz yerine getiren bu kişi
fizik vücuduyla bunu yapıyor. Yoksa nefsinin kalbinde hala %19 karanlık var. Bu konuya başladığı zaman. Ve nefsinin kalbindeki afetler de kişinin zikri günün yarısını çoktan aşmıştır. Günün yarısının aşımından da daha fazla kişi zikretmektedir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmesi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememesi söz konusudur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim noktası burası. Nefsin kalbi hala başlangıçta %19 afetin sahibidir. Zikri arttıkça kişinin bu afetler de azalacak, azalacak, azalacaktır. Ve bir gün kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Demek ki %81 afetle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Bütün bunlar neyle yapıldı? Zikirle gerçekleşti. Ve bir gün kişi daimi zikre ulaştı. Daimi zikre ulaşan kişinin kalbindeki afetler hangi seviyede kaldıysa, diyelim ki %81 nur birikiminden bir süre sonra %85 nur birikiminde kişi daimi zikre ulaştı. %95 nur birikiminde ulaştı. %98 nur birikiminde ulaştı. Her biri mümkün. Ve bu ulaşma standartlarında daimi zikre ulaştığı andan itibaren kişinin kalbine artık karanlıklar giremez ve o karanlıklar bütünüyle nefsin kalbinden uzaklaştırılmıştır. Neden? Çünkü kişi daimi zikirdedir ve nefsinin kalbinin üzerinde rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Zülmani kapı hiç açılmayacaktır. Dışarıdan içeriye hiçbir karanlığın girmesi mümkün değildir. Kalbin içi %100 zaten iman kelimesi tarafından kalbin içi %100 faziletlerle donatılmıştır. Gelecek olsalar dahi böyle bir şey mümkün değil ama gelmiş olabilseler de eğer karanlıklar nefsin kalbinde kendilerine yer bulamayacaklardı. Daimi zikir iki cepheli. Bir, zülmani kapı kapalı, karanlıklar kalbe giremiyor. İki, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbi iman kelimesinin etrafında %100 nurları oluşturmuş durumda. Kalbin içi tamamen iman kelimesine yapışmış faziletlerle dolu. Daimi zikir Allah-u Teala'nın biliyorsunuz bir farz emri ve fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Nisa suresinin 125. ayeti kerimesi gereğince bunu gerçekleştirmiştir. Femen esleme, Allah-u Teala diyor ki o kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş. Femen esleme veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. O kişiden daha çok nefsi fizik vücuda asin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşan kişilere Allah-u Teala Ulul Elbab adını veriyor. Ve diyor ki li ulul elbab feskurallâhe kıyâmen ku'uden yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani üç halin üçünde de
kişi 24 saat devamlı zikir halinde. İşte daimi zikrin sahibi olmak. Ne olur sevgili kardeşlerim? Kişi hikmet sahibi olur. Yani daimi zikrin sahibi olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde hiçbir afet kalmamıştır. İki, üçüncüsü, nefsinin kalbindeki o hiçbir afet kalmayan kişinin kalp gözü açılmıştır. Üç, kalp kulağı da açılmıştır. Dört, yani Allah'ın kendisine söylediklerini kalp kulağıyla işitir. Allah'ın kendisine gösterdiklerini kalp kulağıyla görür. Böylece bu kişi için bir muhteşem dizayn söz konusudur. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye göğün, sadece göğün hiçbir katı gösterilmez. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Kalbi bir derece müzeyyen olur. Daimi zikir bu kişinin kalbine gelip yerleşmiştir. Kalbi bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Ne zaman ki Allah Teala bu kişiye gök katlarının birincisini gösterir, kişi o zaman Ulu'l-Elbab makamını aşar, İhlas makamının sahibi olur. Yani halis olma, nefsinin kalbi halis olan bir kişi olur. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde halis kılmış kullar oldular Allah'a diyor hanifler olarak. İşte burası nefsinizin Allah'a teslim olduğu, nefsinizin kalbinin halis olduğu noktadır. Nurlarla %100 dolduğu ve gök katlarının birer birer gösterilmeye başladığı noktadır. 28. basamak ve İhlas makamı. Burada Allah-u Teala kişiye 7 kat gökyüzünü birer birer gösterir. 7. katın 7 alemini de gösterir. 7. alemin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. İndi ilahi gösterilir, huzur namazı gösterilir, tahtlar gösterilir ve Sitre-i Müntaha'nın gösterildiği noktada kişi salah makamına geçiş yapar. İhlas makamı bitmiştir. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Evvelce tövbeler niçin bozuluyordu? Kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı ve şeytan o afetlere tesir etmek imkanının sahibiydi ve bunu her vesileyle kullanıyordu İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda İblisin bunu kullanması artık söz konusu değil. Kişi tövbesini bozamaz çünkü nefsinde afetler yok. Şeytanın tesirine bütünüyle kapalı bir nefs kalbi var. İşte böyle olduğu için kesinlikle kişinin tövbesini bulması söz konusu olmadığı için Allah-u Teala en iyi bunu bilendir. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Salah makamının birinci mertebesi kalp tezyin oluyor. Yedi mertebede ihlas makamında müzeyyen olan kalp 8 mertebe müzeyyen olmuştur. Salah makamına böyle ulaşmıştır. Tövbe-i Nasuh'la bir mertebe daha müzeyyen olur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin irşat makamına ulaştığı andan itibaren işlediği bütün günahları örtecektir. İkinci mertebe o kişiye salah nuru verecektir Allah-u Teala. Üçüncü mertebe
ve o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. 4. mertebe, Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Kişiler nurları önlerinde ve sağlarında yürürler ve Allah'a derler ki, Ya Rabbi, nurumuzu tamamla. Kim bu insanlar? Allah Teala onlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Tövbe-i nasuh olan insanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler diyor. Bu devrin imamının ruhu. Başların üzerinde. Üzerinde nur olduğu için burada nur adıyla geçiyor. Salah nuru. Onlar da salah nurunu istiyorlar Allah-u Teala'dan. Bize de nur ver, nurumuzu tamamla diyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bize mağfiret eyle. Yani bu örttüğün günahları da sevaba çevir. Biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Önce söylediği o, sonra kişilerin talebi üzerine günahları sevaba da çeviriyor. 4. mertebe müzeyn oluyor kalp. Tövbe-i Nasuh'ta 1. mertebe, günahların örtülmesinde 2. mertebe, salah nurunun verilmesinde 3. mertebe ve günahların sevaba çevrilmesinde 4. mertebe bu kişi irşada ulaşıyor. Bundan 14 asır var, bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala diyor ki irşada ulaşmak konusunda, ey sahabe biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. İrşada ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek için kafi bir hüviyet. Kişi burada da daimi zikirde ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Ve teslimle birlikte bir hakkın takvanın sahibi oluyor. Ve Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. Burası daimi zikrin sonu ve en üst noktası bütün insanlar için. İrşada memur ve mezun kılınmak, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Neyle? Zikirle. Zikir adı verilen bu meclise onları irşada, irşat makamının sahibi kılmıştı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati söylüyor bize. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görülüyor ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani bir hakkın takvanın son bilmecede çözülmüş, hepsi Allah'ın zatını görmüşler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde bütün devirler, bütün ülkelerdeki resuller var. O resullerin ötesinde de bir tek kişi var, devrin imamı. Bütün bu kademelerin aşılması zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, zikre dikkatle bakın. Şeytan zikrin böylece insanlara 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 27. basamakta nefslerini, 28. basamağın 4. mertebesinde iradelerini de Allah'a teslim eden bir
sonuç veriyor. Bu sadece zikirle mümkündür. Şeytan bu zikri bütün insanların üzerinden silebilmek için zikri tamamen İslam alemine ve bütün dünyaya unutturmuş. Zikir söylediğimiz gibi farz olmasına rağmen unutturmuş ve insanları başka bir odağa çekmeyi, şeytanın bir tuzağına düşürmeyi amaç edinmiş ve insanlara transandantal meditasyonu önermiş. Meditasyon, Sanskritçe bir kelimenin, genellikle om kelimesi kullanılıyor, tekrar edilmesiyle gerçekleşen bir şeytani olay, bir şeytani seremoni. Ve insanların kalplerine Allah'ın nuru girmiyor, şeytanın karanlıkları giriyor. Kişiler biraz daha stres içine giriyorlar sadece, transandantal meditasyonla. Ve iblis böylece şu anda bütün dünyada zikri ortadan kaldırıp, ki İslam alemine zikri zaten unutturmuş. İslam aleminin %90'dan fazlası bugün artık zikretmiyor. Diğer ibadetleri yeterli zannediyor. Onların dışındaki alemlerde de, Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam'da da insanların %10'dan daha azı zikir yapıyorlar. Üç dinde de bu insanlar Allah'ın dinini yaşıyorlar. Başka dinlerin içinde de insanlar %10'dan daha az zikir yapıyorlar, zikrin güzelliklerini yaşıyorlar. Ama insanların büyük kısmı zikretmiyor. Hiçbir dinde insanların %90'dan fazlası artık zikir yapmıyorlar. Ve şeytan bütün insanları zülmani ilimlerin başında gelen meditasyonla kendisine bend etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde de bunu başarmış durumda. Bugün hastanelerde transandantal meditasyon ve yoga, ikisi de birer zikir karşıtı eylem. Allah kelimesiyle kalbin bir takım şartlara sahip olarak Allah'ın nurlarını kendisine alması yerine, bunların hepsinin tamamen dışında, tamamen tersine, şeytanın karanlıklarının daha konsantre bir biçimde insanların nefslerine girip, şeytanın onları daha büyük bir imkanla ele geçirmesini temin etmek üzere, bütün dünyada transandantal meditasyon furyası başlatılmış durumda. 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapan Maharishi ve etrafındaki insanlar şeytanın okültizmini bütün dünyaya kabul ettirme hevesindeler. İlluminati parasal zenginliğinin yanı başında insanları da şeytana köle etmek için ellerinden gelen büyük bir gayretle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zikri Kur'an'daki hüviyetiyle çok değerli tutun, baş tacı edinin. Bu transandantal meditasyon sahtekarlığının biteceği günler, yenileceği günler uzakta değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın zikriyle bütün kapıların sizlere açılacağını bilmenizi istiyorum. Ama her şey başlangıçtaki Allah'a ulaşma talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinize ulaştırır. Ancak o zaman kalbinizin içine iman yazılır. Ancak o zaman zikrin faydalı verilerine sahip olursunuz. Kalbiniz Allah'a dönmüştür. Kalbinizin nur kapısı. Kalbinizin içine iman kelimesi yazılmıştır. Kalbinizin mührü hareketli hale gelmiştir. Küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır.
zikir yaptığınız zaman artık fonksiyonel bir zikir muhtevası size tesir edebilecektir ve sizin ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi mümkün kılacaktır. Ve sözlerimizi zikir, Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ibadettir ifadesiyle bitiriyoruz. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, Habibim sana Kur'an-ı Kerim'de vahyettiklerimi onlara oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan muhafaza eder, korur. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3, sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4, nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız.
Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi Ekber." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden
daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim, değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala Leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla Leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa Leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abittir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavidin kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da
başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah-u Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah-u Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah-u Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah-u Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah-u Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah-u Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah-u Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, onların sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah-u Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah-u Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar,
şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatlar dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak insan adı verilen bu mahluka bir fayda temin etmek için yaratılmıştır. O faydanın ne olduğunu arayıp bulmak da kendisine akıl verilen insanın görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala bizleri yaratmış, bir hedefe makrun olarak, o hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse bir hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah-u Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar.

bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız, yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak, idraksizken idrakli yapacak. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarımdaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik, hidayete müteallik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor.

yapıyor. Yetmez, yine kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zâid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde %100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş sizi. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu, özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelere kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Velhasıl suresi
birinci ayet-i kerime. Vel asr, vel asri, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanlar, insanların hepsi hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç, diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım, hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır, diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır, diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama âmeni olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Âmeni olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar, yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden az olanlar, âmeni olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller, diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır, diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksubun." Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse
Hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu, bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah-u Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah-u Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın Resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah-u Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Şimdi mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız. İhtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak. Ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti, kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor sizi. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde %50'den fazlasını ona
bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve leddallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Din konusunda. Mevzu tövbe ve mağfiret. ...28 basamaklık bir İslam merdiveninin başlangıç safhalarıyla ilgili olan bir konu bu akşamki sohbetimiz. Biliyorsunuz, birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, savaş, beğenseniz de beğenmeseniz de üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onları sevmezsiniz ama onlar sizin için hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. İşte bu basamakta bütün insanlar vardır. Bir insan üçüncü basamağa ulaşmadıkça birinci ve ikinci basamaklarda kalan herkes için gidilecek yer cehennemdir. İkinci basamağa bakıyoruz. İkinci basamak Allah-u Teala'nın seçim basamağı. Burada insanların %90'dan fazlası seçilir. Bir başka ifadeyle sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyenler, onlar seçilmezler. Onlar kalplerinde zevk olanlardır. Kalplerinde maraz olanlardır. Kalpleri kararan ve sertleşenlerdir. Ve bu insanlar kötü niyetlidirler. Başkalarına da kendilerine de zulmederler. Önemli olan bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse bu iki basamağı da aşmış olur. Üçüncü, herkesin bulunabileceği bu iki basamaktan bir öteye geçer. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağı. İşte başlangıçtaki iki basamakta herkes bulunabilir. Ama bu basamaktan öteye geçemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse tövbe de mağfiret de kurtuluşun kademeleridir. Öyleyse ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Dilediğimiz anda Allah Teala işitir ve bilir. Allah'ı Semi'ül Alim buyuruyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde. Allah işitir ve bilir. Her şeyi işitir, her şeyi bilir. Biz insanlar kainatın bir parçasını teşkil ederiz. Bu kainatta yaşayan canlı mahlukların en üst seviyesinde yaratılan insandır. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlarız. Çünkü Allah Teala üzerimize farz kılmış. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a
ruhunu ulaştırmayı dile, hayattayken ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Demek ki bizi müşriklerden kurtaran şey namaz kılmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağı bize geçirir. Ve Allah Teala hep kalbimize bakar. Kalbimizde bir Allah'a ulaşmayı dileme olayı tahakkuk eder mi diye hep bekler Allah Teala. Böyle bir dilek kalbimizde oluştuğu anda Allah Teala derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. İşte bu tecelliye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eksikleriniz neyse onların tamamlandığını ve kör, sağır ve dilsiz olan insanoğlunun irşat makamına karşı onu irşat makamı olarak gören sesini irşat makamı olarak değerlendiren ve söylediklerini idrak eden bir yapıya kavuştuğunu görürüz insanoğlunun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala insanların bu Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten medenenlerin dışında olan herkesi Allah-u Teala bu Allah'a ulaşmayı dilemeleri için herkesi seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır, hidayet eder. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek esas olan bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala tarafından seçilenlerden, 190'dan fazla insandan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunlar o seçilenlerin küçük bir kesimidir. Mutlaka bu rakam %10'un altında teşekkür edecektir. O insanlar toplumun çok küçük bir parçasını oluştururlar bu sebeple. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah onlar bunu diledikleri anda işitir ve bilir. Yetmez. Aynı zamanda görür. Allah Teala buyuruyor, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görendir. Ne demek istiyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kalbinde bu dilek derhal belirgin hale gelir. Allah Teala da hep kalplere bakar. Bu belirgin hale gören kişinin kalbindeki bu talebi görür. O anda zaten kişi
Allah'ın kulu olmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kulu olur. Eğer dilememişse o Allah'ın kulu değildir. İşte Allah Teala bu hususu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehdi ileyhi men affedersiniz, yanlış bir ayet-i kerime söyledik. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki vellezî neştene bu tagute en yabuduha ve enabe ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor taguta insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala ne diyor? Tağut, insan ve cin şeytanlar. İnsanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmayı dileyen, Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olan herkes. Onlardan kim kaçınırsa ve Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar tağuta kul olmaktan içtinab ederler. Kaçınırlar, kendilerini kurtarırlar. Ve Allah'a kul olurlar, üstelik de Allah'tan müjdeler alırlar. İşte Allah'a kul olma keyfiyeti sadece bir dilekle başlar. Bu Kur'an-ı Kerim'deki birinci kulluktur. Allah Teala Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun" diyor. Ve biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye diyor. Öyleyse Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. İşte böyle bir yaratma müessesesinde insanoğlu özel bir yerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Ona sadece bu yarattıkları şeyler açısından hayran olabilirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Sonra böyle bir kulluk müessesesi size pek çok şey kazandırır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Kulu olduğu anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onu işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. İşte Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi bu tecelliyi ifade ediyor. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın Rahman esması herkes için o kişinin hayatta kalmasının bütün şartlarını muhtevasına alır. O kişiye yaşaması için oksijeni, havayı, yaşamasını devam ettirebilmesi için karnını doyuracağı bütün gıda maddelerini, o kişinin hayatta kalması için gerekli olan bütün şartları Allah'ın Rahman esması vücuda getirir. Ama Rahim esması rahmet göndermek, rahmet fazla selavat göndermek açısından çok önemlidir. Aynı zamanda Rahim esması o kişinin engellerini de ortadan kaldıran esmadır. Nitekim bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona Rahim esmasıyla tecelli ettiği an o kişinin üzerinde bir takım güzellikleri vücuda getirir.
Bu kişinin durumuna bağlı bir husus. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapıldığında sadece tabi olmamış da Allah'a ulaşmayı dilememiş de sadece tebliğ yapılmış ve tebliğ onda pozitif bir tesir yapmamışsa, bir harekete neden olmamışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, karşı çıkma müessesesi olmayan bir insanda Allah hastaları engelliyor. İşte iki ayet-i kerime bunu anlatıyor. Birisi Bakara suresinin birinci grup ayetler, 6 ve 7. ayetleri. Allah Teala böyle tebliğe muhatap olup da onu kabul etmeyen insanlar için diyor ki, biz onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz. Onların semi hastaları, yani işitme hastalarını mühürleriz. Onların kalplerine, kalplerini mühürleriz. Öyleyse üç engel koyuyor Allah Teala. Onların görme hastalarını Allah Teala gışavet adlı bir perdeyle kapatıyor. Hasta, görme hastası çalışmıyor. İşitme hastalarını mühürlüyor Allah Teala ve kalplerini de mühürlüyor kişinin. Aynı konu Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala tarafından anlatılmış. Aynı şey, uzuvlar üzerine değil, hastalar üzerine engeller. Peki bu kişi karşı çıksaydı, o zaman uzuvlar üzerine engeller koyacaktı Allah Teala. O kişinin görme hastası olan gözlerin üzerine hicabı mestüre koyacaktı. O kişinin kulaklarına vakra koyacaktı. O kişinin kalbine ikinet koyacaktı. İşte bu husus İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde anlatılıyor. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen onlara Allah'ın adını anarak Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, Allah'ın tekliğini söyleyerek okuduğun zaman, onlarla senin arana Gıcavet isimli bir perde çekeriz. Onların kulaklarına seni işitmemeleri için vakra koyarız ve onların kalplerine seni idrak edememeleri için ekinnet koyarız diyor Allah Teala. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu engellerin hangisi olursa olsun yok olduğunu görüyoruz. Eğer bir kişi hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, o zaman Allah Teala iki grubu birden tatbike geçiriyor. Hem uzuvlarını engelliyor, hem hastalarını engelliyor. O kişi tamamen kör, sağır ve dilsiz oluyor irşat makamına karşı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi
irşat makamını gören, işiten, idrak eden birisi oluyor. Allah bununla da kalmıyor. O kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Ondan sonra Allah Teala o kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve o kişinin kalbine onun zikir yapması üzerine, Allah Allah Allah Allah demesi üzerine o kişinin göğsüne rahmetle fazl, rahmetle salavat gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor bu aşamada sadece iki nur. Onlar göğüse ulaşıyorlar. Göğüsteki yarıktan içeri geçerek kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpten içeri sadece rahmet nuru girebiliyor. Fazıllar kalbe henüz giremiyor. Bu içeri sızan rahmet nuru %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte o iki nurdan bir tanesi rahmet nuru o kişinin kalbine girip de %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Olursa ne olur? Olursa o kişinin mürşidini Allah'tan sorma hakkı doğar. Allah mutlaka onlara mürşitlerini gösterir. Ve bu konumuzla alakalı olan öze bu noktada girmek söz konusu olur. Konumuz tövbe ve mağfiretti. İşte kim Fatiha suresine göre yalnız Allah'tan sorularak bulunması lazım gelen mürşidini Allah-u Teala'dan sorarsa. Ne diyordu Fatiha suresinde? Diyorduk ki Allah-u Teala'ya İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Asla şeytana kul olmayız. Yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istiâne isteriz. İhtina sırâtel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Bu ulaştırmayı yapman için, sırat-ı müstakimine ulaşabilmek için biz mutlaka senden istiâne isteriz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olmak isteyenler Allah'tan istiâne isterler. Bu söylediğimiz noktaya ulaştıkları zaman. Yani onlar ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala karşılıklı iletişim unsurlarını devreye sokuyor birer birer. Kör sağa ve dilsizken irşat makamına karşı o kişi irşat makamını işiten, gören ve duyan birisi oluyor. Ve iç dünyası Allah-u Teala'nın aldığı güzelliklerle mürşidi arar hale geliyor. Mürşide ulaşmayı diliyor kişi. İşte Allah Teala mürşidin evvela mürşit farz mıdır müessesesine cevap verelim. Sonra da Allah Teala mürşidin gerekliliğini koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve ona nasıl ulaşılır Kur'an-ı Kerim'den görelim. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu
Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey o kişi ki Allah'a ulaşmayı dileyen, ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci takvanın sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi, vasıta olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala. Bu bir emirdir. Allah Teala'nın farz emridir. Mürşidin mutlaka istenileceğini, istenilmek mecburiyetinde olduğumuzu, insanların Allah'tan mürşit istemek zorunda olduklarını, buna mecbur olduklarını, bunun üzerlerine farz olduğunu söylüyor Allah Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesiyle. Öyleyse Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi mürşidin farziyetini en açık şekilde gösteren ayettir. İsteyin diyor, iptiga edin diyor Allah Teala. Kimden? Allah'tan iptiga edildiğini, Allah'tan isteneceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri ifade buyuruyor. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan istianeyi, yani mürşidinizin kim olduğunu sorarak onu isteyin diyor Allah Teala'dan. Sabırla ve namazla. Namazla isteneceğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Allah Teala açık bir şekilde istianeyi, Allah'tan istemeyi ve sabırla istemeyi emrediyor. Bunun manası belki birinci defada Allah'ın göstermeyeceğidir. Ama arkadan gelecek olanlara baktığımız zaman mutlaka göstereceğini işaretlerle anlatmış oluyor Allah Teala. Diyor ki bu büyük bir iştir. Kebiretün bir iştir. Zor bir iştir. Ama arkasından diyor ki ama huşu sahipleri için zor değildir. İlla alel haşin. Huşu sahipleri için. Onlar hariç diyor. Huşu sahipleri hariç. Diğerleri için kebiretün bir iş. Ama huşu sahipleri için değil. Huşu sahiplerinin özelliği onlar kesin şekilde muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mülaki olmak, ilka etmek, ulaştırmak demek. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor onlar. Arkasından ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döndürüleceğine, rücu edeceğine kesin şekilde inananlardır. Öyleyse Allah Teala'dan sormak üzerimize farz, vestaînü diyor Allah Teala. Sorun diyor.
istiğane edin diyor. Sabırla ve namazla Allah'tan mürşidinizi sorun. Öyleyse niçin soruyoruz mürşidi? Çünkü bu noktada Allah-u Teala kişiye mürşide ulaşma konusunda çok ciddi bir talep verir. Bu talebi Allah-u Teala ilka eder. Kişi bunu hisseder. Mürşide ulaşmayı diler. İçinden geçen şey, Ya Rabbi bunca

Allah Teala onun üzerinde bu değişiklikleri yaptıktan sonra kaç tane değişiklik saydık? Gözler, kulaklar, kalpler açıldıktan sonra Allah kalbine ulaşıyor. Sonra göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbine böylece nur gönderiyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olduğu anda da kişi emin. Allah mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu kişi dört tane inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına, Allah'a mülaki olacağına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanıyor ki Allah'a mülaki olacaktır. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıracaktır. İşte bu şartların sahibi olan kişi hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Gösterirse ne olur? O kişi gözyaşları içinde mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Mürşidine karşı edep ve saygıda kusur etmez. İşte bu tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimidir. Allah Teala Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde böyle bir tövbeden bahsediyor. Diyor ki arşı tutan melekler ve etraflarındaki kişi mağfiret dilerler diyor. Ve sevap söylerler diyor. Bir tövbe eden var, bir de tövbe ettiren var, bir de arşı tutan melekler var. Bu tövbe merasiminin arkasından ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıktığı Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi meaba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu sırat-ı müstakimi yani yol ittehaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için sığınak olur, meab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi aynen şöyle. Vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede Nebe 38'de bu işlemi sadece Rabbinden ahd almış olanların burada tövbe verebileceğini ifade ediyor. Kendisine Allah'ın katında bu yetki verilmiş olan bir kişinin o kişinin günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor Allah Teala. Sevap söylerler diyor. Bu günahların sevaba çevrilmesidir.

Allah'ın katında ahd alanların kendisine, ahd verilenlerin, yetki verilenlerin bu işi yapabileceği ifade ediliyor. Buradan murat o kişinin başının üzerine devrin imamının gelmesi, Allah'ın katında bu yetkinin kendisine verildiği kişinin ruhunun o kişinin başının üzerine girip yerleşmesi ifade ediliyor. İşte bu daha açık bir şekilde Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki: Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olanların üzerine, başının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişinin yevmü talakının, Allah'a ulaşma gününün, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor. Devrin imamının ruhu Allah'ın katından o kişinin başının üzerine geliyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki, senin yevmü talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Allah Teala burada arşın sahibi olan Allah diyor. Neyi söylüyor? Arşı tutan meleklerin devrede olduğunu belirtmek için. Ve devrin imamının devrede bulunduğunu ifade etmek için. Bunun ötesinde ve dereceleri yükselten Allah diyor. İki şekilde derecat yükselmesi oluşuyor bu olayda mürşide ulaştığı anda kişinin. Birincisi, o kişiye Allah Teala o güne kadar mürşidine ulaşmadan evvel hep kazandığı her bir dereceye karşılık onun 10 katını verirken, mürşidine tabi o kişi bu şartlar altında, yani Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek, şartlarını değiştirecek, kalbine ulaşacak, göğsünden yol açacak kalbine, o kişinin kalbine %2 nur birikimi gerçekleştirip o kişiyi huşu sahibi kılacak. Ondan sonra o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu şartlar oluşacak. İşte Allah Teala sadece böyle olan, bu noktaya kadar Allah'tan 12 tane ihsan alan kişiyi, ihsanla tabi olan kişiyi mükafatlandırır. Onun derecelerini yükseltir. İki şekilde, bir tanesi mürşide tabi olduğunda o kişinin dereceleri günahları affedilir. Günahları zaten mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülmüştür. Birinci mükafat o zaman alınmıştır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." İşte ne oldu? Kişinin günahları örtüldü. Anlattık ki o kişinin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalbindeki engeller alındı. Her engelin olmasında Allah Teala günahlarının bir kısmını örttü ve bütün günahları örtüldü kişinin. Manası, kişinin bütün günahları örtülmüşse sevapları mutlaka günahlarından öteye geçti kişinin. O zaman bu kişinin gideceği yer Allah'ın kanunlarına göre mutlak olarak cennet. Daha mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın cennetini hak etti. Şimdi mürşidine ulaştı bu kişi. Mürşidine ulaştı ve Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah diyor.
onun günahlarının hem sevaba çevrildiğini ifade ediyor. O gün, mürşide tabi olduğu gün, o kişinin günahları sevaba çevrilir. Hem de bir şey daha ifade ediyor. O kişiyi Allah Teala o güne kadar bire 10 verirken bire 100 vermeye başlıyor. Sonra bu bire 100, bire 200, 300, 400, 500, 600, 700 kat oluyor. İşte Allah Teala diyor ki o kişinin diyor kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse ve infak ediyorsa fi sebilillah Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yolu üzerindeyse ve infak ediyorsa diyor Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday, bir nebat grubu kadar nimet verir diyor. Her birinde 100 tane bulunan 7 başaklı. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci başak hüküm ferma olmuştur. O güne kadar 1'e 10 veren Allah Teala o günden itibaren ona 1'e 100 vermeye başlayacaktır. Ve de ruh ikinci gök katına çıktığı zaman bu 1'e 200 olacaktır. 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar çıkacaktır. İşte bu tövbe mürşit önünde yapılan bir tövbedir. Bu tövbe o kişiye 1'e 10 iken 1'e 100 kazandırmaya başlar. O kişinin yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman örtülen günahlarını Allah Teala bu sefer bir de sevaba çevirir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde kim tövbe eder de mümin olursa, yani kalbine iman yazılır da mümin olan herkesin kalbine Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan 12 tane insanla mürşidine ulaşan herkesin kalbine Allah imanı yazar. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala ve başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. İşte Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde onu ifade ettik. Devrin imamının ruhu kişinin başına da geliyor ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Hangi dergaha tabi olmuşsa o dergahta onarlık insan ruhları safına karışıyor. Orada kısa bir süre kalıyor zaten. Hemen arkasından devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşıyor. Sırada yerini alıyor. Demek ki o gün Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların seyyiatleri hasenata çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Allah kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bunun günahlarının o kişinin sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Bu tövbe herhangi bir tövbe değildir. İnsanlar vardır, günah işlerler. Allah'a devamlı tövbe ederler. Ya Rabbi benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet, benim bu günahımı affet diye. Allah'ın affedip affetmeyecek konusunda bir garantileri yoktur onların. Ama eğer mürşit Allah'a ulaşmayı dilerlerse, diledikleri zaman bütün günahları affedilir, yani örtülür. Mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman bir defa daha affedilir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilir.
İşte Allah Teala bu hususu Nisa 64'te şöyle anlatıyor. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve günahlarının affını talep etselerdi, sen de onlarla beraber onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebiyle onların günahlarını bir defa daha affediyor. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mağfiretidir. Günahları sevaba çevirme talebinin Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın sahabenin talebi üzerine affettiği günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affetmesidir. Bu olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasında mağfiret adını alır. Allah Teala ile sahabe arasında ise günahların affını ifade eder. Allah Teala tarafından o kişinin günahları affedilmiştir. Şimdi bir defa daha affediliyor. Yani sevaba çevriliyor. İşte Allah'la kul arasındaki ilişkide bu Allah'la sahabe arasındaki ilişkide bu mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı şefaattir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi şefaatin dünya üzerindeyken yapıldığının kesin işaretidir. Ne yazık ki birçok insan zanlarına tabi olarak Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayetle ifade edilmemiş olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü herkese, bütün Allah'a inananlara La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkese şefaat edeceğini söylüyorlar. Bu olay asla varit değildir sevgili kardeşlerim. Kur'an'da böyle bir hüküm yok. Kim Kur'an'da olmadığı halde bunları yazıyorsa Allah Teala onları cezalandıracağını söylüyor. Onlar elleriyle kitap yazanlardır diyor. Onlar elleriyle yazdıkları kitaplarla Kur'an'da olmayan şeyleri uyduranlardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, tövbe buradaki tövbedir. Bu tövbe bütün günahları sevaba çevirir. Bu noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin salah makamına geçmesi halinde o kişinin günahları bir defa daha örtülecek, bir defa daha sevaba çevrilecektir. İnsan hayatında günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesinin son tövbesi budur. Bu tövbenin adı tövbe-i nasuh'tur. Kim daimi zikre ulaşırsa ona ulul-elbab makamında yerleri melekutu gösterir. 7 kat yerler. İhlas makamında göklerin melekutu gösterilir. 7 tane gök katındaki sırlar. Kim 7. gök katının en sonunda bulunan 7. aleminde bulunan indi ilahide sitetin müntahi görürse o tövbe-i nasuha davet edilir Allah Teala tarafından. Tövbe-i nasuh o kişinin
İhlas makamını tamamladığını, salah makamına adım attığını gösterir. Salah makamında o kişinin günahları bir defa daha örtülecektir. Bir defa daha sevaba çevrilecektir. Tövbenin en üstünü budur. Tövbeyi nasuh. Bir daha değişmesi mümkün olmayan, bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde afet kalmamıştır. Bu kişiye nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için tövbesini bozmak gibi bir ihtiyacı hiçbir zaman duymayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tekrar konumuzun başına dönelim. İnsanlar hep günah işlerler, arkasından da günlerce, aylarca Allah-u Teala yalvarırlar, ya Rabbi sen benim günahlarıma bağışla, sen benim günahlarımı affet diye. Bu tövbenin affedilip edilmeyeceği konusunda Allah'ın bir garantisi yoktur. Allah-u Teala diyor ki sakın sizi şeytan benim affımla, affıma güvendirmesin diyor. Ama Allah-u Teala aynı zamanda da diyor ki en büyük günahları işleyenler bile affımdan ümit kesmesinler diyor. Ne demek istiyor? O büyük günahları işleyenler de bir gün tövbe ederlerse, mürşitlerine ulaşıp Allah'a ulaşmayı dilerlerse, bundan sonra mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse, günahları affedildikten başka sevaba çevrilecektir. Onu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları işleyip de Allah-u Teala'dan af dilemek, o günahın affedilip affedilmeyeceği konusunda kesin bir kanaate sahip olmadan yıllarca Allah'a yalvarmak, tamam, devam edilsin. Ama çözüm orada değil. Çözüm Allah'a ulaşmayı dilemekte. Dilediğiniz zaman ilk adımı atıyor Allah-u Teala. Sizin günahlarınızın hepsini örtüyor. Af talebiniz her neyse, ona ait olan bütün günahlarınız örtülecektir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Mürşidinize ulaştığınız zaman o günahlarınız sevaba çevrilecektir. Salah makamına ulaştığınız zaman bir defa daha o güne kadar edindiğiniz yeni günahlar da affedilecek ve üstelik sevaba çevrilecektir. Öyleyse günahların affı ve mağfireti Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir biçimde yer almıştır. İşte bütün devrin imamları yeryüzündeyken insanlara şefaat ederler. Yani onların günahlarının sevaba çevrilmesine neden olurlar tövbe merasimi esnasında. Bu konu Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de yer almıştır. Allah Teala diyor ki arşıttan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim iman eder de mümin olur da sana tövbe ederse, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir tövbe ve mağfiret konusunu beraberce tamamladık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizi birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederek inşallah bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Bugünkü sohbetimizin konusu Allah'a kul olmak ve Allah'a ibadet etmek. Bir başka deyişle Allah'a abd olmak. Muhterem izleyiciler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ اِلَّا وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. O zaman Allah Teala hedefimizi belirlemiş. Bizi kendisine kul etmek için yarattığını ifade buyuruyor Yüce Rabbimiz. Burada kulluktan murat, Allah Teala hedefimizi bize tayin ediyor. Kur'an-ı Kerim 114 sureden müteşekkildir muhterem izleyiciler. Bunların başında birinci sure olarak Fatiha suresi geliyor. Fatiha suresi adımıza düzenlemiş olduğu bir sure Yüce Rabbimiz. 113 surede Allah Teala bize hitap ediyor. Bu sureyi biz insanlar adına Allah Teala düzenlemiş ve Allah'a olan müracaatımızı dile getiriyor. Fatiha suresi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an'ın fethi, mefatihul Kur'an, kitabın annesi, birçok deyim Fatiha için söylenmektedir. 113 surede Yüce Rabbimiz bize hitap ederken, bu surede biz Rabbimize hitap ediyoruz. Ve Kur'an'ı açtığımız zaman ilk sure Fatiha suresi. Yine Resulullah buyuruyor ki, Fatihasız bir namaz kabul olmaz diyor. Her şeyin başında biliyorsunuz Fatiha geliyor. Çok önemli bir süre muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, neden? Önemini şimdi birlikte inşallah idrak edeceğiz. Fatiha suresini adım adım ayet-i kerimelerle birlikte inşallah dile getirelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ilk ayetidir. Hepiniz biliyorsunuz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah Teala 6 tane alem yaratmış. 6'nın da Rabbidir. 7. bir alem yoktur. Bunlar zahiri alem ve karşıtı berzah alemi, gayb alemi ve karşıtı gayb alemi, emr alemi ve karşıtı emr alemi olmak üzere 3 asıl ve 3 de karşıtı olmak üzere 6 alem. Allah bunların hepsinin nedir? Rabbidir, sahibidir. Er-Rahmanir-Rahim, o Er-Rahman ve Er-Rahim esmaların sahibidir. Maliki Yevmiddin, o din gününün maliki sahibidir. Dikkat ederseniz 4 ayet-i kerimede hep Yüce Rabbimizi metü sena ediyoruz, onu övüyoruz, onun sıfatlarını dile getiriyoruz. Ondan sonra sıra hedefimizi itaz etmede İyyâke na'budu 5. ayet-i kerime, yalnız sana abd oluruz. Yalnız sana kul oluruz. Kıymetli izleyiciler, burada hedefimizin bilincinde olduğumuzu Yüce Rabbimize deklare ediyoruz, ifade ediyoruz. Neden? Allah Teala Zariyat 56'da biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Burada da biz de hedefimizi Allah Teala bir kere kendi ağzımızdan ifade ediyoruz. İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiane isteriz. Niçin? İhdine sirat-ı müstakim. Bizi sirat-ı müstakime ulaştırman için buradaki istiane eşittir mürşidi. Çünkü biz mürşide tabi olduğumuz an ruhumuz sirat-ı müstakim üzerinde yer alır.
bizi istirahat-ı müstakime ulaştıran istihane burada eşittir mürşit oluyor. Sırat-ı'l-lezine o yol ki, Fatiha'yı bitirelim, o yol ki en'amte aleyhim, üzerine nimet verdiklerin yolu olan gayr-ül mağdubi aleyhim ve'l-dallin, amin, gadab duyulanların ve delalette olanların yolu değildir bu sırat-ı müstakim diyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli izleyiciler, Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde hedefimizi biz Allah'a dile getiriyoruz. Yalnız sana abd oluruz. Şimdi burada hedef saptırılmıştır. Allah'a kul olmak hedeftir. Allah'a ibadet etmek, daha üst kulluklara ulaşabilmek için kullanılan vasıtalardır. Allah'a ibadet etmek, Allah'ın vasıta emirlerini yerine getiren her kişi Allah'ın abididir. Yani ibadet edendir. Namaz kılan, oruç tutan, hac farizasını yerine getiren, herhangi bir ibadet yapan kişi, bunun statüdeki ismi abittir. Allah'a ibadet eden kişi. Ama her Allah'a ibadet eden kişi Allah'a kul olmuyor muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. İşte burada Allah Teala Zariyat 56'da maal kitaplarına baktığınız zaman ne yazık ki konu saptırılmıştır. Şeytanın sinsi planını burada da görüyoruz. Vasıta emirleri ve hedef emirlerini birbirine karıştırarak, vasıta emirlerini hedef yerine geçirerek bizi ibadetlere sevk etmiştir. İnsanlar bugün Zariyat 56'daki Ya'budun kelimesi ve Bakara suresinin 5. ayet-i kerimesi İyyâke na'budu kelimesini yalnız sana ibadet ederiz diye maallendirmişler, açıklamışlar. İbadet etmek, her insan diyor ki ben de Allah'a ibadet ediyorum. Öyleyse ben de Allah'a abdüm, Allah'a kulum. Yani hedefimi yerine getiriyorum. Ama ne yazık ki kelimenin anlamı öyle değil muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Abd olmak hedeftir. Yani kul olmak hedeftir. Ama abid olmak veyahut da ibadet etmek o hedefin üst noktalarına, daha üst noktalarına ulaşabilmemiz için kullandığımız vasıta emirlerdir. Allah'ın üzerimize farz kıldığı vasıta emirlerdir. Allah'a abd olmak son derece önemli, hayatımızın en önemli maddesidir. Neden? Çünkü Allah'a abd olmasak hedefimizi yerine getirmemiş oluyoruz. Hiçbir hedefi, bundan sonraki hiçbir hedefi yerine getirmemiz mümkün değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluktan bahsediyor. Ama 7 ibadetten bahset, 7 çeşit ibadetten bahsetmiyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zekat vermek ve en önemlilerinden bunların zikir yapmak, başkasına iyilik yapmak, sadaka dağıtmak, bunlar hepsi ibadettir. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ve bunların sultanı olan zikir ne yazık ki günümüzün vasıta emirlerinin içerisinde yer almıyor. Ama Allah'a kul olmak ibadetlerle gerçekleşen bir olgu değildir. Birinci kulluk mutlaka ama mutlaka bir niyet akabinde gerçekleşen Allah Teala'nın bir bahşişidir. Tekrar ediyorum. Birinci kulluk ibadetle elde edilemeyecek bir kulluktur. Bir niyet neticesinde Allah Teala bize o kulluğu bahşediyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki niyet amelden üstündür. Birinci kulu Allah Teala'nın emanetini Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman elde ettiğimiz bir kulluktur. Bu kulluğa geçmeden evvela insan yapısının kısaca bir özetini sizlerle birlikte dile getirmek istiyoruz inşallah. İnsan üç vücuttan ve iradeyle kaim, aklın kumandasında çalışan bir Allah Teala'nın sistemidir. Bu vücutları dile getirelim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesi gereğince bir fizik vücudumuz vardır. Şu anda onunla size konuştuğum bu veşim. İkincisi olarak bu zahiri alemin malidir. İkincisi olarak Allah Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ve nefsin ve ma sevaha, o nefsi ve onu seva edene" diyor Allah Teala. Bizi bir nefsle seva etmiştir. Bu berzah aleminin malıdır. Yapısında 19 tane hastalık vardır.
Üçüncüsü olarak Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi, ona ruhumdan üfürdüm diyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala kendi zatından, kendi ruhundan bize üfürmüş muhterem izleyiciler. Bu Allah'ın ruhundan emanet olarak bize üfürdüğü ruh, Allah Teala'nın birinci konumdaki emaneti. Bu Allah Teala cüz ilahi iradeden bize cüzi irade bahşetmiştir ve akıl bahşetmiştir. İşte muhterem izleyiciler, bunlar kalu bela günü, bizi dünya sema, dünya hayatına göndermeden evvel Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zahrından bütün zürriyetini çıkarıyor ve huzurunda toplayarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de Allah Teala'yı evet diyoruz, kalu bela günü Allah'ı Rabb olarak kabul ediyoruz. Allah Teala öyleyse bana yeminler verin. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Dünya hayatında o emanetin sahibi olan Allah'a ulaşacağına dair verdiği yeminin adına misak diyor Allah Teala. Nefsimiz yapısında bulunan 19 tane hastalığı tedavi edecek, yani tezkiye ve tasfiye edeceğine dair Allah'a yemin veriyor. Ve fizik bedenimiz de şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahd veriyor. İrademiz de Allah'a teslim olacağına dair misak veriyor. İşte muhterem izleyiciler, bu Allah'a verdiğimiz misak, ahd ve yeminin adı, bu Allah Teala üzerimize farz kılmıştır ve dünya hayatına geldiğimiz zaman Allah Teala'nın veli mürşitleri olsun, nebileri olsun, görevli irşada memur ve mezun kıldığı öğretmenleri bizlere bu hedef emirlerimizi, Kur'an-ı Kerim'deki statümüzü bize açıklıyorlar ve dile getiriyorlar. Tebliğ bize yapıldı. Tebliğe karşılık mutlaka biz de boş durmuyoruz. Ya tebliğe kayıtsız kalıyoruz veya da tebliğe icabet ediyoruz. Tebliğ, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşma talebini yerine getirmemizdir. Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, Allah'ın dostları bizi Allah'a davet ediyorlar. Allah'ın sizde bir emaneti var. Bu emaneti dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerine farzdır ve aynı zamanda bu hidayettir. Kıymetli izleyiciler, eğer kişi bu Allah dostlarının davetine icabet ederse, o zaman Allah Teala onu birinci kulluğa ulaştırıyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde ibadetle elde edilmeyecek sadece bir niyet neticesinde Allah Teala'nın bize bahşedeceği birinci kulluktur. Birinci kul, ki bütün sahabe, herkes başlangıç itibariyle delalette ve şeytanın kulu, yani tağutun kulu durumundadır. İşte Allah'ın davetçileri bizi hidayete davet ederler. Kim Allah'ın davetçisinin davetine icabet ederse, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah da onu birinci kulluğa ulaştırıyor. İşte birinci kulluk Kur'an-ı Kerim'de 7 safhalı bir kulluk. Ama birinci kulluk ibadetle elde edilmez, sadece bir niyetle elde edilen bir haktır. Daha sonraki kulluklara ulaşabilmemiz için mutlaka ibadetler devreye girmesi lazım. Aksi takdirde diğer kulluklara ulaşmamız ne yazık ki mümkün değildir. İşte abdın safhaları, yani 7 tane abd safhası, Türkçesiyle 7 tane kulluk safhası. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe kendini şeytanın, tağutun kulluğundan kurtarmış, Allah'a kul etmiş. Nasıl mı? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Zümer suresi 17. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ عِبَادِي. Onlar dedikleri zaman muhterem izleyiciler, hep sahabeden Allah Teala bahsediyor. Kendilerini tağuta, yani tağut burada nedir? Şeytan, cin şeytanlar ve insan şeytanları. Üçünün kümülatifine Allah Teala tağut kavramını kullanıyor. Onlar kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Kaçındılar. En ya'buduha, bana kul oldular. Allah Teala buyuruyor. Nasıl mı? Ve enabu ilallahi, Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle. Lehmül büşra febeşir ibadi, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Nedir bu müjde?
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu birinci kat cennetine alacağını garanti ediyor. Yetmez. Allah Teala taahhüt ediyor. Ona hayat hakkı veren Allah'tır. Yaşattığı takdirde mutlaka o ruhu kendisine ulaştıracağına dair Ankebut suresinin 5. ayet kerimesine göre bize bir garanti vermiş Yüce Rabbimiz. Men kânü yercü liqa Allah fe nâcelâlâat. Kim Allah'a mülaki olmayı isterse muhakkak ki Allah vakti getirecektir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. İşte birinci kulluk sadece bir niyet neticesinde elde ettiğimiz bir hak. Bir dilek ve otomatikmen ne yapıyor? Allah Teala bizi kulluğuna kabul ediyor. Ama bu dilek kalbimizde olması kaydıyla muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Çünkü Allah Teala bizim ağzımıza, soyumuza, şeklimize, güzel konuşmamıza bakmaz. Allah kalbimize bakar. Kalbimize o talep varsa hangi talep? Dünya hayatında Allah'ın emanet olarak bize verdiği bu ruhu sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince biz de tağutun kulluğundan kurtuluyoruz. Kime kul oluyoruz? Allah'a kul oluyoruz. Bu birinci kulluk. İkinci kulluk, Allah Teala mutlaka bizi hazırlar ve mürşidimize ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenin üzerine Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli eder 4. basamakta. 5. basamakta kulağında, gözlerindeki hicab-ı mestüre, basar hassasının üzerindeki reşavat adlı perdeyi alıyor. 6. basamakta Allah Teala kulağındaki vakra ve semi isimli hasanın mührünü açıyor. Sonra 7. basamakta ekineti alıyor ve yerine ihbatı koyuyor. 8. basamakta Allah Teala o nefsin kalbine ulaşıyor, hidayeti koyuyor. 9. basamakta onun rahmet kapısını, takva kapısını kendisine doğru çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi "Men haşiye rahmanu ve cabi kalbin munib" diyor. O kalpte Rahman'a huşu duyanları Allah'a dönük bir kalple gelenlerdir Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sonra Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gelince göğsünden kalbine rahmet yolunu şerh ediyor. "Efemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrahu sedrehu lil İslam." Allah kimi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar, şerh eder. 11. basamak, 12. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Nurunu gönderiyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gelince "Efemen şerahallahu sedrehu lil İslam fehuve ala nurun min Rabbi." O gösteri şerh edilenler var ya, onlar Rablerinden bir nur üzeredirler Yüce Rabbimiz buyuruyor. Sonra bu nurların neticesinde Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gelince bu kişi huşu sahibi oluyor. Ondan sonra hacet namazını kılmaya etkili oluyor. Hacet namazı kılmasının neticesinde Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesi gelince bu kişi huşu sahibi olduğu için Allah onu mürşidini gösteriyor. Gösterilen mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman bu kişi ikinci kulun sahibi oluyor, ikinci kulluğu elde ediyor. İşte Bakara Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bu ikinci kulluktan bahsediyor muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Buyurur ki Yüce Rabbimiz رَفِعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي رُوحَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِرُ الْيَوْمِ التَّلَاقِ. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından, bakın burada ne diyor? Kullarından dilediğin başının üzerine emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Niçin? لِيُنْزِرُ الْيَوْمِ التَّلَاقِ. Onun Allah'a ulaşma günüyle uyarması, hadi burayı terk et, bundan sonra ben görevi senden devralıyorum. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve ruhumuz vücudumuzu terk eder. O zaman Mümin suresinin 15. ayet kerimesi gereğince kullarından diyor ikinci kulluğu elde ediyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim 7 tane kulluktan bahsediyor. Ondan sonra kişi 7 nefs kademesini gerçekleştiriyor. Her nefs kademesine %7 kalbi nurlanıyor. Buna paralel olarak ruhu da her nefs kademesine paralel olarak bir gök katı Allah'a doğru yükseliyor. 7 nefs kademesi vardır. Nefsi emare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Her kademede %7 zikir işleminin neticesinde Allah'tan gelen fazıl ve rahmet, fazıl ve selavat, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat, fazıllar iman kelimesinin etrafında bir çekim cazibesi, İman kelimesi çekim gücüne sahip olduğu için
fazlalar iman kelimesinin etrafında kümeleniyor. Ve her %7 nispetinde fazlalar biriktiğinde nefsimiz bir kademeyi tezkiye oluyor. Ruhumuz da bir gök katta Allah'a doğru yükseliyor. 7 nefs kademesi vardır. 7 × 7 = 49. Kalbimizdeki fazıl oranı %49. 2 de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman rahmet nuru gelmişti. Huşu sahibi olduğumuz zaman %51 ediyor. Nefsimiz tezkiye oldu. Hakimiyet Allah Teala'nın nurlarının eline geçti. Karanlıkta %49 kaldı. Ruhumuz da 7 gök katını aşarak Sitretül Muntaha'dan sahibi olan Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ifna oldu. Allah'ın zatında ifna olduğu zaman 3. kulluğu elde ediyoruz muhterem izleyiciler. Bu evap kulluğudur. Allah Teala Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet kelimesinde buyuruyor ki Ya eyyühe nefsül mutmainnetu urci ila rabbiki radiyeten mardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Rabbinden razı ol ve Rabbin rızasını kazan. Ondan sonra biliyorsunuz mutmainne kademesi 4. kademe, nefs kademesi Allah'tan razı ol 5. ve Allah'ın rızasını kazan 6. Allah Teala ruha sesleniyor. İrci ila rabbiki, sen de Rabbine rücu et. Rabbine ulaş. Fethuli fi ibadi 29. ayet-i kerime. O zaman kullarımın arasına fizik vücudumuz için sen de gir diyor. Vethuli cenneti ve böylece cennetime gir. Buradaki evap kulluğu ruhumuzun Allah'a ulaştırdığımız zamanki kulluk 3. kulluk oluyor. Daha sonra Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gelince bütün emanetleri Allah'a tevdi ulaştırmamızı emretmiştir muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Buyuruyor ki innallaha ya'murukum en tu'addil emanati ila ahliha. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibi olan Allah'a ulaştırmanızı, tevdi etmenizi emreder. Daha bir tane emaneti ulaştırdık. 3. kulluktayız. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi fena filahta ruhumuz Allah'ın zatında fani oluyor. Sonra züht kademesine geçiyoruz. Zikrimiz günün yarısını geçiyor. Günün 12 saatinden fazlasını Allah'a zikrediyoruz. Sonra muhsinler kademesi 25. basamak. Fizik vücudumuzu da Allah'a, vecimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Zikrimizin oranı günlük olarak 18 saati kapsıyor. Kalbimizdeki nur oranı %81. Allah-u Teala bizi alimler olarak burada nitelendiriyor. Çünkü burada ilim bitmiştir. İlmin sonu, ondan sonraki kademe irfana geçiştir. Onun için Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْاَنْعَامِ مُهْتَلِفُونَ الْوَانَهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِ اُلَمَاءُ Allah-u Teala buyuruyor ki insanlardan, davarlardan ve hayvanlardan çeşitli renkte olanlar vardır. Muhakkak ki ulema kullar Allah'a huşu duyarlar. Ulema, alimler, fizik vücudumuzun teslimiyle ilim olarak ilmin sonudur. 26. basamakta daimi zikre ulaşacağımız için bundan sonra alacağımız ilmin adı irfandır. İrfana geçiş yapıyoruz. Bu da Fatır suresinin 28. basamandaki kulluk, fizik vücudun teslimiyle alakalı bir kulluk, 4. kulluğu ifade ediyor. Sonra 26. basamakta daimi zikre ulaşıyoruz. Zikri daim oluyoruz. Daima ayaktayken de, otururken de ve yanüstü yatarken de daima kalbimiz Allah'ı zikrediyor. Daimi zikre ulaştığımız zaman artık şakir oluyoruz. Çok şükredenler arasına giriyoruz. Allah Teala İsra suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَزُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ النُّهُ diyor اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا O Nuh'la beraber olarak zürriyetini taşıdıklarımız muhakkak ki onlar şükreden bir kul idi. Şakirlerdendi. Çok şükretmek, daimi zikirle kaim olan Allah-u Teala bunlar Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye bindirdikleri daimi zikrin sahipleri olduğunu da ve Nuh Aleyhisselam'ın da daimi zikrin sahibi Allah'a çok şükreden bir kul olduğu ifadesiyle anlıyoruz ki bu da 5. kulluğu ifade ediyor. Sonra Allah Teala
Safa suresinin 40. ayet-i kerimesi buyuruyor ki İlla ibadeke minel muhlisin. Şeytan bütün insanların üzerinde mutlaka musallat olacağını, ama Allah Teala buyurur ki İlla ibadeke minel muhlisin. İhlas sahibi kullarıma sen bir şey yapamazsın. O da ilah sahibi kullarına bir şey yapamam diyor. Çünkü ilah sahibi kul daimi zikirdedir, yetmez. Kalbi 14 kat müzeyyen olmuştur. Bu kişi hiçbir şekilde fücur kapısı artık tamamıyla kilitli. Hep hayır işleyen hükmündedir, hikmetin sahibidir. Şeytan hiçbir şekilde buna zarar veremez. Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde وَمَا اُمِرُوا اُلَّا لِيَ عَبْدُ اللّٰهَ مُحْسِنَ اللّٰهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ diyor. Onların emrolunmadınlar, dinde muhlis kul olmakla emrolundular. Hanifler olarak muhlis kul olmakla emrolundular. İşte bu da 6. kulluk muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Bu 7. kulluk Allah Teala Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde, 105. ayet-i kerimesinde buyurur ki وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اِنَّ الْاَرْضَ يُورِسِيُهَا فِي عِبَادِ الصَّالِحِينَ. Biz zikirde de, yani Tevrat'ta da ve zikirde de, Kur'an-ı Kerim'de de yazdık ki muhakkak ki yeryüzünü salih kullarımıza miras bırakacağız. Salih kullarımızı buna miras kılacağız. İşte 7. kulluk salah makamındaki bir kulluktur. İrademizin Allah'a teslimiyle elde ettiğimiz bir kulluk. Ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi gereğince, çünkü iradenin Allah'a teslimi son kulluktur. Allah Teala bizi bununla birlikte irşat makamına tayin ediyor. Sahabe bu kulluğa da ulaşmış, mutluluğun tamamını elde etmiştir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunun ispatıdır. Allah Teala buyuruyor ki وَسَابِقُنَ الْاَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذِينَ تَبَعَمْ بِيْحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَادُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَسَابِقُنَ الْاَوَّلِينَ var ya, onlar bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da ensardandı ve bir kısmı da muhacirine ve ensara ihsanla tabi olanlardandı. Muhterem izleyiciler, ifade son derece net. Muhacirine ve ensara mürşit olmuşlar ve ihsanla tabi'in onlara tabi olmuş. Allah da onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı. Allah onları hepsini altlarından ırmaklar akan cennete koyacaktır. İşte en büyük kurtuluştur, en büyük mükafattır buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bütün sahabenin cennetle müjdelendiği yetmez. Sahabeye tabi olunduğu, irşat makamına atandığı kesinlikle Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bize net bir şekilde ifade ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk, ama 7 çeşit ibadet yok. 7 ibadet kademesi yok. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, İblis bize hedefimizi vasıta emirleri hedef olarak göstermiş. Vasıtalar bu kulluklara, birinci kulluk bir niyetle elde ediyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala kendi katından bize bahşediyor. Bizi birinci kul olarak katıyor. Şeytanın kulluğundan kurtarıyor. Ama ikinci kulluğa ulaşmak için zikir yapıyoruz, namaz kılıyoruz. Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Üçüncü kulluğa mutlaka yine zikir, namaz, oruç, paramız varsa hacca gidiyoruz, sadaka veriyoruz ve üçüncü kulluğa ulaşıyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimizde, fizik bedenimizi Allah'a teslim ettiğimizde yine ibadetlerin sultanı olan zikir, namaz, oruç, hac, zekat hepsini devrede. Birinci kulluk bir niyetle neticesinde elde ediyoruz, ama diğer kullukları ibadetlerle. Herkes abid olabilir ama herkes kul olamaz. Kul olabilmek, kul olabilmenin birinci şartı Allah'ın emanet olarak bize verdiği bu ruhu dünya hayatında ölmeden evvel sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazımdır. Dilemezsek Allah'a hiçbir şekilde kul olmamız mümkün değildir. Ve ne kadar ibadet yaparsak yapalım, hep tağutun kulu konumunda kalırız. İşte Allah Teala Resullerin bu dünyaya göndermesinin sebebi, Nahl Suresinin 36. ayet kerimesinde buyuruyor ki وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةً رَسُولًا اَنَا عَبْدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُ الْتَاغُوتِ. Biz bütün ümmetlerden Resuller bahsederiz. Amaçları ne? İnsanları tağuttan kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etsin diye.
Bugün bütün Resuller kendi kavimlerine diyor, ey kavmim, Allah'a misak verdiniz ruhunuzu dünya hayatında Allah'a ulaştıracağınıza dair. Allah'a yemin verdiniz, nefsinizi tezkiye olacağınıza dair, edeceğinize dair. Allah'a ahd verdiniz, fizik vücudunuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul kılacağınıza dair. İradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler, kim bunları bize açıklıyor? Allah'ın tayin ettiği öğretmenler, mürşitler, veli resuller, her kavmin içerisinde bunlar vardır. İşte onların bu talebine, bu davetine, bizi Allah'a ulaştırma davetine icabet ettiğimiz zaman Allah'a kul oluyoruz. Onlar olmasa bu daveti kimse bize ulaştıramaz. Şeytan en kısa zamanda hedefleri ne yapıyor? Vasıtalarla karıştırır. Bırakın hedefleri, hedefleri tamamıyla yok etmiştir. Bugün İslam'ın 7 safhası tamamıyla piyasada yok. Sadece İslam'ın 5 tane fizik vücudumuzunla alakalı emirleri vardır. Bu 5 tane İslam şartı. İster namaz olsun, ister oruç olsun, ister kelime-i şehadet, ister hac olsun, ister zekat olsun. Hepsi sadece fizik vücudumuzu ilgilendiren ibadetlerdir. Nefsimizi tezkiye edecek ibadetlerin sultanı zikir yok. Bizi Allah'a kul kılacak olan olmazsa olmaz şart, niyet, yani dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dileme talebi yine İslam'da yok. O zaman bu emirler sadece İslam'ın postasını bırakmış, hedefleri tamamen şeytan elimizden almayı başarmış. Muhterem izleyiciler, kainatta bir din var olmuştur ve gelen bütün kavim resulleri, bütün nebiler hep aynı hedefleri. Çünkü Allah Teala'nın genel emri neydi? Zariyat 56'da biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Bütün nebiler kavimlerine aynı hedefler seslenmişler. İşte bunlardan bir tanesi Müminin Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا يَا قَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِهُ اَفَرَا تَتَّقُونَ Ey kavmim, biz onlara Nuh'u gönderdik diyor Allah Teala. Dedi ki ya kavmim, Allah'a abd olun. Ondan başka bir ilah yoktur. Ve hala takva sahibi olmayacak mısınız? Takva sahibi olmak, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemekle elde ettiğimiz bir kazançtır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın takva sahibi olması mümkün değildir. Biraz önce saydığım 7 tane kulluğa paralel olarak Kur'an-ı Kerim'de takva kavramı da 7 tane takva geçiyor. Birinci takva, işte bir niyet neticesinde elde ettiğimiz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet kerimesine göre takva sahibi olur.

için daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır çünkü takva sahibi olmak kurtuluşun sahibi olmak demektir. Allah'a abd olmak da aynı şekilde. Takva sahibi olduğumuz zaman Allah'a kul oluyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra bütün kavimler söylemişler. Bütün kavime gelen nebiler, resuller söylemişler muhterem izleyiciler. Araf suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kardeşleri Ad kavmine kardeşleri olan Hud'u gönderdi. Hud aleyhisselam. Dedi ki ya kavmim aynı şey ya kavmi ibudullaha ma lekum ilahen gayruhu afela tettekun. Aynı ifade. Hep aynı ifade. Ey kavmim Allah'a abd olun ve takva sahibi olun. Allah'tan başka bir ilah yoktur. O zaman bak dikkat ederseniz Hanif dinin omurgası bu cümlelerin içerisinde var. Bir, Allah'a abd olun. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Tek Allah. Vahdet. Ve takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum. Ve Allah'a kul olun. Bu kul yedi safayı da içeriyor. Yani ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu ayet, bir ayet-i kerimede Hanif dinin tamamını Allah-u Teala ne yapıyor? Yerleştiriyor. Sonra Allah-u Teala gönderdiği bütün Resullere aynı şekilde hitap etmiştir. Müminin suresinin 32. ayet-i kerimesinde فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رَسُولًا O bütün kavmin فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رَسُولًا مُنْهُمْ Onlara kendi kavimlerin içerisinden, kendi aralarından rasuller gönderdik Allah Teala diyor. Bunlar ne demişler? Ya kavmu ibudullah ma lekum min ilahin gayru ve fela tettakun. Bütün rasullere diyor Allah Teala gönderdiğimiz bütün rasullere hedef aynı. Onların içerisinde rasuller gönderdik. Dediler ki ey kavmim Allah'a abd olun, Allah'a kul olun. Ondan başka ilah yoktur. Ve hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala bakın, Medyen halkına gönderdi. Şuayb aleyhisselamın dininden bu sefer sesleniyor Allah-u Teala bize. Ve ahum Medyen'e Şuayb'en diyor. Kardeşleri Şuayb'i, Medyen halkına Şuayb'i gönderdik. Ya kavmi ibudullaha وَرْجِلْ يَوْمِ الْآخِرِ Bu sefer diyor. Ey kavmim Allah'a abd olun ve يَوْمِ الْآهِرِ Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. وَلَا تَحْسَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Ve yeryüzünde isyan çıkaranlardan, bozgunculuk çıkaranlardan olmayın. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilemese yeryüzünde fesat çıkaranlardan olur. İşte Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi kesenler Rad suresinin 25. ayet-i kerimesine göre yeryüzüne fesat çıkaranlardır. Ama Allah-u Teala sonucu da bize ses ifade ediyor muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Çünkü sonuçta gerçekten Allah-u Teala Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا وَجَدْنَا Onların çoğunu لِاَكْسَرِهِمْ مِنْ عَدْ Yani onların çoğunu bize verdikleri ahdı yerine getirmediğini görürsün. Onların çoğu fasıklardır diyor. Her dönemde yüzden ondan aşağı insanlar Allah'ın davetçilerin davetine icabet etmişler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Ve yüzden 90'dan fazlası insanlar buna muhalefet etmişler. Allah'ın Resullerini yalanlamışlar ve bir kısmını da daha ileri giderek katletmiştir muhterem izleyiciler. İşte Allah Teala burada biz onların çoğunu bize verdikleri ahdi yani neydi ahdimiz? Misakımız, yeminimiz ve fizik vücudumuzun ve irademizin Allah'a teslimini içeriyordu. Onu gerçekleştirmedi. Bu sözü arkalarına aldılar diyor. Bunların çoğu fasıklar oldular. Şeytanın peşine takıldılar. Bunları inkar ettiler. Sadece hedef Allah'a abd olmaktır.
Enbiya suresinin

25. ayet kerimesinde bütün Resullerin getirdiği hedef aynıdır diyor Allah Teala. Allah'a kul olun. Buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلَّا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Temel emir Enbiya suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki senden önce gönderdiğimiz bütün Resullere onlara şunu vahyettik. Benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana abd olun. Bana kul olun. Hedefimiz Allah'a kul olmaktır. Hedefimiz Allah'a ibadet etmek değildir. Bugün 23 tane mealin içerisinde şeytanın sinsi planını görüyoruz. Fatiha suresinde hemen yalnız sana ibadet ederiz, yalnız sana ibadet ederiz dediğimiz zaman şeytanın ekmeğine yağ sürüyoruz. Bizi ibadetlerle aldatmaya çalışıyor şeytan. Hedefimiz Allah'a kul olmaktır. Daha üst kulluklar, 7 tane kulluk safhası vardır. Ve irademizi de Allah'a teslim ederek bir hakkın takva sahibi olup kullukların salih bir kul olmak. Ama ibadetler bunun için niyet olmadan istediği kadar kişi ibadet yapsın. Abittir. Abid hedefimizin arasında değil. Herkes Allah'a ibadet ettiği takdirde abid olabilir. Ama kul ayrı bir olgudur. Allah Teala bizi abid olmak için değil, Allah'a kul olmak için yaratmıştır. Ve Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesi Allah'a ibadet ederiz değil, Allah'a kul oluruz. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki ifade biz insanları ve cinleri başka bir şey için bize ibadet etsinler değil. Bize abd olsunlar, Allah'a kul olsun, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kulluğu elde ediyoruz. Sonra mürşidimize ulaştığımız zaman Müminin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ikinci kul oluyoruz. Sonra da fizik bedenin tesliminde 3. kulluk. Daimi zikirde 5. kulluk ve irademizi muhlis olduğumuz zaman, irşada ulaştığımız zaman muhlis kul oluyoruz ve irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman salih kul, 7 tane kulluk basamağını böylece geçiyoruz. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'a kul olunuz. Allah'a kul olmak için takva sahibi olmanız lazım. O da Allah'a ulaşmayı dilemeden mümkün değildir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dileyerek bu birinci kulluk değil, bütün kullukları yani salah makamına kadar ulaşmanızı Yüce Rabbimizden diliyor ve sohbetimizin sözlerini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sevgi. Allah'ın dizaynı söz konusuysa, orada her şey biliniz ki sevgi üzerine kurulmuştur. Ama kim şeytana dosta, orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır. Sevmesini öğrenemeyenler mutlu olamazlar. Her şeyden evvel sevgiyi kendinize değil, etrafınıza yönelteceksiniz. Bir insanın kendisini sevmesi yerine başkalarını sevmesi ancak Allah'tan dolaşarak ulaşan bir sevgidir. Kim kendisini değil de başka insanları öne geçirirse, o Allah'ın temel emirlerini yerine getiren birisidir. O, nefsinin afetlerine, öfke afetine, kin afetine, nefret afetine, düşmanlık afetine hakim olan bir insandır. Bütün insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin kademe kademe Allah'tan sonra başkalarına yansımasını ifade eder. Öyleyse herkesi aynı seviyede sevemezsiniz. Herkesin kalbinizde farklı bir yeri vardır. Ya kendinize sevginiz, o sevgi Allah'a karşı olan sevginizle sizinki arasında mutlaka bir dengeyi oluşturur. Allah'ı sevmenin denge unsuru, bir başka ifadeyle ölçüsü, zikirdir ve bütün ibadetlerdir. Ya kendinizi seviyorsunuz, o zaman hiç ibadet etmiyorsunuz Allah-u Teala'ya. Zikir yapmıyorsunuz. Bir göreviniz size göre yok. İşte artık bizim ülkemizde insanların çoğu böyle yaşıyor. Büyük çoğunluğu. Allah ile ilişkileri kopmuş. Ve bu bizi utanç duymaya götürüyor sevgili kardeşlerim. Bir Osmanlı olarak o Osmanlı ki 600 yıl boyunca hep Allah'ı başkalarından önde tutmuştur. Hep insanlar önce Allah demişlerdir. Ve çok insan, toplumun büyük kısmı daimi zikre ulaşabilmek için bir yarışın içindeydi. Daimi zikir demek, mutluluğun tamamı demek. İşte şimdi sevginin dağılımına baktığımız zaman, zikir bu konunun en kesin ölçüsüdür. Her gün 24 saatlik bir zaman devresini içerir. Bir insan
24 saatte Allah Teala'ya eğer ...12 saat zikretmeyi başarırsa, bu Allah Teala'yı kendisi kadar sevdiğini gösterir sadece. Kendisine verdiği değerle Allah'a verdiği değerin eşitliği söz konusudur. Ne zaman bir insan 24 saat Allah'ı zikrederse, daimi zikrin sahibi olursa, o zaman o Allah için yaşayan bir insandır. Hayatı artık onun Allah içindir. O sevgisini Allah'a tamamen döndürmüştür. Allah'a her gün ispat eder ki, Allah'ı seviyor. Bir insanın kendisine karşı olan sevgisi ne kadar azalırsa Allah'ın ona karşı sevgisi aynı oranda artar. Kendisine karşı sevginin azalması zikir adı verilen fonksiyonel bir davranış biçimine bağlıdır. Zikir bir aktivasyondur, bir fiildir, bir aktif görevin yerine getirilmesidir. Allah kelimesinin iç dünyanızda kesintisiz bir şekilde ne zaman Allah'ı aklında getirirseniz, hep yankılandığını işittiğiniz zaman, o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikir tesbih zikri değildir. 24 saat tesbih çekmek öyle değil sevgili kardeşlerim. Öyle bir gün gelecek ki içinizdeki ses dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söylemeye başlayacak. İşte zikri daim odur. Tasavvufun ve Kur'an'ın temeli zikirdir. Zikir en büyük ibadettir. Öyle midir gerçekten? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de konuyu yeri tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Zikrin en büyük ibadet olduğu Kur'an'da kesin bir şekilde yer alıyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Sana kitaptan vahyettiğimiz şeyleri, vahiylerimizi yani Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, tilavet et. Ve ekumus salate ve namazı ikame et, kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmekte kişinin eş dünyasındaki dizayn. Fuhuşsa Allah'ın yasak ettiği fiiller. Hem münkerden hem de fuhuştan namaz men eder diyor. Neden men eder? Çünkü namaz kılan kişi o sırada namazla meşguldür. Kimseye hiçbir kötülüğü yapabilecek olan durumu mevcut değildir. Yalnız o sırada Allah'la karşı karşıyadır. Başkaları hakkında namaz kılarken de kötü şeyler düşünse bile
Bu onlara yapılmış bir kötülük değildir. Sadece kendi iç dünyasında bir düşüncedir. Fiile dökülmedikçe, o insanlara zarar vermedikçe bunlar amel defterine günah olarak, derecet kaybı olarak kaydedilmez. Öyleyse insanların namaz kılmaları, namazla meşgul oldukları, Allah'la meşgul oldukları cihetle münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Vale zikrullahi ekber. Bir ayet-i kerime. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi böyle diyor. Vale zikrullahi ekber ve le muhakkak ki, şüphesiz ki, kesinlikle ki zikrullahi ekber. Zikrullah, Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak daha büyüktür. Neden? Namaz kılmaktan, neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Öyleyse burada verilen üç ibadet, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir, zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek, zikir en büyüğü. İşte içinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. Zikre ne kadar değer verirseniz o kadar çok seversiniz. Zikir, Allah'ı daha çok sevmenin en bariz ve sağlam silahıdır ve 24 saatlik bir zaman devresinin %100'ünde de geçerlidir. Hiçbir ibadet devamlı bir müessese olarak verilmemiştir. Oruç tutmak Ramazan ayı boyunca geçerlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe her perşembe günü oruç tutarlarmış bunun ötesinde. Bu da sünnet-i konunun farzı değil. Biz Mir Vakfı'nın sahipleri, International Mir Foundation'ın müntesipleri öyle yaparız. Her perşembe günü mutlaka biz de oruç tutarız. Sünnet-i Seniyye'ye mümkün olan en büyük boyutta uymak temel hedefimizdir. İşte Allah-u Teala'nın farzı zikrin daim oluşunu da ihata ediyor. Çünkü zikir muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de üç ayrı zikrin farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ara sıra zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismini zikret ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, ona vasıl ol, ona var. Peki bu ara sıra zikretmek. Öyle bir zikir kişiyi Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırır. Zikir devamlı artacaktır. Her zikir bölgesinde zikir belli sayılarda çekildiği zaman neticede giderek artan bir zikir muhtevası içinde ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir zikir, daimi zikir değildir. Bu, ara sıra zikretmekle gerçekleşecek bir olaydır. Günün yarısından daha az bir zikri ifade eder. Belki
bir saatlik bir zikir, belki iki saatlik bir zikir, ruhunuzun Allah'a ulaşması için yeterli olacaktır. Bu, kişinin zikri çabuk veya yavaş yapmasına bağımlı bir husus. Ama günün yarısından daha çok zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Öyleyse biz insanların zikirleri günün yarısından daha fazla yapmamız bu Allah Teala'nın emri. Başka ibadetlerde kesintisiz bir devamlılık asla söz konusu olamaz. Çünkü insan yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Ama zikri kesintisiz emrediyor Allah Teala. Daimi zikri de bu sebeple farz kılmış. Diyor ki Feskürünallâhe kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de. Niçin yan üstü yatmamızı istiyor? Daimi zikrin sırrı burada. Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız. Yattığınız zaman sağa döneceksiniz. Yüzünüz kıbleye dönük olarak. Uyumaya çalışacaksınız. Ve yan üstü yatan bir insanın sağa döndüğü zaman sağ kulağı yastığın üstüne gelir. Ve kişi biraz kulağını sağa sola oynattığında kulağında kalbinin atış seslerini duymaya başlar. Çift atar. Bu tarzda her çiftecide kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder. İşte içinizdeki sesle dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz lazım. Bir, sessiz sesle bir insanın demesi söz konusu. Bir de dilini de hiç kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusu. İşte bu ikincisini yapacaksınız. Dilinizi kımıldatmayacaksınız. Böylece kalbinizdeki ses Allah kelimesini tekrar etmiş olacak. Kalbiniz Allah kelimesini tekrar edecek. Ne sağlar? Başarabilirseniz siz uyanana kadar devamlı kalbiniz Allah kelimesini tekrar eder.
İşte bunu usul haline getirebilenler daimi zikrin sahibi olabilir. Bunun kolay bir şey olmadığını yıllarca uğraştığınız zaman göreceksiniz. Ama sonunda eğer vazgeçmezseniz, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, siz devam ederseniz yolunuza, bu zikri uyanıkken ister sesle yapın, Allah, Allah, Allah diye, ister Allah, Allah diye dilinizi kımıldatarak, sessiz olarak yapın, isterseniz onu da kımıldatmadan yapın, Allah için hiç fark etmez. Uyanık olduğunuz sürece önemli olan zikrinizi daimi zikir haline getirebilmenizdir. O zaman Allah'ın has kulları arasına girersiniz. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın has kullarıdır. Ne olur daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaşırsanız, sizlerden bahsediyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir mürşidine tabi olmuş olan kişiler, eğer ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daimi zikrin sahipleri ise, mutlaka Allah-u Teala onların kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Açar ve o insanlar ehli tezekkür olurlar. Allah'la her an müzakere etmek, konularını konuşmak, Allah-u Teala'dan açıklama istemek yetkisinin sahibi kılınırlar. Her an Allah ile sohbet edebilirler. Karşılıklı bir tekellüm, karşılıklı konuşma, konuların müzakeresi her zaman mümkündür. Daimi zikre ulaşmak Allah-u Teala'nın bir kuluna nasip edeceği en büyük nimettir. Ne olur? Bunun manası nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikre ulaştığınız zaman zikir devam ettiği için zulmani kapı, yani nefsinize, nefsinizin kalbine karanlıkları ulaştıran nefsinizin kalbine afetlere sizi Allah'ın emirlerinden caydırmaya, yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eden, onun için sizi zorlayan afetler, karanlıklar, karanlıklarla temsil edilen afetler nefsinizin kalbine giremezler çünkü kapı kapalıdır. Zikir yaptığınız sürece nur kapısı açıktır nefsinizin kalbinin ama zulmani kapısı, karanlıklara açılan kapısı kilitlenmiştir. Zikir başladığı an ravani kapının üzerinde bulunan engel oradan aşağı itilir. Kalbinizin, manevi kalbinizin alt boyutunda bulunan alt tarafındaki zulmani kapıya ulaşır. İki kapı birbirine eşittir. Orasını kapatır. Bunun için mutlaka rahmetin, fazlın ve salavatın o kapıya baskı yapması lazım ki onu oradan indirsin, zulmani kapıyı kapatsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgili kulları, o zaman ne olur? O zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Hep Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve salavat kalbinize ulaşacağı için o mührün üzerinde baskı devam edecektir. Daimi zikirde olduğunuz sürece hiçbir zaman zulmani kapı açılmayacaktır.
Nefsinizin kalbine karanlıkların girip de nefsinizin kalbini yeniden işgal etmesi mümkün olmayacaktır. İşte böyle olduğu için, nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolu olduğu için hiçbir negatif faktör sizi huzursuzluk ve sıkıntı istikametinde yakalayıp size tesir icra edemez. Allah Teala sizi başkalarına çok büyük sıkıntılar verebilecek olan olaylarla imtihan edecektir. Ama göreceksiniz ki sıkılmayacaksınız. Olayların hepsinde Allah-u Teala gönderdiği rahmet fazla salavat adlı nurlarıyla iç dünyanızda devamlı bir aydınlığı, devamlı bir huzuru temin edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, burası mutluluğun şaikasıdır. Daimi zikrin bütün sahipleri mutlu insanlardır. Huzur içinde yaşarlar ve dünya olayları onları etkileyemez. Olaylar karşısında Allah-u Teala'nın devamlı yardımını alırlar. İşte sevginin en üst boyutu, Allah'a karşı duyulan sevginin en üst boyutu daimi zikirdir. Eğer bir kişi 24 saatlik bir zaman parçasında 2,4, 2,4 kadar Allah'ı seviyorsa, o kişi %90 kendisini seviyor, %10 Allah'ı seviyor manasına gelir bu. Ne zaman bir insan 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, burada Allah'a karşı ve kendine karşı duyduğu sevgiler birbirine eşittir. Allah'a 12 saat ayırıyor, kendisine de 12 saat ayırıyor. Ama bir insan ne zaman daimi zikre ulaşmışsa, o %100 Allah'ı seven birisidir. Artık kendisinin hayatı da dahil olmak üzere, kendisine ait hiçbir şey önemli değildir. Onun için önemli olan sadece Allah'tır. Allah onun gerçek anlamda zamanın bütün boyutlarında sahibi olmuştur ve üzerinde sadece Allah-u Teala yetki sahibidir. İşte daimi zikrin kişiyi ulaştırdığı yerde nefsin afetleri tamamen elimine olduğu için, devre dışı kaldığı için, hepsi kapı dışarı edildiği için nefsin kalbinden, o kişiyi huzursuzluğa sürükleyebilecek olan, üzecek olan, sıkıntıya sokacak olan şeytanın igvaları, şeytanın tesirleri, şeytanın tasallutu, sataşması yok olmuştur. O sataşmaya gene çalışır ama hiçbir zaman başarması artık mümkün değildir. O kişi %100 artık Allah içindir. İşte sevgi dediğimiz zaman bir insanın sevgiye doyduğu yer, sevginin bütün boyutlarıyla onun iç dünyasındaki vadide yeşermesi hali, bu standartlar içinde gerçekleşir. O kişi kendisini değil,
artık Allah'ı seven bir insandır. Allah Teala onun üzerinde dilediğini gerçekleştirir. Allah'ın gerçekleştirdiği husus her neyse o kişi bundan başkalarına ızdırap verecek şeyler olsa bile negatif etkilenmez. Ve vücuda gelen her olayda bir pozitif dizaynın içindedir. Allah onu o muhteva içerisinde kendisinin hakim olduğu bir dünyada yaşatır. Bu daimi zikirden sonrası devrin imamları için Allah'ın tasarrufu altına girmektir. Orada artık iradi yapı bütün boyutlarıyla sıfırlanmıştır. Kişinin kendi iradesiyle yapabileceği hiçbir şeyi ona bırakmaz Allah-u Teala. Her şey Allah'ın ilahi iradesiyle oluşur. Kişi tasarruf rızasının sahibi olmuştur. Burası daimi zikrin en üst boyutudur. Yalnız devrin imamlarında gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, böyle bir dizaynda bizler için oluşan bir mutluluk müjdesidir, bir mutluluk vaadidir. Allah-u Teala'dan bize ulaştırılan ve her şey bizlere bağlı. Biz eğer irademizi Allah'ın istediği biçim ve boyutta sepk edersek, kilitlersek, Allah'ın istediği sistemi oluşturmak üzere ciddi bir mücadelenin sahibi olursak, dünya olaylarının bizi etkileyemediği bir noktaya ulaşmamız söz konusu olur. Orası mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşandığı bir yerdir. Dünya şartları kişinin fizik vücuduna mutlaka tesir eder ama onun iç dünyasına tesir edemez. Allah Teala o kişiye dünya standartlarının verdiği acıları da yaşatmaz. Bu kadar az bunu dizayn eder ki o kişi adeta acıları fark etmez. Sevgili kardeşlerim, bu %100 hiçbir zaman oluşmaz. Ama büyük ölçüde Allah Teala o kişinin üzerindeki acıyı hissetme hüviyetini asgariye indirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile kul arasındaki sevgi öyle bir sevgi olur ki o sevgi sonsuza ulaşır. Kişi Allah'ı yüz üzerinden yüz sever. Kendisini sevmek yerine bütünüyle Allah'ı sevdiği için Allah'ın en çok sevdiği kullardan birisi olur. Nasıl biz insanlar
Allah'ı %50 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %50 seviyorsa, biz Allah'ı %100 sevdiğimiz zaman Allah da bizi %100 sever. Sevgisinin en üst boyutu o noktadadır. Yani Allah bizim sevgi aynamızdır. Onu ne kadar seversek, o da bizi o kadar sever. Sevgimizin boyutuyla Allah'ın bize karşı duyduğu sevgi aynı seviyeyi hep devam ettirir. Ve mutluluk da Allah'ın bu sevgisinin bir sadece görüntüsüdür, aynasıdır. Bizim hepinize tavsiyemiz odur ki sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın üzerinizdeki etkisi her açıdan sizi mutlak saadete götürecek bir hüviyet kazansın. Dünya hep problemlerle doludur. Ama insanlar bilmezler ki kendi başlarına çorap ören gene kendileridir. Başkalarına kötü davranan bir insan, o başkalarından kötü davranışlar görecektir. Nefsinin afetleri hakim olan bir insansa, bunu yapmaktan kendisini men edemez. Nefsi hep başkalarına hakim olmak ister, başkalarını ezmek ister, kendisinin üstünlüğünü onlara ispat etmek ister. Bu ise karşısındaki kişiyi aşağılamakla, küçültmekle sallandığını zannettiği bir olaydır. Oysa ki siz başkalarına onları küçültecek tarzda bir davranış biçimi sergilediğiniz zaman o insan da size karşı sizi küçültecek davranış biçimleri sergilemeye başlar. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Başkalarının kapısını ne kadar çalarsanız sizin kapınızı da o kadar çalarlar. Başkalarına ulaştırdığınız her negatif etki size mutlaka toplumdan geri döner. Allah'ın ilahi adaleti bileşik kaplar usulü hep mutlaka tepkisini geriye getirir. İşte insanlarla olan alakaların, ilişkilerinizde sevmenin hakim unsur olduğu bir dünya nizamı sizi kuşatacaktır. Her şeyinizde Allah için olduğunuz zaman ne zamandır? Daimi zikre ulaştığınız zamandır. Artık siz kendinizi defterden silersiniz. Allah vardır. Allah emreder, siz yaparsınız. Bunun ötesi var mıdır? Bunun ötesi tasarruftur. Her devirde sadece devrin imamlarına ait olan bir dizayn, kişi kendinden bir şey yapamaz. İşte Allah-u Teala'nın bu seviyeye ermiş olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında söyledikleri:
Diyor ki Allah Teala, o kendinden bir şey yapamaz. O kendiliğinden konuşamaz. Bizim ona söylediklerimizi gerçekleştirir sadece. Bizim konuşturduklarımızı konuşabilir. Ne diyor Allah Teala? Onu biz konuştururuz diyor. O, onu biz yapacağı işlevlerde kullanırız diyor. Sadece bizim dilediğimiz şeyi yapabilir, kendi dilediğini yapmaz diyor, yapamaz diyor Allah Teala. O kendiliğinden konuşmaz. Bizim konuşturduğumuzu söyleyebilir. O kendiliğinden bir şey yapmaz, bizim yaptırdıklarımızı yapar diyor. İşte bu rızaların en büyüğü olan tasarruf rızasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o rıza seviyesine ulaşmıştı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrinizi arttırdıkça başka bir dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar değişmemiştir. Onlar hep aynı dizaynın içindedirler. Ama değişen siz olmuşsunuzdur. Artık başkalarının size karşı davranışlarındaki negatif etkiler sizi başkalarını üzdüğü gibi üzemez. Siz bilirsiniz ki siz nefsinde afet olmadığı cihetle artık başkalarına karşı kin duymayan, nefret duymayan insanlar olursunuz. Başkalarının yanlışlarını onlara doğruları anlatarak önlemeye çalışırsınız. Ama onlar size bir fenalık yaptıkları zaman hesabın sizinle onun arasında değil, Allah'la onun arasında mutlaka sıfırlanacağını bilirsiniz. Ve bu sebeple size yapılan kötülükler sizi negatif olarak etkileyemez. Bir insanın negatif olaylardan etkilenebilmesi nefsinin afetlerinin olmasına bağlıdır. Kibir afeti, gurur afeti, başka insanlardan üstün olmayı hedef ittihaz edinen üstünlük psikolojisi bir kişiyi sadece ömrü boyunca huzursuz edecek olan nefslere ait olan tabii verilerdir. İşte psikologlar nefsin ne olduğunu, ruhun ne olduğunu genel statü içinde bilmedikleri için asırlardan beri devam eden bir psikolojik tedavi metodu sadece nefse dönük çözümler aramıştır insanlar için. Bu ise hiçbir zaman tam bir çözümü oluşturamaz. Anahtar Allah'tadır, ilaç Allah'tadır. Nefsinin esiri olan herkes hastadır. Sevgi, siz nefsinizin afetlerinizi azalttıkça nefretinizi, kininizi
azalttıkça artan bir sevgi dünyasında sizi yaşatacaktır. Bunların azalması ne tesadüfen gerçekleşebilir, ne de başkalarının olayları sebebiyle. Ne insanlar size kötü davranmaktan vazgeçeceklerdir, ne de iş dünyanız onlar kötü davrandıkça üzülmekten vazgeçecektir. Bunun, bu söylediğimiz şeyin tersinin var olabilmesi, sevginin ışığı altında yeşeren bir gül gibidir. Sevgi ise nefsinizin afetlerinden, öfkenin, kinin, kıskançlığın, düşmanlığın azalmasıyla artan bir boyut ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi usul haline getirin. İnsanları sevin. Sevdikçe onlardan iyi muamele göreceksiniz. Bunu garantili bir hale getirmekse mutlaka nefs tezkiyesini sağladıktan sonraki merhalede gerçekleşir. Tezkiye hepinizin kolayca gerçekleştirebileceği bir husustur. Kim nefsini tezkiye etmek dilerse Allah'a ulaşmayı dilemesi bunun için yeterlidir. Kişi mutlaka nefs tezkiyesine ulaşır. Yani nefsinin %51'inin nurla dolmasını o kişi mutlaka temin eder. Bu Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte madem ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. O zaman bu bir garanti değil midir? Allah Teala garanti veriyor bütün insanlara. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Ruhunuzu onun sahibi olan Allah'a ulaştırmakla hepiniz vazifelisiniz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor. O üfürdüğü ruhu geri istiyor. Diyor ki ruhumuza Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından defaatle farz kılınmıştır. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farz olan hüviyeti hepimiz en güzel standartlarda gerçekleştirmek

nefse emanete, irade emanete. Ama Allah emanetleri onların sahibine tesliminizi emreder diyor. Dünya için de elbette geçerlidir ama asli manası Allah'ın size verdiği bütün emanetleri geri istemesi vakasına dayalıdır. Allah emanetlerini ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de geri istiyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Üçüncü kat cennetinde sahibisiniz. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100 olur. Cennet saadetiniz en üst cennetin sahibi kılar sizi, adın cennetinin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetleri varken cehenneme gidesiniz? Cehennemi bir defa görmüş olsaydınız, tüyleriniz ürperirdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirmek, o hepinizin vazifesidir. Sizin mutluluğunuz için işte size tavsiyemiz odur ki seviniz. Seviniz ve seviniz. Nefret etmeyiniz ve kendinizden nefret ettirmeyiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama

vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah Teala Zariyat 56'da? Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Liyabudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ibadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel İnsan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki: وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي. O sahabe için söylüyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor, kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan.
kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tagute, taguttan istinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, taguta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki yeisi fiil, kul olmak fiili, an yabuduha mastar şekli. Tavukta kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir ibadi sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi kullarım oluyor. İbad abudu kullar. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne de diyor ki, sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız, biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz, kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi
iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayete de haydi eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği, kalbinde işiteceği, kalbinde bileceği bir taleptir. Allah işitir, bilir ve görür. Kalbinizi, kalbinizdeki sesi işitir, Allah'a ulaşma talebini işitir. Kalbinizdeki talebi görür. Kalbinizdeki talebi bilir. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah Teala la ikrahe fiddin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Bakara suresi 206. ayet-i kerime böyle başlıyor. La ikrahe fiddin. Niçin dinde zorlama yoktur diye başlıyor acaba ayet-i kerime? Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala yola rüşt
ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasını almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyin etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise Araf 146'dır. Allah-u Teala diyor ki, Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bigaril hakkı. O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşd yolunu, insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor Allah Teala, yol edilmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebilah. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın. Herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay, cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalırlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kim kendi iradesiyle, yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu, irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır. Ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi? Ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet. 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah Teala la ikrahe fi'd-dini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bittaguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tagutu tekfir ediyor. Tagutu devre dışı bırakıyor. Tagutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tagutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tagutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tagutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor. Bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tagutu küfrederse, yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemseke bir uvvetil huska lenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak kim tagutu inkar etmişse, reddetmişse ve
aminu olmuşsa, o Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ı veliyyünnezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, aminu olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah amini olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah Teala, Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iptilalar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliyahümüt tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den fazla nurla dolduracaktır. Karanlık kalp aydınlanmış olacaktır. Devam ederse o kişi bu aydınlık giderek artacak. Ve o kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacaktır. Ama vuslata ulaştıktan sonra tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiyi tuzaklarına düşürürlerse, o kişi o zaman o gittiği yolu inkar eden hüviyete gelecektir. Başlangıçta zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi. Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü.
kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etmek konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz. Dış etkenler kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar. Ama son söz daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz. Öyleyse kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti.
Hani dinde zorlama yoktu. Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az iki kat verirlerdi. Biz de onları örnek alarak hep iki kat vermeyi esas alıyoruz. Ama iki kat değil, bir kat da verilebilir. Yanlış değildir, dine aykırı değildir. İsteyen iki kattan da fazlasını verir. Kişisel isteğe dayalı bir olgu. Öyleyse bu kişisel istek nereye kadar geçerlidir? %1'e kadar iner, onun altı geçerli değildir. Kişisel istek ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat meselesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah Teala kazandığınızın 1/4'ü mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır. Başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah Teala tarafından konulmuş. Sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah Teala diyor ki para insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda. Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah Teala? Bu insanlar diyor iş yeri açsınlar da çalışmayan insanlara iş temin etsinler ve insanlar çalışsın. Allah'ın temel kanunu çalışmaktır. Boş duranı Allah sevmez ifadesi de bu yönde kullanılır. Çalışmak asıldır. Daima gayret içinde olacaksınız. Sahabe gibi hep çalışacaksınız. Onların bütün ömrü birbirlerine yardım etmekle geçmiştir. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş, kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'laşmayı dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'laşmayı dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Neden bahsediyoruz? Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an, çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız, çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat malı çalınana aynı anda amel defterine kaydedilir kiram-ı katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır.
Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah Teala tarafından kul hakkı ödenir. Şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler? İşte gene aynı noktaya oluyoruz, ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili. Hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler yaptıkları kötülüklerle ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey, kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve işlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybedilecek olayları işlemedikçe. Öyleyse dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için
zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır. Kaybedilen dereceye karşılık tokat atılmıştır. Kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat eder. Ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diye diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
3: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah.
3: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgi.

olan söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın! O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdi. Dürüst kitaplar hocam. Sizlerin sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kanlarım olan hikayesiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Allah bin bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

0: فاتحة مع الصلوات. اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kaza ve kader. Birinci sual, kaza ve kader arasındaki fark nedir? Kaza ile kader irade açısından birbirinden tamamen farklılık gösteriyor. Kaza bir insanın kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaydır. Bir olayın bir kişi tarafından tamamlanmasıdır. Mesela biz bir namaz kılıyoruz. O namazı yerine getiriyoruz. Arapçada kaza fiilinden geliyor. Dilimize girmiş kaza olarak. Yani Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ namazı kılıp bitirdikten sonra kişi kendi iradesiyle bu fiili yerine getiriyor. Kaderde bizim irademizin hiçbir rolü yoktur. Mesela doğumumuz bir kaderdir. Ölüm bir kaderdir. Evlilik bir kaderdir. Dualar bir kaderdir. Veli olmak bir kaderdir. Güzel de doğumumuz ve ölümümüze biz müdahil olamıyoruz. Ama diğerleri neden kader? Birden fazla iradenin yer aldığı her şey bizim açımızdan kader hükmünde gerçekleşiyor. Dualarda biz dua ediyoruz ama ilahi iradenin kabulü söz konusu. Biz ermiş evliya olmak istesek mürşitsiz asla bu mümkün değil. Bizim irademiz hiçbir rol oynamaz. Ölümümüz de bir kaderdir. Allah hükmetmedikçe asla ölemeyiz. Öyleyse beş şey var ki kaderdir. Muhterem Efendimiz her zaman bize bir misal veriyor. Tabancasını temizleyen bir kişi 50 tetiğe çarpıyor. Namluda bir mermi var ve çarptığı için de tabanca patlıyor. Sokaktan geçen bir kişiye isabet ediyor, ölüyor. Ama bir de bir düşmanlık yapan birisi var. O da pusu kuruyor, düşmanını o şekilde öldürüyor. İkisi de ölüm. Ama burada kasıt söz konusu. Birisinde ihmalkarlık var. Dikkatsizlik ve ihmalkarlık sebebiyle adam öldürülmesi var. Birisinde kasıt var. Dolayısıyla Allah-u Teala hayat filmimizi değerlendirirken niyet ve bu niyete paralel yapmış olduğumuz amel. Birinde mesela bu olayda adam öldürmede kişinin niyeti o adamı öldürmek değil. Ama kazaen tedbirsizlik sebebiyle bu sonuca ulaşmıştır. Diğerinden niyet ediyor, kast ediyor onu öldürmeyi. Dolayısıyla mizanda bunların karşılıkları farklıdır. Kamer 49'da Allah-u Teala biz her şeyi bir kaderle yarattık buyuruyor. Her şey bir kaderle yaratılmışsa o zaman kaza dediğimiz, kendi irademizle işlediğimiz olaylarda da bir kader var mı? Orada da niyet ve nasip devreye giriyor. Niyet ediyoruz ama Allah'ın nasip ettiği kadar var. Bu nasipte de kişinin liyakatı devreye giriyor. Allah razı olsun. İkinci sual, cennete ve cehenneme gitmek kader midir? Bir insanın Allah'ın cennetine veya cehennemine girmesi kazandığı ve kaybettiği derece arasındaki farklılığa bağlıdır. Kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün olmadığı için ne ilahi irade, ne külli irade, ne bir başkasının cüz'i iradesi hiç kimseyi cehenneme götürmez. Kişi kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi seçecektir. Evet, bir kere daha söyleyeyim, burası çok önemli. Bir insanın Allah'ın cennetine girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı veya cehennemine girmesi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerinden fazla olmasına bağlı. Ama ne ilahi iradeyle, ne külli iradeden, ne bir başkasının cüz'i iradesinden dolayı derecat kaybetmediğimize göre o zaman kişinin kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi kendisi seçecektir. Kendisi ya cennete mükafat olarak alacak veya cehenneme kendisini mahkum edecektir. Müminin suresinin 102-103. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Bakara 202'de ise Allah seriül hesaptır buyuruyor. Ve bu ayetlere baktığımız zaman Zilzal 7'de وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَارَةً خَيْرًا يَرَوْ Zilzal 7 وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ زَارَةً شَرًّا يَرَوْ مِسْخَالَ زَارَةً شَرْ işlerseniz mutlaka onu görürsünüz. Öyleyse burada kişinin yaptıklarıyla ya cennete veya cehenneme götürecektir. Öte yandan biz diyoruz ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Evet. Neden öyle? Cennete giremez. Enfal 29'da birinci kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Kişi takva sahibi olduğu zaman hiçbir ameli yoksa Allah Teala'nın verdiği söz gereğince o kişinin bütün günahlarını örteceği için günahlar sıfırlandığına göre Allah Teala ona tek bir dilekle birinci kat cenneti mükafat olarak veriyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, dualarda liyakat asıl olduğuna göre liyakat ve kader arasında bir ilişki var mıdır? Liyakat ve kader Allah'ın ihsanları birbirine paralel bir dizayn gösteriyor. Yani kişinin iştiyakinin sonunda artan liyakatı, bu liyakata göre Allah'ın artan mükafatı daima söz konusudur. İştiyak, liyakat ve mükafat. Evet. Tekrar ediyoruz. İştiyak, liyakat ve mükafat. Kişinin iştiyaki o kişinin liyakatını arttırıyor. Liyakat da o kişinin mükafatını devreye koyuyor. Kader unsuruyla Allah-u Teala o kişiyi devamlı mükafat nasip kılıyor yani. Çünkü liyakatı oluşturan Allah'ın yardımıdır. İlahi iradenin yardımıdır. Öyleyse ilahi irade, külli irade, başka bir cüz'ü irade sadece mükafatlarımızın artışına sebep oluyor. Kişinin dua ettiği noktadaki liyakatı her neyse Allah'ın vücuda getireceği şey de odur. Allah-u Teala'nın duaya icabet etmesi de etmemesi de bir kaderdir. Duaya Allah-u Teala icabet edebilir, etmeyebilir. Her ikisi de kaderdir. Nasıl? Evet, Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Sizce kader nedir, kaza nedir?
2: Kader, Allah'ın bize bahşetmiş olduğu, önceden yazılmış olan bir yolumuzdur yani.
3: Kendi kaderini kendin çizersin. Ben buna inanıyorum.
4: Kaza da bir kaderdir bence. Yani trafik kazası da olabilir. İş yaparken de kaza yapar insan. Yani kaderinde ne varsa onu yaşarsın.
1: Kur'an'a göre kendi irademizle vücuda getirdiğimiz her olay kazadır. İrademizin dahli olmadan bize tesir eden olaylar da kaderdir. Bu durumda sizce cennete girmek kader midir, kaza mıdır?
3: kendin ne dediniz? Kaderiniz dediniz. Kaderimizde bu varsa da yaparız. Kaderimizde camide namaz kılmak varsa kaderinde namaz kılarız.
4: İnsanoğlunun yapmış olduğu şeylerden ötürü gelen bir şey yani kaza. Allah-u Teala yani bunu insanın özgür iradesine bırakmış bir şey yani.
5: Ya, tabii ki iyi şeyler yaparsak, tabii Allah'a yakın olursak cennete gidilir. Tabii kötü şeyler yapınca herhalde yani her şeyin bir bedeli var.
1: Allah-u Teala cennet ehli olmak istiyorsak kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: İslam'ın bize şart koşmuş şeyleri yerine getirebilirsek Allah'a ulaşmış oluruz zaten.
5: Allah iyi insanın her zaman yanındadır bence. Hangi şartlarda olursa, ne zaman daralırsan yanındadır.
1: Siz hiç diyor musunuz Allah'ım sana ulaşmayı istiyorum, senin dostlarından olmak istiyorum?
4: Her insanın doğasında vardır bu yani.
3: Tabii ki değilsiniz. Ama hani yaşadığın hayat önemli. Önemli olmazsa zaten bu halde olmaz insanlar.
0: Bir misafirimiz kendi kaderini kendi çizersin diyor. Kaderin oluşmasında kişinin niyeti önemli midir? Niyet bir hedefe sahip olmaktır. Ama her niyet eden niyet ettiği hedefe ulaşamayabilir. Niyet ve nasip ilişkisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kişinin niyeti sınıf geçmek. 30 kişilik bir sınıfta 20 kişi geçiyor, 10 kişi kalıyor. Kişinin niyetinin sonunda ulaştığı sonuç nasiptir. Nasip de bir kader türüdür ama burada bir tane irade var, kulun iradesi. Allah'ın iradesi ise o kişiyi neyi hak ettiyse onu verir. Yani burada da kader devreye giriyor ama neyi hak etmişse Allah-u Teala onu veriyor. Bir nevi adaletini gerçekleştiriyor. Örneğin bir namaz kılan bir insan Allah'tan nasibini alır, pozitif derecesinin sahibi olur. Allah'ın bir emrini yerine getirmiyorsa gene nasibini alır, derecat kaybeder. Kaderle nasip arasında en büyük fark, nasipte derecat kaybetmek de vardır. Ama kaderde derecat kaybetmek yoktur. Evet, nasipte derecat kaybetmek var ama kaderde derecat kaybetmek yok. İlahi irade bize derecat kaybettiremez. Ya bir fayda ya bir hayırdır. Külli irade bize derecat kaybettiremez. Ya bir fayda ya bir hayırdır. Başkasının cüz'i iradesi bize derecat kaybettiremez. Ya bir fayda ya bir hayırdır. Ama kendi irademizde yapmış olduğumuz olaylarda derecat da kaybedebiliyoruz. Derecat da kazanıyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah-u Teala cehenneme gitmenin bir kader olmadığını, insanları uyaran ve müjdeleyen resullere, mürşitlere tabi olmamız gerektiğini açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Şu an örneğin seyitler var, peygamber soyundan gelenler var, yani onlara tabi olanlar var. Bu vasıtalarla, tabi olduğumuz şeylerle kendimizi daha çok cennete yakın tutabiliriz yani.
5: İyi bir şey yapıyorlar her şeyden önce. Yani tabii herkesin bir görevi var.
3: Mürşide yönlenmek gibi bir şey yok kendinizde. Hani nasıl semerhal, tamam dinimize sahip bir insanım, sahip insanız. Elhamdülillah Müslümanız. Ama yani insana zor geliyor.
1: Bizim için Allah'ın tayin ettiği mürşidi nasıl bulabiliriz?
4: Bir şey yapmamıza gerek yok. Pek bir çaba sarf etmemize gerek yok yani. Bunları zaten toplum içerisinde görüyoruz yani, buluyoruz yani.
3: Kalben bulmak istesen bulursun. Ama normalde akıllı olarak bulamazsın. Kalben isteyeceksin onu.
5: Biz insanlar bazen yanın başımızda olan bir şeyleri de görmüyoruz. Bak, kafayı başka yerlere, başka bir şeyler istiyoruz. Halbuki daha önemli bir şeyler sunuyor Allah. Bize onları göremeye de biliyoruz.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Onu kılıp bana sorun diyor Allah. Ben size gösteririm mürşidinizi diyor.
3: İlk defa duydum desem inanır mısınız? İlk defa duydum.
5: Yani böyle bir şey mümkünse ben İsterdim, öğrenmek isterdim.
4: Olabilir, neden olmasın? En sevdiğine kavuşabilmekse yapabiliriz yani. Yapmalıyız yani.
0: Bir misafirimiz Allah bize daha önemli şeyler sunuyor, onları göremeyebiliyoruz diye. İnsanlar Allah'ın davetini neden göremiyorlar? insanlar hayata getirildiği zaman Allah'a açılması lazım. Gelen bütün kapıları kapalıdır. Hayatta kör, sağır ve dilsiz olarak girerler. Büyük bir kısmı kendilerini yaratan Allah'ın farkında bile değildirler. Hatta bir takım insanlar Allah'a düşman olarak görüyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu vasıflar hiç değişmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin Allah'ın sözlerini işitmesi, manalandırması, idraki hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse her halükarda, her kavimde Allah'ın veli Resulleri var. Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi, biz Resullerimizi ard arda gönderiyoruz. Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde, Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Demek ki başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve şeytanın dostu. Ama Allah Teala diyor ki biz insanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Eğer başlangıç noktasında insanlar şeytanın kulu ve dostuysa ve Allah Teala da biz insanları bize kul olsun diye yarattık, o zaman Resullerini Allah Teala bir davetle gönderiyor. Daveti kabul edenler şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlardır ve hidayete erenlerdir. Nahl 36'da zikrediliyor. Fakat ba'asna fi kulli ummetin rasulen en ibudullah ve iştenebu tağuta. Yani tağuta kul olmaktan iştinab etsinler, Allah'a abdolsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayete eriyor ama ulaşmayı dilemeyen, davet kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemeyen kişi delalet üzerine hak oluyor.

0: Daveti kabul edenler Allah Teala Enfal 24'te Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman onun davetini kabul edin. Enam 36'da ise ancak işitenler davete icabet eder diyor. Ve Bakara 18 herkesin başlangıç noktasında sağır, dişsiz ve kör olduğu sümmün bükmün omyun. İşte bu sağır, dişsiz ve körler davet kendilerine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenlerdir. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde her devirde insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Çünkü mühürlü. Kulakları var, onunla işitmezler. Kulak da mühürlü. Gözleri var, onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. İşte hayvanlar gibi o durumda olan insanlar ancak bu durumdan bir dilekle kurtulabilirler. Allah'a ulaşma dileğiyle. Allah-u Teala İsra suresinin 71. ayet-i kerimesinde biz 70. ayet-i kerimesinde biz Âdem'e lekad keremna beni Âdem'e ve hamelnâhu fil berri vel bahri. Biz beni Âdem'i ikram sahibi kıldık. Onu karada ve denizde taşıdık. Hamelnâhu ve onları rızıklarla temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve fedalnahum ala kesiren memmen halakna. Ve yarattıklarımızın çoğunun üzerine tafdil ettik, üstün kıldık. Onları yarattıklarımızın çoğundan fazilet açısından üstün kıldık. Öyleyse yaratıkların içerisinde en şerefli varlık insan. Ama bu insanlardan en üst seviyede faziletli insan ancak nefsinin manevi kalbindeki afetleri temizlemiş faziletlerin sahibi olan insandır. Yani ruh açısından üstünlük zaten insan mahlukatın en şerifisi. Ama fazilet açısından üstünlük birçok mahlukatımızın üzerine tafdil ettik. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemeyen öyle insanlar var ki Arap 179'da onlar hayvanlar gibidirler. Öyleyse meleklerden üstün insan da var ama hayvanlardan daha alt derecede insan da var. O zaman ulaşılması gereken nokta faziletli bir insan olmak istiyorsak Allah'ın davetine icabet edip nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle kamil insan olmak hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmet değerlerinden öpüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kaderde iman eden, kederden emin olur hadisini açıklar mısınız? Hasretle ve hürmet değerlerinden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz şahsında. Nevşehirli kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men amene bil kaderi emine bil kederi hadisini kardeşimize açıklamamızı istiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Buna iman eden kişiyi Allah ulaştıracı cihette kendi iradesinin dışında olduğu için bu bir kaderdir. Kişi velayete nasip edildiği zaman hem dünyada hem ahirette huzursuzluklardan kurtulmuştur. Evet, men amene bil kaderi emine bil kederi. Yani neye iman etmek? Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlak surette Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. O zaman ruhun Allah'ın zatına ulaşması 7 kademedeki nefs eskesi ve Yunus 62-63-64'te ahiret ve dünya saadetine ulaşmak manasına geliyor. Men amene bil kaderi emine bil kederi. Kişi Allah'a inanıyor. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanıyor. 12 ayet-i kerimede farz olduğuna da inanıyor. Ve bütün bu inançlar kişiyi kurtuluşa erdirmiyor. Tekrar ediyoruz. Allah'a inanmak inanç itibariyle kişiyi mümin kılar. 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak inanç itibariyle mümin ama kurtuluşa erdirmez. 12 kere farz olduğuna inanmak kurtuluşa erdirmez. İlla kurtuluş kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olması. Yani kadere iman etmesi. Çünkü ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştiren Allah'tır. Dolayısıyla Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşav. Allah dilediğini seçer. Ve o seçtiklerinden yehti ileyhi men yunib. Ulaşmayı dileyeni, yani iradesini kullananı, bugünkü konumuz kaza ve kader, iradesini kullananın ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olması. Dolayısıyla kadere iman bir nevi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Men amene bil kaderi emine bil kederi. Evet, gerçekten de kederden emin olur. Bir başka açıdan bakıldığı zaman ilahi iradenin oluşturduğu bize tesir eden olay kaderdir. Ama kader sebebiyle derecat kaybetmez. Ya bir fayda ya bir hayır. Külli iradenin oluşturduğu bize tesir eden olay kaderdir. Ama orada da ya bir fayda ya bir hayır. Bir başkasının yüzüyle. Öyleyse kader sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değil ama kader sebebiyle birçok mükafata nail olabiliriz. Hayatı buna yetmezse o kişi ruhunu ulaştırmayı değil istediyse, sadece buna niyet ettiyse Allah gene cennetine ulaştıracaktır. Cennete ulaşan bir insan da kederden emin olan bir insandır. Evet, ahiret ve dünya saadetine men amene bil kaderi emine bil kederi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre kaza ettiğimiz olaylarda derecat kaybetmekte, kazanmakta söz konusudur. Ve Allah devamlı derecat kazanmak istiyorsak irademizi kullanarak zikir yapmamızı emrediyor. Zikir sizin için ne ifade ediyor?
3: Yani Allah'a zikrediyorsun sonuçta yani. Allah'a zikrediyorsun, daha yakın oluyorsun Allah'a.
4: Günlük namazlarda da, namazlardan sonra da yapmış olduğumuz yani Allah'ı anma, Allah'a yakın durma olarak benim için ifade ediyor.
5: Peygamber Efendimiz'i anmak, Allah'ı anmak, kitabımızı anmak. Budur yani zikir bana mı iyidir biliyorum.
2: Zikir farz mıdır?
4: Ya farz demeyelim de hani insan ne kadar, ne boyutta kendini görmek istiyorsa o kadar kendini derecelendirmeli yani. Hani zikrederek yükselmeyi hedeflemeliyiz yani.
2: Allah-u Teala farz kılmış. Daimi olarak onu zikretmemizi emrediyor. Sizce yeterince zikrediyor muyuz Allah'ı?
3: bu gerçek, gerçekten yeterince zikredemiyoruz. Hatırlayamıyoruz yani, zikredemiyoruz.
2: Peki Allah, Allah, Allah diye sürekli insan zikir yaparsa ne kazanır?
5: Ya sevap kazanır, ondan sonra ne bileyim kendi yolunu bulur. Ondan sonra mesela kötülüklerden uzak durmaya çalışır.
3: Ya insan ne yaparsa kendine yapar. Kendine yaparken iyilik de yapsa başkalarına da faydası olabilir. Başkaları onu örnek alabilir. Ama kötülük yaparsa çok kötü. Her anlamı kötü yani.
0: Bir misafirimiz, insan kendini ne kadar boyutta görmek istiyorsa o kadar kendini derecelendirmeli. Zikrederek yükselmeyi hedeflemeli. Derecat kazandıran en önemli ibadet zikirdir. Gerçekten Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, derecenizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infakından daha değerli, Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? O Allah'ı zikretmektir buyuruyor. Öyleyse amellerin en iyisi ibadetlerin sultanı zikirdir. Rabbinizin huzurunda en temizi nefs tezkiyesini sağlayan da zikirdir. Derecemizi en fazla bize kazandıran zikirdir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Namaz kıl. Çünkü namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Evet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Namaz kılmak da bize derecat kazandırıyor. Ama ondan daha fazla derecat kazandıran zikirdir. Kur'an okumak da tilavetimize derecat kazandırıyor. Ama ondan daha iyisi zikirdir buyuruyor. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri bize farz kılmış. 128. Rabbinin ismini zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah Teala'ya dön. Ahzab 41. Rabbinin ismini çok zikret. Çok zikir en az 24 saatlik zaman dilim içinde 13 saat zikre tekabül ediyor. Nisa 103 ise daimi zikret 24 saat. Uykudayken de zikret. Uykudayken zikredebilmemiz ancak kalp zikriyle mümkündür. Ama bu zikir, çok zikir ve daimi zikre ulaşabilmek kişinin mürşidine tabi olmasıyla beraber gerçekleşir. Bakara 261'de وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا بِسَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُبُلِ سُنْبُلَةٍ مِيَحَتٍ حَبَّةٍ Mallarını Allah yolunda infak eden hari her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara derecat artırımında bulunuyor. Bütün ibadetler derecat kazandırır ama en çok derecat kazandıracak olan ibadet zikirdir. Çok zikir, çünkü zikir sonsuzdur. Hangi ibadeti yaparsanız o ibadetlerin hududu vardır. Evet, demek ki en üst seviyede bize derecat kazandıran şey zikirdir. Ve diğer ibadetler de derecat kazandırıyor ama belli ölçülerde yapıldığı için bunlar sınırlıdır. Fakat zikir sonsuzdur. Dünyada en çok derecat kazandıran daimi zikre ulaşanlardır. Aynı zamanda Allah'a en yakınları da yine onlardır. Onun ötesinde Allah'ın mukarreb kulları var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ul elbab, daimi zikrin sahipleri. Onlar muhlisler. Onlar salihlerdir. Salihler Hazrul Azim, Ecrul Azim ve Fevzul Azim ve Fevzul Azim'in sahipleridir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir sorum olacaktı inşallah muhterem hocamız. Evlilik bir kader midir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, evlilik de bir kaderdir. Boşanmak da bir kaderdir. Tüm evlilikler kaderdir. Allah'ın nasibiyle gerçekleşir ama seçim insanlara aittir. Yani kişi eşini kendisi seçer. Ama evliliğin vücut bulabilmesi için karşı tarafın da evet demesi lazım geldiği için ikinci bir irade devreye girdiği cihetle olay kaza olmaktan çıkıyor, kader hüviyetine geliyor. Bazen tarafların anneleri, babaları, akrabaları da karar verici olarak devreye girebiliyorlar. Öyleyse olay bir iradeyi aştığı için kaza olmaktan çıkar, kader hüviyetine dönüşür. Evlilik bir kaderdir. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Kahramanmaraş'tan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bir ay önce Allah'a ulaşmayı diledim. İlk 7 basamağı aştığımı sanıyorum. Çünkü belirtileri hepsini yaşadım. En düşük 10 saat zikir çekiyorum ama hacet namazı kılıyorum. Mürşidimi göremiyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Tamam. Yine kılmaya devam et. Tövbeni de almıştan çok daha iyi olur, zikre de başla. Hacet namazını kılmaya devam et. Her şeyin Allah katında bir zamanı var. Kur'an-ı Kerim'de 7 grup ayet-i kerime var. Bu ayetlerden bir tanesi de En'am suresinin, evet, Kur'an'da her şey var. 7 ayet-i kerimeye ekrana getirebilirsek o zaman En'am 67 her haber için kararlaştırmış bir zaman vardır. Evet, Allah Teala diyor ki Enbiya suresinin 37. ayet-i kerimesinde acele etmeyin. Ayetlerimizi size göstereceğiz. O ayet-i kerime evet. Kulikal insanu min acel seurikum ayati fela tesecilun. Yani acele etmeyin, size ayetlerimizi göstereceğiz. Öyleyse sen de hacet namazı kılmaya devam et. Bir gün mutlak surette Allah-u Teala sana mürşidini gösterecektir. Bundan %100 emin olmalısın. Az önceki hadisi de tekrarlayalım. Men amene bil kaderi, emine bil kederi. Sen eğer gerçekten ben ulaşmayı kalben diledim ki 7 basamağı ben yaşadığımı söylüyorsun. Allah benim ruhumu mutlak kendisine ulaştıracaktır. Ruhun mürşitsiz Allah'ın zatına ulaşması imkansızdır. Öyleyse mürşit de bir kaderdir. Mutlak surette Allah sana gösterecektir. Tekirdağ'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, annem görevlerini düzenli yapıyordu. Son zamanlarda ailevi sorunlar nedeniyle perşembe oruçları tutamadığını, dersinde gayret gösteremediğini söylüyor. Tövbe yenilemesi gerekli midir? Evet, eğer bırakmışsa mutlaka yeniden tövbe alsın ve tövbesini yenilesin inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Sümer 29 ayetinin günümüzdeki mürşide tabi olanlar ve olmayanlar farkını ifade ettiğini söyleyebilir miyiz? Tarikat ehliyle medrese ehlinin bir mukayesesi diyebilir miyiz? Zümer 29 Daraballahu meselen reculen fi şurekai muteşakkisune. Allah şu meseleyi örnek verdi. Aralarında anlaşamayan birkaç ortağa birden bağlı kişiyle tek bir adama teslim olan kişinin durumu bir olur mu? Evet, olabilir inşallah. Burada tabii ki putlar söylüyorsun. Burada Allah-u Teala puta tapanların durumunu anlatmaktadır. Putperestler salonu putlarla dolmuşlar ve A putlardan birine, B bir başkasına, C bir başkasına tapıyor. Karmaşık bir dizayn içerisinde her biri başka bir puta ya da gruplar Allah'a tapar gibi putlara tapıyorlar. Bunlar netice itibariyle taş veya tahta parçaları. Tapanlar da tapılanlar da aralarında anlaşamamaktalar. Bu husus aralarında anlaşamayan bir gruba hizmet eden bir kişiyle sadece bir patrona hizmet eden bir kişinin durumuyla karşılaştırılıyor. Allah razı olsun. Evet. Yani mürşide tabi olanla olmayanın farkını ifade edebiliyor. Nevşehir'den bir izleyici, Muhterem Hocam, verdiğimizi günlük işlerimizi yaparlarken tamamlayabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, ahde vefa nedir demektir, açıklar mısınız? Ahde vefa, Bakara Suresi, Ali İmran Suresinin 77. ve 78. ayetlerine baktığımız zaman, 76 ve 77. ayetlerine baktığımız zaman 76-77. Bela men evfa bi'ati ve takka fennallâhi yuhibbul mutakîn. Hayır öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir, takva sahibi olursa o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. İnnellezîne yeşterûne bi'atillâhi ve eymânihim semenen kalîl. Muhakkak ki Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. Yeminler deyince ruhumuzun misaki bir, fizik vücudumuzun ahdi iki, nefsimizin yemini üç. Bu yeminleri Allah Teala yeminlerini az bir değere satarlar. Onlar yerine getirmezler. Atallahi eşittir irademizin misaki. O zaman Alimran 76 ile Alimran 77'yi birlikte değerlendirirsek o zaman ahde vefa ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini ve nefsimizin yeminini yerine getirmektir. Kişi açısından. Ama Allah açısından ise buna irademizin misaki de devreye giriyor. Ahdallahi'ye eş değer olan Allah'ın vasiyeti karşımıza çıkıyor. İkinci suali, ne kadar çabalasam da zikirlerimi arttıramıyorum. Zikirlerimi arttırabilmem için ne buyursunuz? Zikirlerini arttırmak istiyorsan Allah yolunda hizmetini artır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde insanlara zulümle hükmedenler ve adaletle hükmedenler var mıdır? İnsanlar zulümle adalet arasında farkı nasıl anlayabilirler, açıklar mısınız? Adalet mülkün temelidir. Adalet mutluluğun da bir vasıtasıdır. Allah-u Teala mutlak adaletin sahibidir. İnsanlar bunun farkında değillerdir. Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُّ مِنَ النَّاسَ وَلَاكِنَ النَّاسَ اَنْفُسَمْ يَزُّنُونَ Yunus suresinin 40. ayet-i kerimesi veya 39. Evet. Hud suresinin 101. ayet-i kerimesine bakalım. Hud suresinin 101. ayet-i kerimesi. مَا زَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Evet. Biz onlara zulmetmedik. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi nefsine zulmederler. Zulmün, şerrin insanlardan kaynaklandığını beyan eden 7 tane ayet-i kerimemiz var. O şerrin nefsten kaynaklandığını beyan eden sırayetimizi gösterebilirsek orada evet, Hud 101'de aynı şey söz konusu. Ama Yunus suresinin 'İnnallâhe lâ yezûmü minennâse velâkinennâse enfusehum yezûmûn' Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendi nefslerine

Müddessir 38, 39, 40 verebiliriz. Yeminle ilgili ayet-i kerimeleri. Ahd ile ilgili ayet-i kerime Yasin 60-61. Misak ile ilgili ayet-i kerime Rad 20-21. Misak, ahd ve yeminin hatırlatılması. اَلَّذ۪ينَ اَفُونَ بِعَاتِ اللّٰهِ وَلَا اَنْكُدُ الْمِسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَيْنْ سَلَا وَاَخْشَانَ رَبَّمْ يَخَفُونَ سُولَ اِسَابِ diye geçiyor. Bu misakın hatırlatılması ahdın. اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَنَبُدُ نَعْزَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم. Yemin. كُلُّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتْ رَهِنَةٌ اِلَّا أَصْحَابِ الْيَمِينَ فِي جَنَّاتٍ. Evet, bütün nefsler rehinedirler cehennemde ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Onlar cennettedirler. Allah razı olsun. Evet, bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutbe programının sonuna geldik. Kardeşlerimizden gelen bir tebrik yazısı var. Onu okuyorum inşallah. Muhterem hocamız Türkiye ve dünyadaki bütün kardeşlerimiz adına 27 Ocak 2021'de Osmanlı'nın 722. kuruluş yıl dönümünde kainatın güneşi Efendimiz'de ve muhterem Efendimiz'in yeryüzündeki yegane vekili muhterem hocamızla bile olmayı bizlere nasip kılan Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Osmanlı'nın kuruluşunun 722. kuruluş yıl dönümü tebrik ediyor. Gül kokan mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle sonsuz kere öpüyoruz. Mübarek dualarınızı duyuruyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Efendimizin nimetiyle hep dua ediyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Ademoğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçları hep bir takım insanlar hazırlar. Bizlere de onları parasını ödeyerek satın almak düşer. Ve şu sonuca ulaşırız. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya.
tek başımıza, bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarıyla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman insan, Allah'ı seven insan başka insanları da sevecektir. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade, idrak etmek. Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, madem ki sevgi Allah'tandır, nefret şeytandandır, o zaman neden nefret? Neden şeytanın elinde oyuncak olacaksınız? Allah'ın dostu olmak varken, Allah'ın bir dostu olarak mutluluğu yaşamak varken, neden şeytan? Sevgili kardeşlerim, İstesek de, istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennüm ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam, ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi, işlerinde kötüler olabilir, onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da
kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer. Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilirsiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Onların, siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediğini ekersen, onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz, sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz, nefret toplarsınız. Yani kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz, ondan sevgi
geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız, o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin, o zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severseniz, severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenlerin de, sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sevmeyenleri, sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse, o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki, ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir. Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve
aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri, hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevginin sonu, sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin, insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden? Çünkü mutlu olan insan, etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz.
başkalarına da mutluluk ulaştıramaz. Onun her vesileyle vücuda getirdiği şey, başkalarını mutsuz etmektir sadece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can cana olmak, sevmenin bir açıklamasıdır. Bir kalp ayna gibi nur içindeyse, bir ayna güneşin ışıklarını nasıl yansıtırsa, o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafınızdaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar. Çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Veren elin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını
Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa, hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız, Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Peki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacıma harcayacakken gidip başkasına verirsem kendimi açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah-u Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, neden denemiyorsunuz? Bir deneyin. Yaşadığınız zaman belki inanamayacaksınız ama bir defa daha deneyin, aynı şeyi göreceksiniz. Allah-u Teala'nın size aynen geri verdiğini görmeyeceksiniz. Kat kat geri verdiğini göreceksiniz. Nereden geldiğini anlamayacaksınız. Ama gelecek. Eğer veriyorsanız, sözüme lütfen dikkat edin. Geri almak kaydıyla değil, karşılıksız veriyorsanız, onun karşılığını Allah-u Teala kat kat eder. Öyleyse mutluluk sevgili kardeşlerim. Kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları.
İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah-u Teala size kat kat versin. Allah-u Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldu. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 21 ve 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, irşad olmak 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
evvela Risalet müessesesi ile, Resullükle, Nübüvvet müessesesi, Peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan Resul değildir. Üstün olan Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize Nebi olmadan Resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti Risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan Resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler Resul'dür. Doğru sözünün yanı başında, bütün Resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler, aynı zamanda mutlaka Resul'dür, kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavme, o kavmin Resulü olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şümüldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin Resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah-u Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan Resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet, Risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerin hepsi Resullerini İnkar ettiler diyor Allah Teala. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderme ifadesi Bakara Suresi'nin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed
aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor, o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duhan, bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz

peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resul'ün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul, Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler, Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl Allah-u Teala bir Nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır Nebi yok artık. Kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki Nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerli yerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Mümin'in 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimlere Allah'ın Resul gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Öyleyse bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresi'nin 73. ayet-i kerimesi cehennemin kapılarına gelirler diyor. Onlar cehennem bekçileri kapıları açarlar. Ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz Resullerimizi ameni olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve amenü olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara

Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün devirlerde. Öyleyse Nebi Resuller Veli Resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi Resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama Veli Resullerin yok. Veli Resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki Nebi Resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet meselesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki sen Yusuf'a git söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Alelade bir haberci, mümin de değil ama Resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen Resul kelimesinin Nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde cinlerden de Resuller olduğunu, İnsanlardan da Resuller olduğunu söylüyor Enam suresinin 130. ayet kelimesinde. Ey insan ve cin topluluğu size aranızdan Resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var. Yetmez. Allah-u Teala melek Resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek Resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de kiramen katibin hüviyetindeki yazıcı bir yazıcı bir şahitten oluşuyor. İkisine birden Resul diyor Allah Teala. Kiramen katibin melekleri. Onlar da Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki Resul kavramı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emrini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetlere yani bütün milletlere resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar. Hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan Resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan Resuller ise Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama Veli Resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanın konuşulduğu, ayrı
kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda Resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse Resullerin kitaplarını esas alarak Resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları Nebi kavramını Resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında Nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün Resulleri peygamber kabul etmişler. Ama Nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi Nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor, ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, resullerine değil. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün resuller peygamber değillerdir. Bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki bütün kavimlerde resuller yaşıyor. Hiçbirinin, bugün yaşamakta olan resullerin hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım akaidin bu sözünün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü doğrudur. Bütün Nebiler gerçekten peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın Nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz. Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var.
bütün nebiler Resul'dür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış, peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah Teala'nın Resuller arasında şöyle söylüyor Allah Teala: Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza tasarruf rızası. 7.'si sadece o rızaya da sahip olan Resul, işte o devrin imamıdır. Allah Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru: bütün nebiler Resul'dür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah'ın Resulleri, peygamber olmayan Resuller bütün kavimlerde yaşarlar ve sadece kendi kavimlerinin Resulüdür. Bunlardan sadece bir tanesi peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına vekalet eder. Ama gene de sadece Resuldür, asla nebi değildir. Huzur namazının asaleten imamlığı sadece nebilere aittir. Bütün devirlerde huzur namazının imamlığını nebilerin var olduğu her devrede nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan Resuller huzur namazının, onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz.
akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulul azm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulul azm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulul azm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğine dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul, ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah-u Teala'nın ispat ettiği kişidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? Bugün bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olalı 14 yıl oldu. 14 asır oldu. Öyleyse demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecekmiş, binlerce Resul gelmiş geçmiş. Burada büyük bir hata yapılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü. Hangi açıdan bakarsanız bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin kurtulması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah-u Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler ve bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını
tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz. Ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ın, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştum. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası, kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman, onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız. Ve öyleyse ebedi olarak ona, cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd, vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi, bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve

Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık,

ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından
kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki, "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük,
müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece O'na, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunları, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaştırırız.

الفاتحة مع الصلوات. تمام، السلام عليكم.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. İbrahim Suresi 14. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le nuskinennekum kumul arda min ba'dihim zalike lemen zalike li men hafe makami ve hafe va'id. Kelimeler ve le nuskinennekum ve sizi yerleştireceğiz vel arda arz yer min ba'dihim onlardan sonra zalike işte bu limen kimse için hafe korkan makami makamından ve hafe ve korkan va'idi vaadimden, tehdidimden. Cümlecikler ve le nuskinenne kumul arda sizi mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Min badihim onlardan sonra zalike limen hafe makami işte bu makamdan korkan kimse içindir. Ve hafe vaidi ve tehdidimden, vaadimden. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan ve tehdidimden, Allah-u Teala vaat kullanmış burada, vaadimden, yani tehdidinden korkan kimse içindir.

tekrar ediyorum, sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan ve tehdidimden, vaadimden korkan kimse içindir. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştu? 13. ayet-i kerimede diyorlardı ki Resullerine, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da siz bizim dinimize döneceksiniz. Ya da ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi yurtta buradan, bizim yurdumuzdan çıkarırız. Ve Allah-u Teala onlara vahyetmişti ki o zalimleri mutlaka yok edeceğiz. O ayetten sonra, 13. ayetten sonra bu geliyor, 14. ayet-i kerime. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Onları oradan çıkaracağız, öldüreceğiz, onları yok edeceğiz ve onların yerine sizi getireceğiz diyor Allah-u Teala. İnsanların kuvvet sahibi olduklarını zannedenlerin yeryüzünde hep hüsrana düşmeleri bu sebepledir. Allah'a karşı çıkmayı bir marifet zannederler. Sonra da Allah Teala onları cezalandırır. Hiç hastalıkları yokken bakarsınız ölüp gidivermişlerdir. En öldüklerini aslında bilirler öldükleri anda. Onlara neden? Onların öldükleri ifade edilir Allah Teala tarafından. Hataları söylenir. Allah'ın Resullerine karşı çıkanların bu encamı her zaman devresinde, her zaman diliminde tahakkuk eder. İbrahim Suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vestef-tehu ve habe kullu cebbarin anid. Kelimeler vesteftehu, yani ve isteftehu ve fetih, zafer istediler ve habe ve kaybettiler. Kullu, her, bütün, hepsi, cebbarin, zorba, zorlayıcı, anidin, inatçı, bile bile haktan yüz çeviren. Vesteftehu, Resuller fetih, zafer istediler. Ve habe ve kaybettiler. Kullu cebarin anidin. Bütün zorba inatçılar. Resuller Allah'tan fetih istediler. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Hep aynı şey. Allah-u Teala'ya bile bile karşı çıkıyorlar. Kim o insanlar? Bu ayetlerdekiler, putperestler. Her devirde Allah'ın söylediklerini kendilerine göre değiştirenler hep mevcut olmuştur. Ve bu değişimin sonunda onları bir hüzün kaplamıştır. Çünkü Allah-u Teala mutlaka onları cezalandırır. Eğer toplumlarıyla birlikte cezalandırmak istiyorsa onların üzerine afetler verir. Bir ses, bir sel, bir zelzele Allah-u Teala'nın her açıdan cezalandırma sistemleridir. Ve burada da aynı şey söz konusu. Allah'ın Resullerinin, Allah'ın yardımcısı ve Resuller fetih istediler diyor. Her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu. Burada Allah-u Teala
14. ayet-i kerimede söylediği mutlaka sizi oraya yerleştireceğiz de yerleştireceğiz olayında ve bu ayette Allah-u Teala'nın Mekke'nin fethini de müjdelediği neticesine ulaşabiliyoruz. Tüm Resuller için aynı şey söz konusudur. Sonunda zafer onların olmuştur. Ve işte burada Resuller fethi istediler. Her devir için geçerli söz. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler diyor Allah-u Teala. 16. ayet-i kerime. Min verâihi cehennemu ve yuska min ma'in sadid. Sadid. Min verâihi onun arkasında, ardında cehennemu, cehennem ve yuska ve içirirler min ma'in sudan sadid. Sadidin irin kanla karışık mavi mayi sıvı. Min verâihi cehennemü onun arkasında cehennem vardır ve yuska min ma'in sadidin ve irinli sudan içirilir. Yuska kelimesi, saki kelimesi aynı kökten geliyor, içmek. Ve irinli sudan içirilir.

iki cümleciyi birleştirirsek onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içerilir. Bütün devrelerde bütün zorbalar bu dünyada belli bir hayat yaşarlar. Ondan sonra da ölüp giderler. Ama kıyamet günü hesaplar görüldüğünde onlar cehennemde böyle bir cezayla karşı karşıya olacaklar. İrinli sudan içmek. Cehennem hayatı konusunda Allah'ın birçok ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Ve o ayetlerden bir tanesi irinli sudan içilmesi hali. Ve 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yetecerreuhu ve la yekadu yusiguhu ve yetihil mevtu min kulli mekanin ve ma huve bi meyyit ve min veraihi azabun galiz. Yetecerreuhu, onu yutmaya çalışır. Çalışacak. Ve la yekadu, ve olmayacak, olamayacak. Yusiguhu, onu boğazdan kolayca geçirir. Ve yetihi el mevtü, ve ona ölüm gelecek. Min kulli mekanin, her yerden, her mekandan. Ve ma, ve olmaz, olamaz. Ve o bir meyyitin, ölü olamaz. Ve min verayhi, ve onun arkasından azabün, bir azap. Galizün, ağır bir azap. Galiz bir azap.

ve cümlecikler yetecerreuhu, onu yutmaya çalışacak. Ve la yikadu yusiguhu, ve onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Ve ye'tihil mevtü, ve ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek. Min kulli mekanin, bütün mekanlardan. Ve ma hüve bin meyyitin, e fakat o ölemez. Ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Emin verâihi, ve onun arkasından azabın galiz. Galiz, ağır bir azap vardır.

Ve cehennemdeki insanların halini anlatıyor Allah-u Teala. İrin içiriyorlar. İçmeye çalışıyor ama yutamıyor tiksintiden vesaireden. Onu anlatıyor Allah-u Teala. Onu yutmaya çalışacak. Ama onu boğazından kolayca geçiremeyecek.

bütün mekanlardan ona ölüm gelecek ve fakat o ölemeyecek. Yani ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır, yani ağır bir azap vardır. Şeytan ve cehennemde olan diğerleri hepsi aynı standartlarda bu işkenceleri çekecekler. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde onları eritecek olan bir mayin içine koyarız diyor. Bütün derileri o mayide erir ve ölmek isterler, ölemezler. Yeniden et giydiririz. Yeniden o asidin içine koyarız onları diyor Allah Teala. Onlar hep ölmek isterler ama sonsuza kadar ölemezler, o azabı çekmek mecburiyetindedirler diyor. Yani şu dünyada Allah'ın emrettiği gibi bir hayat geçiren insanlar için bunların hiçbirisi söz konusu değil. Onlar bu dünyada da mutlu olacaklardır. Ahirette de mutlu olacaklardır. Mutluluğun sırrını yakalamış insanlar olacaklardır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolunda olmanın güzelliğini, şu dünyada mutluluğu yaşamak, ahirette de Allah'ın cennetinde olmak. Ve 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezîne keferû bi rabbihim. A'maluhum ke rema diniş teddet ke rema din iş teddet. İşteddet bihir rihu fi yevmin asaf asafin la yakdirune mimma kesebu ala şeyin şey zalike huved dalalül ba'id. Meselü kelimeler, mesele, durum. Ellezine keferu, inkar edenler, kafir olanlar,

Bir Rabbihim, Rablerini, amalühüm, onların amelleri, yaptıkları, ke remadin, kül gibi, işteddet, savurdu, bihi, onu, errihu, şiddetli rüzgar. Fî yevmin, gün içinde, günde, asıfîn, fırtına. La yaktırûne, güç yetiremezler. Mimma, şeyler, kesebu, kazandılar. Ala, üzerine, şeyin, şey, şeyler. Zalike, işte bu, bu, hüve, o, eddelalu, dalalet, elbaidu, uzak. Meselüllezine keferu bi rabbihim, Rablerini inkar edenlerin durumu. Amalühüm ke remadin, onların amelleri kül gibidir. İşte det bihir rihu, şiddetli rüzgar onu savurur. Fi yemin asıfîn, fırtınalı bir günde. La yakdirun, kadir olamazlar. Mimma kesebu ala şeyin, iktisap ettiklerinden, kazandıklarından, yani iktisap ettiklerinden, yani kazandıklarından bir şeye, yani bir şeyi elde etmeye kadir olamazlar. Zalike hüved dalalül vaidu, işte o uzak dalalettir. Şimdi cümledikleri cümleler haline getirelim. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o uzak dalalettir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada da uzak dalaletten bahsediyor. Şimdi uzak dalalet bize Nisa 167'yi hatırlatmalı, 168'i hatırlatmalı, 169'u hatırlatmalı. Ne diyordu Allah-u Teala orada? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler. Ruhlarının sırat-ı müstakime ulaştırmasını insanların engellerler. Mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tabi olmamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Tabi olmamışlardır hiç kimseye. Kibirleri buna engeldir. Ve tabi böyle olduğu için de Allah'ın yoluna ulaşamamışlardır. Allah'ın yolunun dışında dalalettedirler. Hem de onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Onlar hem kafirdirler, hem de başka insanları Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer tabi olsalardı, o zaman Allah'ın yoluna ruhları vücutlarından ayrılıp ulaşmış olacaktı. Ve Allah onların günahlarını sevaba çevirmiş, yani onlara mağfiret etmiş olacaktı. Ama onlara Allah mağfiret etmez, çünkü Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başkalarını da men ediyorlar. Kendileri girmedikleri cihetle Allah'ın yoluna hiçbir zaman Allah-u Teala onlara mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Hep kafir olarak ve dalalet olarak kalacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah onları sıratı tarik-i müstakime de ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kimdir bu insanlar? Rablerine karşı Rablerini inkar edenlerin, kafir olanların durumu.

Şimdi böyle bir noktada bu iki işaretin de burada var olması söz konusu. Yani onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Yetmez, başka insanların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engellemişlerdir. Ve onların amellerinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Fırtınada savrulan kül gibi. İktisap ettiklerinden hiçbir şeye kadir olamazlar. Yani kül, nasıl külün her zerresi fırtınalı bir günde havaya bırakırsanız her bir tarafa gider, elinizde hiçbir şey kalmazsa, tıpkı onun gibi kazandıklarından hiçbir kazançları olmaz diyor Allah-u Teala. Bu derecat açısından kazançsızlıktır. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Bütün uzak dolayıttakiler için aynı şey. Yani ellerinde, avuçlarında bir şey kalmayacaktır. O kendileri Allah'ın yoluna girmeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan meyleden bu insanlar uzak bir delalet içinde olacaklar.

Bu insanlar kimlerdi? Resul'e diyorlardı ki sen ya bizim gibi bizim putlarımızı tapacaksın, o sırat-ı müstakim falan dediğin şeyden vazgeçeceksin ya da biz seni ve seninle beraber olanları buradan kovarız, sürüp çıkarırız. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Başkalarını da Allah'ın yolundan men etmek istiyorlar. Ülkelerinden çıkarmak suretiyle. İşte uzak velayetin üç vasfı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci vasıf Allah'ın yolunda değiller. Sırat-ı müstakime ulaşmamışlar. Tabi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İkinci vasıf bunlar kafir. Kalplerinde küfür yazıyor. İşte bu insanların yeni bir vasfı daha var. Zalim. Bu insanların başka bir vasfı Allah'ın kendilerine asla mağfiret etmeyeceği. Bir başka vasfı Allah'ın onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime ulaştırmayacağı ve son vasıfları Allah'ın onları mutlaka cehenneme ulaştıracağı. Nitekim bir evvelki ayet-i kerimede gidecekleri yerin cehennem olduğu ve cehennemde yaşadıkları hayatta anlatılıyor. Uzak velayet içindeki insanların durumu. Yani Allah'a ulaşma safhasını da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını da ulaşamamış insanlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Mürşide tabi olmayı falan bir tarafa bıraktık. Allah'a ulaşmayı dahi dilemiyor adamlar. Ve İbrahim suresinin 19. ayet-i kerimesi. Elem tera ennallâhe halakas semavati vel ardı vel arda bil hakkı in yeşa yushibkum ve ye'ti bi halkın cedid. Lemtere görmüyorsun. Enne Allah'ın olduğunu halaka yarattı. Es

Enne Allah'a muhakkak ki Allah. Elem tere

Görmüyor musun? Enne Allah'e, muhakkak ki Allah halaka yarattı. Es-semavati, gökleri, semaları, vel arda, ve yeryüzü, arz. Bi el hakkı, hak ile. İn yeşa, eğer dilerse, yüzhibküm, sizi giderir, yok eder. Ve ye'ti, ve getirir. Bi halkın, bir yaratma ile, halk etme ile, cedidin, yeni. Yeni bir yaratma ile, yeni bir halk etme ile getirir. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Elem tere, görmüyor musun? Ennallâhe haleke,

Muhakkak ki. Allah yarattı. Es semavati vel ardı, semaları ve yeryüzünü. Bil hakkı, hak ile. İn yeşa, eğer o dilerse, yuzhibkum, sizi yok eder. Ve yedi ve getirir. Bir halkın cedidin, yeni bir halk etmeyle. Yaratmayla.

Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Bu cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun?

Eğer o dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yani yaratma ile getirir, yani yeni bir toplum getirir. Sizi yok eder, yerinize başka bir toplumu getirir diyor Allah Teala. Kur'an'da birkaç yerde bu geçiyor. Bu tarzda ifade. Allah Teala dileseydi sizi yok ederdi de yerinize yeni bir toplum getirirdi diyor. Her şey Allah'ın elinde ve yeni bir halk etmeyle, yaratmayla sizin yerinize yeni bir toplum getirmesi söz konusudur diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Ve ayet 20. Ve ma ve değildir. Ve ma zalike alallahi bi aziz. Azizin bi aziz. Ve ma ve değildir kelimeler. Zalike işte bu. Bu alallahi Allah'a bi azizin güç, zor, büyük. Ve ma zalike ve bu değildir alallahi Allah üzerine bi azizin büyük. Ve bu Allah için büyük bir şey değildir.

Allah Teala dilerse bir toplumu yok eder, onların yerine yenisini getirir. Birçok yerde yapmıştır bunu. Aziz Lut'un kavmini, birçok kavmi Allah Teala yok etmiştir, Hazreti Nuh'un kavmini. Yerine yeniden insanları getirmiştir onların yerlerine.

Ve bu Allah için büyük güç bir iş değildir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın külli şeyin kadirin buyuruyor Allah Teala. Dilediği anda, bir anda kainatı yaratan Allah Teala, bir anda kainatı yok edecektir. İnsanları da yok etmesi her zaman rahatlıkla elbette mümkündür. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın yaptığı şeye dikkatle bakalım. O kadir-i mutlaktır. Her şeyin ol demesiyle olduğu yüce yaratıcı.

künna lekum tebe'an fehel entüm mu'nune. Anna min azabillahi min şey. Kalu lev hedanallahu lehedeynakum sevaun aleyna cezina em saberna ma lena min mahis. Ve kelimeler ve berezu ve çıktılar, bariz olarak göründüler. İllallah li Allahi Allah'a, Allah'ın huzuruna cemiyan hepsi. Ve kale, o zaman dediler, edduafayü zayıflar, güçsüzler, lillezine istekberu tekebbür eden, kibirlenen kimselere, inna muhakkak ki biz, künna biz olduk, lekum size tebean tabi. Fehel artık şu an şimdi mi entüm siz mugnune giderenler, uzaklaştıranlar, anna bizden min azabillahi Allah'ın azabından, min şeyin bir şeyden bir şeyi, galu dediler, lev eğer şayet hedana Allah'ı, Allah bizi hidayete erdirdi, lehedeynaküm elbette biz sizi hidayete erdirdik. Sevaün eşittir, birdir. Aleyna bize göre, bizim için. Ecezina feryat mı ettik? Em saberna, yoksa sabır mı ettik? Malena bize yoktur. Min mahisin, kaçacak bir yer yoktur. Şimdi bu kelimelerin cümlecikler haline dönüştürülmesini gözden geçirelim. Ve berezu lillahi cemiyan, hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Fekalet duafa'ü lillezine istekbaru, ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. İnna künna leküm tebe'an. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Fehel entüm mugnune anna min azabillahi min şeyin. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi, bir parçacığını, birazını bizden giderebilir misiniz?

قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik, dediler. سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَّزِينَا اَمْ صَبَرْنَا Sabretsek de, sabretmesek de, bizim için aynıdır. مَا لَنَا مِنْ مَحِيسٍ Bize kaçacak bir yer yoktur.

Bugün kıyamet günü. Hepsi Allah'ın huzurundalar ve zayıflar. Dediler ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir azabı bizden giderebilir misiniz? Onlar, onları dalalete bırakanlar o zaman diyecekler, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani sahtekarlık orada da devam ediyor. Kendileri bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemiş olan ve başka insanların da yola girmesini, hidayete ermesini engellemiş olan uzak dalaletin mensupları, uzak dalaletin temelinde bu var. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Yolunda olmadıkları için zaten kalplerinde küfür yazıyor kafirler. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadığı gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men etmişler. Allah'ın yolundan, yoluna ulaşmaktan men etmişler, ulaşmalarına mani olmuşlar. İşte bunlar uzak dalalet içindeki insanlar. Öyleyse hidayete ulaşmak istemeyenler kendileri, başkalarını da hidayetten caydıranlar, uzaklaşanlar, uzaklaştıranlar, Allah'ın yolundan engelleyenler, Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar onlar. Ve o gün hiç utanmadan diyorlar ki kıyamet günü, Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi erdirirdik ama Allah bizi hidayete erdirmedi. Sevgili kardeşlerim, hayır, öyle değil. Onları hidayete erdirmeyen Allah değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah-u Teala elbette onları hidayete erdirmeyecektir. Hidayete ermek için Allah'ın yardımı şarttır. Ama bu yardımın gelebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini bu istikamette kullanması asıldır. Bu insanlar hem o istikamette iradelerini kullanmıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, yetmez, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Aynı sebeple kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini, yani hidayete adım atmasını, hidayete yönelmesini engelliyorlar. Ondan sonra da hiç utanmıyorlar. Diyorlar ki Allah bizi hidayete erdirmiş olsaydı biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani orada bile hidayete erememelerinin sebebini Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Tıpkı şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip kovulmasının üzerine Allah'a iftira atması gibi. Beni azdırmana yemin ederim ki diyor İblis. Yani sen beni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men ettin diyor. Oysa ki secde etmeyen İblis Allah istediği için değil, o secde etmediği için Allah ona secde ettirmiyor. Yoksa Allah Teala isteseydi ona da secde ettirirdi. Ama bu onun iradesini kullanmasına mani olmak demekti. O zaman cezayı da hak etmemiş olacaktı şeytan. Oysa ki Allah Teala seni kıyamette, kıyametten sonra ebediyen cezalandıracağım diyor. Neden? Eğer Allah'ın iradesiyle onu yapmış olsaydı Allah Teala El Adl esmasının sahibi olarak onu cezalandırır mıydı? Asla. Adalet yerine gelmiş olmazdı. El-Hak esmasının sahibi olarak cezalandırır mıydı? Gene asla böyle bir şey mümkün olamazdı. El-Adl esmasına da, El-Hak esmasına da aykırı olurdu sonuç. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Diyor ki
Allah Teala ve kale şeytanı lemma kudiyel emru innallâhe va'adekum va'del hakkı ve va'adtukum fe ahleftukum ve ma kâne liye aleykum min sultanin illa en de'avtukum festecebtum li fe la te lumuni ve lumu enfusekum ma ene bi musri hikum ve ma entum bi musri hi inni kefertu bima eşrek temuni min kablu inne zalimine lehum azabun elim. Ve kale şeytanı ve şeytan dedi lemma olduğu zaman kudiye el emru emir yerine getirildi tamamlandı. Emir yerine getirilip tamamlandığı zaman innallâhe muhakkak ki Allah vaadekum size vaad etti vaadel hakkı hakkın vaadi ve vaadtüküm ve size vaad ettim fe ahleftüküm size verdiğim sözden hilaf ettim vaadimden döndüm ve mâ kâne ve olmadı yoktu liye benim aleyküm sizin üzerinizde min sultanin yaptırım gücü bir sultan bir kuvvet bir güç benim üzerinizde bir kuvvetim bir gücüm bir sultanlığım yaptırma gücüm yoktu illa en ancak sadece de'avtüküm sizi davet ettim ve isteceptüm böylece siz icabet ettiniz li bana fela telumuni ve artık beni kınamayın lanetlemeyin levmetmeyin beni lanet değil levmden geliyor lev telumuni beni kınamayın levmetmeyin ve lumu ve kınayın levmedin enfüseküm sizi nefslerinizi kendinizi ma değil ene ben bi müsrihi kum sizin yardımcınız değilim ve ma entüm ve siz değilsiniz bi nusrihiye benim yardımcım inni muhakkak ki ben kefertu inkar ettim bi maşeyi eşrektumuni beni ortak koşmanız min kavli önceden daha önce inne zalimine muhakkak ki zalimler lehüm onlara vardır azabın eleyim acı bir azap cümlecikler ve kale şeytani lemma kudiyel emru şeytan emir yerine getirildiği zaman yani hepsi cehenneme atıldığı zaman şöyle dedi innallâhe vaadeküm vaadel hakkı muhakkak ki Allah size hakkın vaadini vaad etti.

Bakın. Hak olan vaadini İnne Allah'a vaadeküm. Allah size vaad etti. Vaadel hakkı. Hak olan vaadi.

Ben size hak olan vaadini vaat etti. Ve vaattüküm, ve ben de vaat ettim. Ve ahleftüküm. Fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ma kâne liye aleyküm min sultanım, ve ben sizin üzerinizde bir güce

üzerimizde bir güce, sultanlığa sultanlığa yaptırım gücüne sahip değilim. İlla en deavtüküm, sadece sizi davet ettim. Festecep tümli, böylece siz bana icabet ettiniz. Fela teklumu, yine artık beni kınamayın. Felumu enfüseküm, kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum, ben sizin yardımcınız değilim. Ve ma entüm bi musrihiyye, siz de benim yardımcım değilsiniz. İnni kefertü bima eşektumuni bin kablü, gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. İnne zalimin elehim azabin elimün, muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Topluyoruz. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti. Ve ben de size vaat ettim. Fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ben sizin üzerinizde bir güce, yaptırım gücüne, sultanlığa sahip değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Sadece sizi davet ettim, böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim, siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Burada şeytanı görüyorsunuz. İnsanlara söylediğine dikkat edin. Sizi zorla hiçbir şey koşmadım diyor şeytan. Ben size teklifte bulundum, siz de teklifime icabet ettiniz, davetime icabet ettiniz diyor. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bu konuyu inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını tüm gönlümüzde dileyerek sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril magdûbi aleyhim velendâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler, öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört tesinlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan rahat, mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap olacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonra iki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salam makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salam makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerde doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah-u Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması
ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah-u Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet.
Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmare'de birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülhime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, Radiye'de 5. gök katına, Mardiye'de 6. gök katına, Tezkiye'de de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la üniversitelerde okutulan Kur'an'daki İslam arasındaki farkı anlatmak üzere bir aradayız. Hepiniz konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebi-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvel hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecektir. Yani alimler Kur'an'daki ilimle değil, insanların yazdığı zanlarla el yazması kitaplarda dini öğretmek suretiyle fitne sebebi olmuşlardır. Konumuzun en hazin kısmı Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim yerine din öğreticilerin okullarından öğrendiği bir ilim, faydası

zilim yer almış durumda. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar, her nesil kendisinden evvel gelenlere ilaveler yaparak yenilerini yazdığı için Kur'an'ın tamamen dışında bir ilim oluşmuş. Asırlardan beri artık Kur'an ne lafzı ne de ruhu öğretilmiyor. İslami en zelil noktaya tereddüye uğratmış durumdalar. İslam ülkeleri şu an dünyada en geri ülkeler muhtevası içinde yerini alıyor. Ama İslam ülkeleri geri kalsalar da İslam dini Allah'ın kainatta ezeli ve ebedi tek dinidir. Arınan suresinin 19. ayet-i kerimesinde "Enne dine andallahu al-islam." Allah'ın katında din İslam'dır. İslam'daki bütün hayati unsurlar koparılmış durumda. İnsanların çok büyük bir kısmı, özellikle din öğreticileri, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri bu hakikatleri bilmiyorlar. Bilmemeleri tabii, çünkü asırlardır insanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa itmişler. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan din öğrenmişler ve bugünkü müfredat programların bütün üniversitelerindeki tatbikatı bu el yazması kitaplardaki zanları insanlara öğretmek olmuş. Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde bir zamanları gelecek Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Yani insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. İslam'dan Kur'an kavramları kopmuştur. 19 tane kavram. İslam'dan Kur'an hakikatleri kopmuştur. İslam'dan Kur'an'daki farzlar kopmuştur. 7 sabah 4 teslim. İslam'dan Kur'an-ı Kerim'in en hayati suresinin ve Asr suresinin tatbikatı kopmuştur. İslam'dan mutluluk mesajı kopmuştur. Kavramlar insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak yerine hedefi belli olmayan sadece kuru laflardan ibaret bir döngüye dönüşmüş durumda. Kur'an'da var olmasına rağmen koparılan 19 tane kavram ekrana getirebilirsek, evet Kur'an'da var ama din tatbikatından çıkarılmış durumda. İşte Resul, Nebi, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, fan, züht, bir, nefs eskesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, tövbe ve mağfiret, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amini olmak ve delalet kavramları Kur'an'da yer alıyor ama din tatbikatından çıkartılmış durumda. Kur'an'da olmamasına rağmen din tatbikatına sokulan 19 tane hürafe bidat burada bir yer alıyor. Öyleyse Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatlar, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker, Kur'an'dan kopan kavramların yerini almış durumda. Allah sadece hakikatleri söyler. Allah için tek bir hedef vardır. Herkesi mutluluğa ulaştırmak istiyor Allah Teala. Şükredenlerden olmamızı istiyor. Çünkü şükredenler mutluluğa ulaşır. Küfredenler hep mutsuz bir hayatı sergiler. Enne hedeyna üssebiyle imma şakiren ve imma kefure. Biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Ya Allah'a ulaşmayı diler şükredenlerden olur,
ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emir ve nehiyleri var. Kur'an-ı Kerim'de bu emir ve nehiyleri yerine getirenlerin mükafatı, ahiret ve dünya saadeti var. Kur'an-ı Kerim'de bu emir ve nehiyleri yerine getirmeyenlerin cezası, ahiret ve dünyada mutsuzluk var ve sahabenin hayatı söz konusu. Şükrü ve küfrü tercih etmek insana bırakılmıştır. İblis insanların kurtuluşuna sebep olan her şeyi din tatbikatından çıkartmıştır. Küfürle cehalet arasındaki ilişkiye baktığımız zaman birbiriyle örtüşüyor. İnsanlar cahil oldukları için Allah'ın taleplerini yerine getirmiyorlar. En üst seviyede öğrenim görmüş o insanlar bile bu konuda Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlara göre kitapların yazdığı bilgiler var. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a göre alim olma hüviyetinde hiçbir şekilde girememişler. Ama kendi haklarına göre, kendi imlerine göre alimler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her alimle değil, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan övüde, evet, riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten, zühde sizi çağıran alimlerle beraber olun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacakları için hiçbir zaman mümin olmayacaklardır. Mümin olmayan bu insanlar mürşitlerine ulaşırlardı, ne olacaktı? Kalplerine iman yazılacaktı ve onlar nefs eskiyesine başlayacaklardı. Ruhları da Allah'a doğru yola çıkacaktı, mümin olacaklardı ama olamıyorlar bu konuda bilginin sahibi olmadıkları için. Bu konudaki bilginin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamazlar. Bir mürşide ulaşsalar dahi hiçbir değişiklik olmaz. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah Teala'dan 12 tane ihsanı alamazlar ve eğer ulaşsalardı, mürşide 12 tane ihsanla ulaşmış olsalardı, tövbe etselerdi, Allah'tan 7 nimet alacaklardı ama bunları gerçekleştirmedikleri için hiçbir zaman 12 tane ihsanın sahibi olamazlar. Kalplerine iman yazılmaz ve 7 nimeti de Allah'tan alamazlar. Onların kalplerinin mührü açılmaz. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarıya alınmaz. Kalbin içerisine iman yazılmaz. Ve küfürle cehalet arasında çok derin bir ilişki içerisinde hayatlarını sürdürürler. İlahiyat ve İslam ilimleri fakültelerine baktığımız zaman yıllara göre ilahiyat fakülteleri sayısı giderek artmıştır. Günümüzde ilahiyat ve İslam ilimleri fakültesi sayısı toplamı 90'ı aşmıştır. Öğretim görevlilerine baktığımız zaman ilahiyat ve İslam ilimleri fakültelerinde toplamda 4000 üzerinde görev yapan öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunlardan 607'si profesör, 382'si doçent, 1299'u doktor, öğretim üyesidir. Ana bilim dalları itibariyle İslami ilimler fakültelerinde ana bilim dalları tefsir, hadis, İslam hukuku, kelam ve İslam mezhepleri tarihi, tasavvuf, Arap dili ve belagatı, Kur'an-ı Kerim okuma ve kıraatı söz konusu. Üniversitelere göre tasavvuf ilmi, tasavvuf insanın yaratıcısıyla olan bağlantısını ve manevi dünyasını ele alan bir ilimdir. Tasavvuf, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra ortaya çıkmış bir oluşumdur diyor muhterem din öğreticileri.
tasavvuf tarihi günümüze tasavvuf hareketleri, problemler gibi dersler okutulmaktadır. Üniversitelerde öğretilen İslam ilmi mürşit farz değildir. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Zikir farz değildir. Hidayet doğru yoldur. Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz son Resul'dür diyor. Bir din adamının yorum, bir din adamı dinimizi öğrenmek adlı bir yazısında şöyle yapıyor, söylüyor. Şu halde Kur'an'da, hadisten ve bunların tercümelerinden din öğrenmek mümkün olmaz. Her Müslüman dinini ehli sünnet alimlerin kitaplarından hazırlanan ilmihallerden öğrenmelidir. Kur'an'dan değil, ilmihallerden, yani ilmihal kitapları Kur'an'ın önüne perde olmuş. Sayın Nusa Hazretleri bir şey hangi nesne Kur'an'ın önüne perde oluyorsa onun yırtını atın diyor. Hazreti Ömer döneminde Endülüs fethedildiği zaman kütüphanelerde binlerce dolu kitap insanlar rağbet etmiş. Hazreti Ömer bunun durum karşısında insanları toplamış ve kitapları bir tarafta, Kur'an'ı bir tarafta, hangisini tercih ediyorsanız onu yakacağım diyor. İnsanlar akıllarına baştan gelsin diye. Evet, Kur'an mı, kitaplar mı? İşte Allah-u Teala kitaplardaki emaniye kültüre dayalı olan din anlayışını Bakara 78, 79, 80'de açıklıyor. Hadis-i şerifte kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamlar. Bu fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'la. Çünkü Kur'an'da ezeli ve ebedi Allah-u Teala'nın bütün hakikatlerini içeriyor. Enbiya suresinin 24. ayet-i kerimesi Kur'an, bizden öncekilerin ve bizden sonrakilerin zikridir buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rahat 27 ve Şura 13 Allah-u Teala'nın bize verdiği bir garanti söz konusu. Evet, Enbiya 24'te Hâzâ zikri men ma'iyye ve zikri min kabli. İşte bu zikir benden öncekilerin ve benden sonrakilerin de zikridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabı. Benden öncekilerin, benden sonrakilerin zikri ama aynı zamanda sahabenin de zikri. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Rad 27'de اَنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَاتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ. Allah dilediğini delalette bırakır ki başlangıç noktasında insanlar delalettedir. İnsanlar küfürdedir. İnsanlar şirktedir. İnsanlar şeytanın kulu dostudur. İnsanlar hüsrandadır. İnsanlar ayetlerden gafildir. Kısacası bütün negatif koşulların içerisinde. Ama Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla İbrahim 4'e göre veli resuller tayin ediyor ve Kur'an ayetleriyle insanlara din tebliğ ediliyor. İşte o delalete olanlardan, tebliğe muhatap olanlardan kim Rad 27'e göre وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنَنَابِ kendisine yönelenleri mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Şura 13 اللّٰهُ يَشْتَبِ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يُنُبْ kim Allah'a yönelirse onları da mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği bir garanti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması kişiyi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. 14 asıl evvel İslam'ın giriş anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı olan Allah'a ulaşmayı dilemekle
Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ederek tabi olarak Muhacirin ve Ensar Kur'an'daki 7 safa İslam'ı yaşamış. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17'ye göre, Enfal 29 hepsi, Mümtehin 12'ye göre Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş, biat etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimi yapmış. Hepsi nefse teslimi yapmış. Hepsi irşada ulaşmış, adetini teslim etmiş. Şimdi bu durumda Enbiya 24'e göre bu Kur'an-ı Kerim benden öncekilerin zikri ve benden sonrakilerin zikridir. İşte bu benimle beraber olanların, sahabenin ve benden öncekilerin de zikri. Yani Hristiyanların yaşadığı 7 sefa 4 teslim, Yahudilerin yaşadığı 7 sefa 4 teslim, bütün peygamberlerin yaşadığı 7 sefa 4 teslimi muhtevasını alıyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe fizik gücünü Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe irşat makamına getirilmişler. Tövbe 100. Ama günümüze baktığımız zaman iblis insan şeytanları vasıta olarak kullanıyor. Bu hakikatlerin yanlış televizyonları kapatıyor. Bu hakikatlerin yayınladığı vakıfları kapatmaya çalışıyor. Şeytanın emrindeki insanların gayesi Allah'ın söylediği gibi onlar ağızlarıyla, gayretleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar. Ama Allah nurunu tamamlayacaktır. Tevbe 32 ve Saf suresinin 8. ayet-i kerimesi. İnsanlara din ilmini öğretecek olanlar insanların elleriyle yazdığı kitaplardan dinlerini öğreniyorlar. Akıllarına gelip de bu öğrendikleri kitapları Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmıyorlar. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışacak, Kur'an'a bakınız. Kur'an'a uymayan hadis benden değildir buyuruyor. Öyleyse Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinde buyurduğu gibi Kur'an kelamının diğer sözlere üstünlüğü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Öyleyse insanların ne söylese söylesin hakikatin ölçüsü Kur'an'dır. Kur'an'la karşılaştırmak durumdalar. Bütün doğrular Kur'an'ın içinde yer almış durumda. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kulluhu mutesettin biyan. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Hidayetçinin en hayırlısı Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Geri kalanlar da bidattır, bidat delalettir, delalet cehenneme götürür. Din Allah'ın dinidir. Allah Kur'an-ı Kerim'i insanları mutluluğa ulaştırmak için indirdiği kainatın tek dini, Allah'a teslim olmayan dinini insanların öğrenip sadece mutlu olmalarını istiyor. Bütün insanların mutlak saadete ulaşmasını istiyor. İblis asırlardan beri insanları Allah'ın yolunda saptırmak için bütün gayretlerini kullanmış ve Kur'an'da yer alan 19 tane hakikati kopartmış, olmayan 19 tane hürafeyi insanlara din diye yutturmuş. Ve insanlar bu hürafelerden din öğreniyorlar. Allah Teala Kur'an'da diyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. İblis diyor ki şu üniversitelerde okunan bütün kitaplardan gözden geçirin. Hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek bir şey göremezsiniz. Hepsi tanınmış alimlerin kitapları. O zaman insanlar diyorlar ki o alimler bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey kitaplarda bulamazsınız.
kitaplarda insanların, üniversitelerde insanların el yazması kitapları okutuluyor. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir hususun yer almadığını göreceksiniz ve bu kitaplar üniversitelerde okutuluyor. Diyorlar ki ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz. İnsanlar buna inanıyor. Ve insanlar bu kitapları okuyorlar, din öğreniyorlar. İnsana hayat veren ruhtur. Ruhunuz alınca hayatınız sona erer. Ölürsünüz. O zaman hiç kimse ölmeyi istemez. Ben Allah'a ulaşmayı dilemem der. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu konuda ne var? 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala Kur'an ayetleriyle üzerimize farz kılıyor. 12 tane farz emir. Ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Yani Kur'an 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini söylüyor. Ama gelin görün ki günümüz din öğreticileri ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz'di. Onlarla beraber irşat sona erdi. Artık mürşide de ulaşamazlar. Üniversitelerin 4 yılında öğretilen, doktora, master programlarında öğretilen bütün muhtevaya bakın. İrşat Peygamber Efendimiz'e son bulmuştur diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için mürşit var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir hidayetçi bulamazsın. Öyleyse 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka tabi olacakları mürşide ulaşmayı Allah Teala Kur'an'da farz kılıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de 7 ayet-i kerimede delalette kalacağı ve onlar için bir mürşidin bulunmayacağı zikrediliyor. Öyleyse ulaşmayı kalben dilemeyenler, ruh insana hayat verir, vücuttan çıkınca kişi ölür. Onlar için de delalette kalmak var. Onlar için bir hidayetçi mürşid yok. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Delalette olanlar 7 grup ayet-i kerime gereğince gideceği yer cehennem. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabiyeti 7 tane hadiste açıklıyor. Bu da mürşitten nereden çıktı diyor. Dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için mürşidin Kur'an'daki farziyetini ne yazık ki bilmiyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mürşitlerin 19 tane ayrı ismi zikrediliyor. İşte geçen ayetler ve isimleri. Nebi, imam, halife, resul, nezir, hidayetçi, veli, ehli zikir, münadi, mehdi, sadık, salih, alim, mesavi alim. Bütün bunlar ve velinin diğer versiyonları hepsi Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer almış durumda.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, mürşide tabi olmazlarsa o zaman ruhun Allah'a dünya hayatında teslimi yok. Fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusu mu? Hayır. Ruhunu Allah'a teslim etmeyen hiç kimsenin fizik vücut teslimini yapması mümkün değil. Yerine ne gelmiş? İslam'ın 5 şartı. Kitaplarda öğretilen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet ve bu İslam'ın 5 şartıyla siz Allah'a teslim olursunuz. 4 teslimin yerinde yerler esiyor yani. Üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde öğretilen din muhtevasının içerisinde 7 safa ve 4 teslim yok. 7 safa hedef emir yok. 4 tane teslim yok. 7 vasıta emrin yerine de sadece İslam'ın 5 şartı var. Ama insanlar din ilmi öğrenmek istiyorsanız din ilmini öğreten üniversitelere gideceksiniz diyor. Fakülteleri okuyacaksınız diyor. Halbuki fakültelerde okunan dinle Kur'an'daki İslam birbirinden %100 tamamen ayrı. Onun için Allah Resulü ayrı zamanda Kur'an bir vadide, din öğreticileri, din öğrenenler başka bir vadide buyuruyor. Üniversiteden mezun olan insanların çoğu hiçbiri de dinlerini bilmiyor. İnsan şu anda ilahiyat fakültesinden mezun olmadığına şükrediyor. Çünkü öğretilen din anlayışı Kur'an-ı Kerim'le hiç uyuşmuyor. İlahiyat fakültesinde öğrenen, öğretim görenler ilim tahsil eden aslında bir faydasız ilim tahsil ediyorlar Câsiye 23'e göre. Ne öğretenler ne öğrenenler bu ilmin faydasız olduğundan haberleri yok. Nebi Resulü Sultanı Peygamber'in hadis-i şerifinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım.

Ama 14 asıl evvel Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. İşte ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın Resulullah'ın öğrettiği 7 sabah 4 teslimi öğrettiği için bunlar günümüzde hidayet çağında bizlere öğretiliyor. Ve öğretilen bu Kur'an hakikatleri sevgili din adamları kardeşlerimiz, İlahiyat Fakültesi'nin öğretim kadroları, yani İşleri Başkanlığı irşat kadroları o zaman gelecekte mutlaka öğreneceklerdir. Ve ilimlerinin sadece faydasız bir ilim olduğunu da öğreneceklerdir. İslam dininde mezhepler var. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Marfu-ı Kerhi Hazretlerine tabi oluyor. Tabi olmasaydı Numan, hali olmuştu Numan. İmam-ı Şafii Hazretleri Şeybani Hazretlerine tabi oluyor. Mezhep imamları mürşitlerine tabi olurken günümüzde mürşide tabiyet din tatbikatından tamamen çıkartılmış durumda. İmam Şafii Hazretlerine nasıl olur da gider bir çobana tabi olsun diyorlar kendisine. İmam Şafii Hazretlerinin cevabı çok basit. Bana dinimi o öğretti. Her devirde ilim sahipleri yaşadıkları devrin insanları tarafından horlanmışlar, anlaşılmamışlar, yalanlanmışlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler cehenneme bölük bölük sorulduklarında cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde ayetleri size tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. 73'te ise cennetler cennetin kapılarından girdiklerinde, takva sahibi olan cennetin kapılarından girdiklerinde onlara selam diye söylüyorlar. Birisi diğerinin tam zıttı. Günümüzde insanlar %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme doğru yol alıyorlar. Nebila Sultanı Peygamber amcasının kurtuluşu için Allah-u Teala'dan talepte bulunmasına rağmen Allah'ın Resulullah'a cevabı Kasas 56'da sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Öyleyse Allah-u Teala devamlı insanların kalplerine bakıyor. Her devirde hüküm sahibi Allah'tır ve onun vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Hüküm sahibi olmak, Kur'an'ı bilmek demektir. Hüküm sahibi olmak, Kur'an ayetleri arasında ilahiyat rabıtasını bilmek demektir. Hüküm sahibi olmak, Kur'an'ın ayetleri arasında altın zinciri kalp gözüyle görebilmektir. Hüküm sahibi olan kişi, hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta Allah'ın yardımıyla söyleyen insandır. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde onlar sabırla Allah'ın zatını ulaşmayı, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir buyuruyor. Allah'ın zatını sabırla dileyenler. İşte ülkemizde 20 tane Kur'an-ı Kerim mahalli, oraya Allah'ın rızasını yazarlar. Hiçbir lügatte veç kelimesi rıza anlamına gelmemesine rağmen onlar mahallere bunu yerleştiriyorlar. Bu ayetlerin muhtevasında Ra'd 20, 21, 22'nin muhtevasında 3 tane cennetten 7 kat cennete kadar bütün cennetler
sıralanmış ve Allah'ın zatını ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerin mükafatı olabileceğini söylüyor. Ruhunu Allah'a ulaştıranlar üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Görmeyi dileyenler salah makamının da en sonunda Allah'a köle olabilenlerdir. Onlarsa yedinci cennet kat cennetin sahibi olacaklardır. Yani ant cennetleri. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle birlikte olanlar Allah'ın has kulları. Nisa suresinin 69 ayet-i kerimesinde men yutur rah ve yutur rasule fe ulaike ma'allezine aleyhim annamallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şuhadayi ve salihine. Allah ve Resulüne itaat edenler Allah'ın nimetler verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. İşte ki hikmet sahibi alim bunlardır. Hadis-i şerifte hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz kılındı. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağı dirilttiği gibi ölü kalpleri de Allah-u Teala hikmet nuruyla diriltir. Hüküm sahibi olmak, hikmet sahibi olmak dört tane vasıf şartını gerektiriyor. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki kalbinde bütün afetler yok olmuştur. 2-3 bu kişi kalp gözü açılmış basiret sahibi bir kişidir. Kalbindeki basar hassasıyla Allah'ın dilediğini görür. 4 bu kişinin kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Şeytan herkese vahyediyor. Şeytanın söylediklerini herkes işitir. Ama Allah'ın söylediklerini yalnız Allah'ın bu hassasının çalıştırdığı insanlar işitir. Kalp kulağını açtığı insanlar işitir. Bunlar hikmetin hüküm sahibi olmanın 4 vasıf şartıdır. 4 temel şartıdır. 3 tane sonun şartının da sahibi olurlar bu insanlar. Kişi hüküm sahibi olur, kişi tezekkür sahibi olur, kişi hayır sahibi olur. Bu kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kişinin ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyecektir. Kişi bu noktadan itibaren hangi fiili yaparsa yapsın ya Allah'ın bir emrini yerine getirmiş olacaktır ya da yasak ettiği bir fiili işlememiş. Her iki halde de bu kişi mutlaka derecat kazanacaktır. Ehli hayırdır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kazandıran bütün olayların hepsi Kur'an'da hayır olarak zikrediliyor. Derecat kaybettiğin her olay da şerdir. Bunlar için artık şer işlemek söz konusu değil. En'am suresinin 82. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبُوا يُسْنِ الْمَانِ مِنْ ظُلْمٍ اُولَٰيكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُقْتَدُونَ Amin olanlar, kimseler imanlarını zulümle bulaştırmayanlar, onlar korkudan emin olanlardır. İşte bunlar, ul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı sahibi kullardır.

İnsanların baş düşmanı iblis, hiç kimsenin dostu değildir. Ne insan şeytanı, ne cinin şeytanın asla dostu yoktur. İblis her şeyin düşmanıdır. Ehli tezekür olmaya gelince, ehli tezekür daimi zikir ehlidir. Allah'la her an konuşabilme imkanı sahibidir. Başkalarının suallerini Allah'a iletebilen, Allah lütfederse cevabı alıp sualin sahibine ulaştırabilen efsaftaki kişidir. Yani ehli zikirdir ve bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ma'arsalna min qablike illa rijalun nuhi ileyhi fesalu ehle zikri min ma ta'lemun. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek isteyenler zikir ehlinden öğrenebilirler. Allah-u Teala'nın emri budur. Kur'an'ı indiren O'dur. Kur'an'ı her devirde Resuller lisanıyla açıklayan da O'dur. Ve öğrenenlerin de ehli zikirden, hikmet sahibi alimden öğrenmelerini Allah-u Teala emrediyor. Bütün mutluluklar Allah'la beraber olduğumuz zaman geçerli. Şeytanla beraber olanların hallerine bir baktığınız zaman mutsuzluktan, huzursuzluktan, başkalarını kıskanmaktan, hasetten, düşmanlık etmekten öte hiçbir şey yapamazlar. Osmanlı'da bir deyim, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekildi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur. Allah'a çok şükredelim, Allah'a çok hamd edelim ki hayattayız. Allah'ın doğrularını Allah-u Teala bize öğretmiş. Bu doğrularla dinimizi yaşıyoruz. İblis Allah'a ulaşma dileğini yok etmiş. Müşride tabi olmayı yok etmiş. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Fizik ucun teslimini yok etmiş. Nefsin teslimini yok etmiş. İrşada ulaşmayı yok etmiş. İradenin teslimini yok etmiş. Yani ilk üç safayı devreden çıkartmakla İslam'ın kolunu kesmiş. Son dört safhasını da din tatbikatından çıkartmakla bacaklarını kesmiş ve iblis İslam'ı bitkisel hayata mahkum etmiş. Bütün insanları tekrar kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bunları sahtekar olarak anlatmaya çalışıyor insanlara. Yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikatleri göreceklerdir. Ama iblis buna mani oluyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ifade eden ayetlerin Türkçe karşılıkları tamamen değiştirilmiş durumda. İfade etmiştik, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala açıklamış. 19 fiille 12 ayet-i kerimede farz kılmış. Bütün bu hakikatlerine rağmen günümüz din öğreticileri ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. O zaman bu ayetleri reddedenler Kur'an'ın bir kısmını devre dışı bıraktıkları için korkunç bir cehennem azabının içinde kullanacaklardır. Halbuki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Rad 20'de اَلَّذِينَ يُفُونَ بِيَعْتِ اللّٰهِ وَلَا اَنْكُمْ لَنْمِسَكُ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdini bunları içeriyor. وَلَا اَنْكُمْ لَنْمِسَكُ, misaki bozmazlar. Ezelde verdikleri bir misak var. Ruhun ölmeden ve Allah'a ulaşmasını onu bozmazlar. Ama aynı zamanda irademizin de misakı dört tane yerimizi için içeriyor. Misaklarını bozmazlar demek, dört tane yeminini yerine getirmek isterler. Ama günümüzde
Din öğreticileri bunların hiçbirisini öğretmiyor.

ne din öğreticileri, ne de öğretenler, ne öğrenenler ne yazık ki kurtuluşa ulaşmıyorlar. Allah Teala Bakara 159'da "Ennellezîne yektûmûne mâ enzelnâhu minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu lin-nâsi fil kitâbi" "Muhakkak ki beyinlerden indirdiğimiz şeyleri hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenler var ya, işte onlara Allah lanet eder, lanetciler de onlara lanet ederler." Ne yazık ki günümüzde insanlar ayetlerden gafiller, ayetleri yalanlıyorlar, ayetleri satıyorlar, ayetleri inkar ediyorlar, ayetleri gizliyorlar, ayetleri alay ediyorlar ve zulmani ilimlerle amel ediyorlar. İşte Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de "Kalu Rabben enne atana sadetena ve küberena" devrimizin Sadat ve Küberalarına tabi olduk. Onlar bizi yoldan itaat ettik ve onlar bizi saptırdılar. Onlara iki kat azap ver ya Rabbim. Cehennemdeki bu insanlar kıyamet günü biz devrimizin Küberasına ve Saadet'ten tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar ve onlar sebebiyle cehennemdeyiz. Ama Allah Teala ikinizin de cezası cehennem ve iki kat azap içerisinde olacaksınız. İnsanlar Allah'ın Kur'an'daki hakikatlerini bütünüyle gizliyorlar. Nedir bu gizledikleri şey? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, hidayeti gizliyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimi, hidayeti gizliyorlar. Nefsin Allah'a teslimi, hidayeti gizliyorlar. Ve iradenin hidayeti, Allah'a teslimini gizliyorlar. Yani din üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde, el yazma kitaplardan öğretilen dinin mutevazisi içerisinde 7 sabah 4 teslim yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşitlerin hasını Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e mürşitlere tabi olmuşlar. Ve günümüzde mürşit yok diyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sual soruluyor. Ey Allah'ın Resulü, biz dinimizi senden öğrendik. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İnsanlar dini kimden öğrenecektir deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte Resulullah'tan sonra tabi'in sahabeye tabi olmuş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabiyetin kıyamete kadar devam edeceğini beyan eden Allah'ın açıklaması söz konusuyken insanlar bu ayetlerden gafil oldukları bilmedikleri için tabiyeti tamamen devreden çıkartmışlar. Mürşitlerine tabi olmuyorlar. Tabi olmadıkları için ruhlarını teslim etmiyorlar. Üçüncü safa yok. Fizik vücut teslimi etmiyorlar. Dördüncü safa yok. Nefs teslimi beşinci safa yok. İhlas 6. safa yok ve iradenin teslimi yok. Yani Kur'an'daki İslam ilahiyat fakültelerinde öğretilen din muhtevası içinde yer almıyor. Sadece öğretilen İslam'ın 5 şartı, İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşu insanlara anlatıyorlar. Halbuki ilahiyat fakültelerinde doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu.

Kur'an'a ders düşen öğretileri onlara öğrettiniz, bilmiyordunuz, tamam. Ama şu anda Allah'ın Resulü, Mehdi Resul, Allah'tan aldığı öğretiyi, Kur'an-ı Kerim Hakk'a Teala 7 sabah 4 teslimi açıkladıktan sonra gizleyenler, onlar azabın içerisinde olacaklardır. İnsanlara doğruları değil, Kur'an hakikatlerini değil, yanlışları insanlara öğretiyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, Allah Teala İbn-i Mesud'un rivayetine bir hadiste bir yere çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse insan şeytanlar, cin şeytanlar devamlı insanları, insanların yazdığı el yazması kitaplarda öğretilen emaniye bilgilere sevk ediyorlar. Onlara o emaniye bilgileri öğretiyorlar ve onlar da bu emaniye bilgilerle dini öğrendiklerini zannediyorlar. Ne yazık ki bunların hiçbirisi geçerli değil. Ve yanlışta ısrar ediyorlar. Halbuki ilim adımına yakışan Mehdi Resul'den aktarılan hakikatleri incelemek, doğru yanlıştan ayırmak gerekir. Eğer Kur'an-ı Kerim'le bunları karşılaştırarak doğru öğrenmeleri takdirde, o zaman Kur'an'daki İslam'da hepimiz birleşeceğiz. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Haset ve kin, haset ve düşmanlık. Haset ve düşmanlık kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe, ruhunuzu Allah'laştırmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İnsanlar birbirine düşman. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde, ama bu düşmanlık ne zaman dostluğa yerini terk edecektir? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde. Bu dilden olabilir, kalpten olabilir. Kalben ulaşmayı dileyenler, onlar iman edenlerdir. Onlar birbirlerinin dostlarıdır, birbirlerini sevenlerdir. Ve onlar Kur'an hakikatlerini bütünüyle, Kur'an'daki asıllarıyla öğrenecek olanlardır.

Öyleyse kitaplarda öğretmekle dini öğretmiş olmuyorsunuz. Ancak Kur'an'daki İslam'ı öğrettiğiniz zaman vazifenizi yerine getirirsiniz. Ve Kur'an'daki İslam'ı öğretenler de her devirde hikmet sahibi alimlerdir. Yedi sabah dört teslimi yerine getiren yaşayan sahabe, nefsin teslimi olması halinde ulelbab olur, hikmet sahibi alim olur, muhlislerden olur, yine hikmet sahibi alimdir, salihlerden hikmet sahibi alimdir. Allah Resulü, Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman Allah'ın düşmanıdır. Ve Allah Resulü, her devirde Allah'ın mukarrab kulları var. Onlar Kur'an ehli, ulul Allah ehli, muhlis kulları irşada ulaşanlar ve Allah'ın has kulları olan salihler söz konusu. İşte din ilmini öğretmek suretiyle hepinizin Allah'ın mukarrab kullarından olmanızı, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin himmetiyle diyerek Kur'an'daki İslam'la üniversitede okutulan kitaplardaki İslam konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşamak istiyorsanız, ben Allah'a ulaşmayı kalben diledim, ben de mürşidime tabi olup tövbe etmek suretiyle günümüzde asıl saadeti yaşamak istiyorum diye hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah yolunda olmak isteyen biri olarak ibadetlerimizi yapıp elimizden geldiğince önce kendimizi sonra çevremizi ibadette davet ediyoruz. Bu yeterli mi? Müslüman olarak ne yapmalıyız? Yeterli değil sevgili kardeşlerim. İbadetler vasıtadır. Asıl olan hedef emirlerdir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, cehaletin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlim öğren. İlim Kur'an-ı Kerim'dir. İlmimin aleyhime delil olmaması için ne yapmam lazım? İlminle amel et. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yerin cehennem olduğu bildiriyor. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayet üzere olacağı ve gideceği yerin cennet olduğu zikrediliyor. Allah-u Teala herkesi cennete, Allah ahiret ve dünya saadet

0: ve yaşayanlar, onlar Allah tarafından inşaata memur ve mezun kılınanlardır. İnşaata memur ve mezun kılınanlar da 7 sava 4 teslimi öğretenlerdir. İstanbul'da Mikail Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz insanlar Allah'ı tanıdıkça, Allah'a liyakat kesbettikçe, daha üst seviyelerde layık oldukça mutlulukları buna paralel artacaktır. Evet sevgili kardeşim, 7 safa mutluluk söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler ayrı saadetinin sahibidir ama henüz dünya saadeti yok. Mürşidine tabi olanlar ikinci kat cennetin sahibidir ama henüz dünya saadeti yok. Ama ruhlarını Allah'a teslim edenler üçüncü kat cennetin sahibidir ve dünya saadetinin de yarısına sahiptir. Fizik vücut teslimi yapanlar dördüncü kat cennet ama dünya saadetinin %81'ine. Beşinci kat cennet, nefsini teslim edenler beşinci kat cennet ve dünya saadetinin tamamına. Altıncı kat cennet ihlasa, yedinci kat cennette iradesini teslim edenlerin mükafatıdır. Ve buna göre mutlulukları artar. Malatya'dan bir kardeşimiz, Tıram Hocam Kur'an değiştiğini ya da peygamber sözü olduğunu iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz? Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Hicr 9'da اَنَّ نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّ لَوْ لَحَافِزِينَ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusulat 42'de bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. Öyleyse kıyamete kadar baki kalacak yegane kitap o Kur'an-ı Kerim'dir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'in şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkartması konusunu açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim insanları zulmetten nura çıkartır ve Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. Şifa ile ilgili 7 ayet-i kerime bu fizik vücudun şifasıyla alakalı, nefsin afetlerinin kalpten temizlenmesi şifasıyla alakalı. Nefs hastalıklarının şifasıyla ilgili ayetlere baktığımız zaman Tövbe 14, Yunus 57, İsra 82 ve Fusulet 44'ü görüyoruz. Ama fizik vücudun şifasıyla alakalı Nahl 69, Enbiya 83 ve Şuara 80'i görüyoruz. Öyleyse Yunus 57'de ya eyyühen nasu kad ca'akum mu'izatun min rabbikum ve şifaan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. Evet, Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim hedefi hidayettir. 7 sefa hidayet. Hidayetin hedefi de 7 sefa mutluluktur. Ve ancak bu Kur'an nefsin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletinin yerleşmesiyle gerçekleşir. Erdemli bir insan olmak, kamil insan olmak ancak 7 sefa 4 teslim yaşamakla mümkündür. Allah Teala o kafirler istemese de nurunu tamamlayacak. Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. O müşrikler istemese de. İşte Resul'le birlikte 7 safhanın 7'sini yaşamak suretiyle Kur'an da Allah'ın Resulü de bizi zulmetten nura çıkartan 2 tane vasıta. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sefa 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'tan bize sevgi akıyor. Bizden de sizlere sevgi akıyor. Sizlerden de bize gene sevgi akıyor. İşte kainatın en güzel şeyi, bir sevgi selinin, bir sevgi çağlayanının, bir sevgi nehrinin gönüllerden gönüllere akmasıdır. Allah-u Teala'nın hikmeti, o kişiye olan sevgisinin bir işaretidir. İşte bu akşamki konumuz gene İslam nedir, tasavvuf nedir serisinin yeni bir konusu, hikmet. Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet acaba nasıl bir müessesedir? Yolun neresinde kendisini gösterir? Buna gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde diyor ki tıpkı onun gibi, yani 150. ayet-i kerimede bahsettiğimiz hikmet gibi, size de sizin içinizden birini peygamber resul olarak, nebi resul olarak tayin ettik diyor Allah-u Teala. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye birinci görev, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye ikinci görev, size kitap öğretsin diye üçüncü görev, size hikmet öğretsin diye dördüncü görev ve size hikmetin de ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye diyor. Allah-u Teala'nın son nebiye, Nebiler Sultanı'na, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği yetki standartları içinde onun bir hedefe yönelik olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah-u Teala tarafından yönlendirilmiş, hedeflendirilmiş bir nebi olarak hikmeti ve hikmetin de ötesini öğretmesi söz konusu. Acaba 28 basamaklık bir İslam dizaynında Vel-Asr suresinin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık dizaynında acaba hikmetin yeri neresidir? Bu ayetin, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin dizaynı içerisinde Allah-u Teala acaba nereye yerleştiriyor hikmeti? En özet şekilde hikmete doğru
baştan başlayarak yaklaşalım. Birinci basamak olayları yaşarız. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Ve bu değerlendirmelerimiz hem düşünce platformumuzda hem de davranış biçimlerimizde Allah-u Teala tarafından takip edilir. Eğer Allah'ın hayır gördüğü biriysek o zaman seçiliriz. Dikkat edin ki seçilmeyenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, Allah'ın söylediklerini, ayetlerini gizleyenler, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İşte kalın çizgilerle bu insanlar seçilmezler. Geri kalanlar seçileceklerdir. Onların kalplerinde zevk yoktur. Onların kalplerinde maraz yoktur. Seçilenlerden de ikinci basamakta insanlar seçilir. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte konumuz bu. Hikmet, Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin bir yerlere ulaşmasıyla Allah'ın büyük bir lütfuna ulaşmasıyla tahakkuk eder. Bu hikmettir. Evvela ilim açısından meseleye baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olarak üç yakin kademesi görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerine baktığımız zaman beş ayrı kesim görüyoruz. Ve Vel Asr suresine baktığımız zaman 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamak görüyoruz. Şimdi bunların bileşkesi üzerinde harekete geçelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde 3. basamaktadır. Allah derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. 4. basamak. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. 5. basamak, kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Kişi hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlar. İrşat makamı hidayete erdiren makamdır. 3. işlev, Allah'ın rahim esması tecellisinin 3.'sü kalbimizdeki ekineti Allah-u Teala'nın alması, sonra da yerine ihbatı koymasıdır. İdraksizliği yok etmiştir Allah-u Teala, idrak etme yeteneğini kalbimize koymuştur. Sonra kalbimize ulaşır ve kalbimizin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ki zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşsın da rahmet partikülleri kalbimize sızsın diye. Ve zikir yaptığımız zaman rahmet nurları gelir ve kalbimize sızar. Nefsimizin kalbinde bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. O zaman da Allah bize mürşidimizi mutlaka gösterir ve bizi mürşidimize ulaştırır. Burada Allah-u Teala'nın tam 10 tane ihsanını gördük. Ne oldu? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Dilemeden evvel ki Safa'da, 1. ve 2. basamaklarda gideceğimiz yer cehennem. Orada kurtuluş yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Ve
Allah'a ulaşmayı kişi üçüncü basamakta diledi. Nereye ulaştı neticede? Ulaştığı yer irşat makamı. 14. basamakta kişi. Ve Allah'ın verdiği mürşit seviyesiyle mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu tabiyet ona 10 ihsanın ötesinde 10 tane de nimet sağlıyor. Başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, Allah kalbinin mührünü açıyor. Nefsinin kalbinin mührünü açıyor. İki, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbin içine imanı yazıyor. Dört oldu. Allah'ın beşinci nimeti o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmek. Altıncısı, ruhunun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'a doğru yola çıkması. Yedincisi, nefs tezkiyesine başlaması kişinin. Sekizincisi, kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olmaya başlaması. Dokuzuncusu, iradesinin güçlenmeye başlaması. Onuncusu da Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlaması. Bunu da gelecek basamaklarda 1'e 700'e kadar çıkaracak. Neredeyiz? 14. basamaktayız. Allah'tan 10 tane de 10 insandan sonra irşat makamına ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz zaman 10 tane de nimet almışız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki safhada Kur'an-ı Kerim kıraatten bahsediyor. Habibim sen İsra 43-44'te diyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerle senin aranda hicab-ı mestüre var, gizli bir perde var, gözleri perdeli. Onların kulaklarında vakra var. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet var. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler. Öyleyse bütün insanlar için gözlerde hicab-ı mestüre, kulaklarda vakra, kalplerde ekinnet, herkes de var. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz Allah'a göre. İşte kıraat devresi bu devre. Ne zaman ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, bu noktadan itibaren kıraat bitiyor ve ayetlerin tilaveti başlıyor. Yani artık Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlar, onların idrakine bir şeyler ulaştırmanın zamanı gelmiş. İşte üçüncü basamaktan, üçüncü basamakta kıraata girer. Dördüncü basamaktan 14. basamağa kadar tilavet söz konusu. Ayetlerin tilaveti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de Allah-u Teala onu söylüyor. Ayetleri tilavet ediyor. Anlatıyor. Manalarını veriyor. Artık manaları anlamaya başlamışlar. Böylece onları tabiyete doğru
adım adım Allah-u Teala yaklaştırıyor ve onlar ulaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Tabi olunca hikmete mi ulaştılar? Hayır. Sadece tabi oldular. Tabi olurlarsa ne olur? Nefs tezkiyesi başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin afetlerden kurtulması oranında. İrade ise afetler azalacağı için her gün biraz daha güçlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda kişi Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbinde nur birikimi başlayacaktır. Kalbe ulaşan rahmet, fazl ve rahmet, salavat nurları, ikişerli iki grup. Bunlardan fazıllar Allah'ın kalbimize yazdığı iman kelimesiyle ters manyetik alanın sahibidir. Karşıt kutupları oluştururlar. Bunun için iman kelimesi gelen faziletleri, fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. Gelen faziletlerden manyetik alan alanına girenler nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Toplanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Nefsimizin kalbinde %7'lik, 2'de ondan evvel rahmet birikimi olmuştu. 7 faziletlik, %2'de rahmet birikiminden oluşan bir nur grubu nefsin kalbinde nefsi emmareyi temsil eder. Artık nefsin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkmıyor. Nefsin bütün afetleri, nefsin içindeki her şey, her kesim Allah'ın yasaklarını işlemiyor. %9'u bundan müstesna. Onlar Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek istiyorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyorlar. Daha sonra kişi nefsi levvameye ulaşacaktır. Nefsini kınayacaktır. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci %7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvamedeyiz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsini kınayan kişi burada artık Allah'tan ilham almaya başlayan bir kişidir. Ruh üçüncü gök katına ulaşmıştır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu nasıl bir olgu? Nefsin kalbinde mutmainne hasıl oluyor. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu kesin olarak idrak ediyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra kişi Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta ve kişinin nefsi tezkiye oluyor. %51'i nur oluyor nefsinin kalbinin. İşte Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair.
Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Böylece kişi Allah'ın evliyası oluyor. Sevgili kardeşlerim, İlmel Yakin burada tamamlanır. İlmel Yakin konusu burada tamamlanır. Kişi nefsini tezkiye etmiştir. Neydi birinci olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tilaveti 14. basamağa kadar. Tilavetten sonra ruhun Allah'a ulaşması 21. basamağa kadar. Bu da nefsin tezkiyesi. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra kitabın öğretilmesi diyor. Kitabın öğretilmesi zaten kıraat de kitabın öğretilmesidir. Tilavet de kitabın öğretilmesidir. Bu 21. basamaktan sonraki ilmel yakin bittikten sonraki öğretim de Kur'an'ın öğretilmesidir. Ama birincisi lafızdan evvelki devre, ikincisi yani üçüncü basamaktan sonrası 14. basamağa kadar Kur'an'ın lafzının anlatılması ve nefs tezkiyesi boyunca Kur'an'ın lafzının anlatılması devam ediyor. Ama nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman ilmel yakin, Kur'an'ın lafzı olayı tamamlanıyor. Bundan sonraki kesimde ilmel yakin bitecektir, bitmiştir. Ama aynel yakinde, yani hikmette başlamamıştır. Öyleyse ilmel yakinle aynel yakin arasında fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı olarak 4 tane makam var, velayet makamı. Kur'an'ın ruhunun 1., 2., 3. ve 4. kademelerinin anlatılması. 7 tane ruh kademesi var Kur'an'da. Kur'an'ın 7 tane ruhu var. 7. ruhu da 7 gene ayrı kademeden oluşuyor. Öyleyse Kur'an'ın 7 ruhunun 4'ü velayet makamlarının 4'ünde öğretiliyor. Fena, veka, züht, muhsinler. Ruhumuz Allah'ın zatında yok oluyor. Fena filah oluyoruz. Fena makamı. Sonra Allah Teala bize indi hilalden, yani Allah Teala'nın huzurundan bir taht ihsan ediyor. O tahta baki oluyor ruhumuz. Beka makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 2. ruhu. Sonra zikrimiz günün yarısını aşıyor. Züht makamının sahibi oluyoruz. Kur'an'ın 3. ruhu. Ve ondan sonra muhsinler makamının sahibi oluyoruz. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar nefs tezkiyesindeki %51'den burada %81'e yükseliyor. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Peki aynel yakine geldik mi? Hayır, gelmedik. Fena, beka, züht ve muhsinler makamı 4 makamdır. Kur'an'ın 4 ruhu. İlmel yakin bitmiştir. Aynel yakin başlamamıştır. Bundan sonra başlayacaktır. Ama bu 4 makamda kişinin kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, yani alimken arif olması mümkündür. O zaman kişi ilmel yakini aşmıştır. Alim olmanın standartlarını aşmıştır, arif olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamadığı için
hikmet sahibi olamamıştır. Kişinin bu dört makamın bir tanesinde kalp gözünün ve kalp kulağının açılması onu ilmel yakinin ötesine taşır. Kişi alimken arif olur. Fiziğin ötesini görmeye ve Allah'ın sözlerini işitmeye başlamıştır. Burada ilmel yakin aşılmıştır. Kur'an'ın hangi ruhunda olduğu belli olmaz. Belki daha ruh Allah'ta kaybolur olmaz. Allah-u Teala o kişinin kalp yüzünü ve kalp kulağını açar. Her şey mümkün. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın ki kişi bu dört makamda ilmel yakinle aynel yakin arasında, hikmet arasında bir berzahtadır, bir köprüdedir. Köprüyü geçene kadar aynel yakine ulaşmamıştır, hikmet sahibi olmamıştır. Ama köprünün başından itibaren de ilmel yakini tamamlamıştır. İlmel yakinin bir uzantısı, kişinin irfana ulaşması ise ilmel yakinin bittiği, kişinin alimken, ilim sahibiyken arif olduğu, irfan sahibi olduğu bir noktayı ifade eder. Ama kişi kalp gözünün, kalp kulağının açılmasına rağmen daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi olmamıştır. Aynel yakine ulaşmamıştır. İşte bu nokta Muhsinler makamı aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikir makamı Kur'an'ın beşinci ruhunun öğretildiği Ulul Erbab makamı. Altıncı ruh İhlas makamında öğretilir. Yedinci ruh Salah makamında öğretilir. Ama Ulul Erbab makamı da İhlas makamı da Salah makamı da hikmet makamlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala hikmetten neyi murad ediyor? Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi dört tane temel şartın sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, nefsindeki bütün afetler yok olunca Allah-u Teala'nın kalp gözünü açmıştır. Dört, kalp kulağını da açmıştır. Artık Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kişi duyabilmektedir. Kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmektedir. Fiziğin ötesine hikmetle ulaşmıştır. Niçin hikmet sahibidir bu kişi? Çünkü bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı oluşturur. Birincisi, ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Üçüncüsü, ehli hüküm, yani hikmet sahibi olmak. Nedir ehli hayır olmak? Hayır ehli olmak demek, hayır sahibi olmak demek. Yani o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için her saniye mutlaka derecat kazanacaktır. Çünkü zikir yapıyor kişi. Gece uyurken de zikirdedir. Gündüz de zikirdedir. 24 saat boyunca kalbinin sesine eşlik etmektedir kişinin içindeki kendi sesi. Allah, Allah, Allah diye kalbin her çift atışında çift heceyle kişi Allah, Allah, Allah diye iç dünyasında devamlı bir ses yankılanmasıyla yaşar. Bu daimi zikrin işaretidir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Peki hikmet sahibi kişinin bu ehli tezekkür olması ne demek?
Ehli tezekkür, müzakere etme yetkisinin sahibi olmak demek. Yani Allah-u Teala'yla bir sözlü konuşma, Allah'tan sormak, cevabını alabilmek. Ulul elbab olmak. Allah-u Teala ulul elbab olmayı vasıflandırmış. Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab içler için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Onlar ulul elbab kullar ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Üç hali var. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Ama dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış mı kılmış. Diyor ki Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Nisa 103'te Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse daimi zikir üzerimize farz. Bu farzı kim yerine getirebilmişse ki bütün sahabe gerçekleştirmiş 14 asır evvel baktığımız zaman görüyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hidayete erdiklerini, ulul elbab seviyesinde bir hidayete erdiklerini söylüyor. Hepsi hidayete ermişler, ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahipleri. Öyleyse daimi zikir sahibi ehli tezekkürdür. Her an Allah'a sorabilir, Allah'tan sual edebilir ve Allah'tan cevap alır. Allah-u Teala ona lütfedip cevap verir. Öyleyse bu sebeple kişi ehli tezekkürdür. Hem zikir açısından ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibi olduğu için, hem de Allah ile tezekkür etmek, konuları müzakere etmek yetkisinin sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Dikkat edin, ehli tefekkür bir şey düşündüğü zaman ufku hudutludur. Ufku bitince kişi orada kalır. Ama ehli tezekkür kalmaz. Nerede kalırsa Allah'a sorar, Allah-u Teala onun önüne yeni bir ufuk açar. Gene o ufukta, düşünce platformunda dilediği kadar gider. Tıkandığı zaman yeniden Allah'a müracaat eder. Allah yeniden bir ufuk açar onun son sualine cevap vererek. Böylece kişinin ufku hiç tıkanmaz, sonsuza kadar yol alır. Ehli tefekkür ile tezekkür arasındaki en büyük fark budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir muhtevadan bahsetmiş oluyor Allah-u Teala. Ehli tezekkür olmak. Zikir açısından ehli tezekkür, daimi zikrin sahibi demek. Müzakere açısından ehli tezekkür, Allah Allah her an konuşabilme yetkisinin sahibi olmak demek. Ve buraya damgasını vuran başka bir vasıfı var kişinin, hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi olmak nedir? Her şeyden evvel hüküm sahibi olmaktır. Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine baksa, o ayet-i kerimenin eğer 28 basamakla ilişkisi varsa, hangi basamağa ait olduğunu, belki bir yukarıdaki bir aşağıdaki ayete de bakmak suretiyle, ama mutlaka bulur. İşaretler ona çok şeyler söyler. Ve kişi hüküm sahibidir. O ayet 28 basamaklık bir İslam skalasında, yelpazesinde, spektrumunda, merdiveninde
nereye aittir, hangi basamağa aittir? Ve Kur'an-ı Kerim'in bütün kavramlarını Allah ona öğretmiştir. Öyleyse bu kişi bir defa hüküm sahibidir. Hüküm sahibi olması, onun hakim olması için yeterli boyutları kazandığını ifade eder. Yani Allah'ın indinde hakimlik etmesi söz konusu olanlardan bir tanesidir. Allah'ın hakimlik makamına tayin ettiği kişilerden kişidir. Çünkü kendiliğinden karar veremez. Mutlaka Allah'a sorar, ondan aldığı cevabı tatbik eder. Aynı zamanda hakemlik makamına tayin edebileceği kişidir Allah Teala'nın. Çünkü gene karar vermeyecektir kendiliğinden, hakemlikte Allah'a sorarak verecektir. Öyleyse ulul elbab ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır, ehli hükümdür. Yani hikmet sahibidir. Hikmetle beraber aynel yakin başlıyor. Öyleyse kimdir hikmetin sahibi? Vasıflara dikkat edin. Daimi zikrin sahibi, nefsinde hiçbir afet kalmamış olan, kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, ehli tezekkür olan, ehli hayır olan, ehli hüküm olan kişi. Hikmet sahibi olan kişinin tam 7 tane vasfı var. Bu vasıfların sahibi olan kişi hikmet sahibidir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap öğretiminden sonra hikmetin öğretimine giriyor. Kitap öğretiminin 4 ruhu fena, beka, muhsinler ve züht makamında devam ediyor ve tamamlanıyor. Ne olur tamamlanınca? Tamamlanınca kişi hikmet makamına geçer ve artık o Kur'an'ın 4. ruhunu aşmıştır. Aynel yakindedir. Kalp gözüyle görebilmektedir. Aynı gözü açılmıştır. Daimi zikrin açtığı bir kalp gözü söz konusudur. Yani hüküm sahibi olmakla paralel bir dizaynda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi ulul-elbab makamında, hikmetin 1. makamında sadece Allah Teala ona sırlarından zemin katın sırrını gösterir. Devrin imamının dergahını gösterir. Oradaki altın para kümesini görür. İnsanların ruhlarının nasıl onarlık sıraları halinde, önlerinde rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle nasıl arkaya doğru onarlık sıraları halinde devam ettiğini görür. Birinci sıranın sağ ve sol tarafında sağ kanat velisini, sol kanat velisini görür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada ders verdiğini görür. İnsanların, insan ruhlarının nasıl sabah namazından sonra ana duvarın etrafında sıraya dizildiklerini ve açılan sırat-ı müstakimin altın kapısından yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini, sonra nasıl saf haline geldiklerini ve saflar halinde zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata saflar halinde nasıl yükseldiklerini görür. Üçüncü katta bu yükselme saf halinde değildir, dikey birerlik sıra halindedir. Bunu görür. Dördüncü kattan beşinci kata gene saf halinde, beşinci kattan altıncı kata gene saf halinde yükselmek vardır. Ama altıncı kattan yedinci kata birer kişi, birer kişi ulaşacaktır. Fethe nail olanların yoludur orası.
İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hikmet sahibi olan kişi çok şeylerin sahibidir. Ve onun için Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde Allah Teala kime hikmet verdiysek ona büyük hayır verilmiştir diyor. Çünkü kişi sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi. Peki bütün muhtevasını gördü zemin kattaki devrin imamının dergahının, sonra asma kat gibi olan kesimde devrin imamını gördü. Orada yedinci kata ulaşabilmiş olanları onun eğittiğini gördü. Böylece ulul elbab makamı tamamlanır. Bu noktadan itibaren Allah o kişiye birinci gök katını gösterecektir. Birinci gök katı görüldüğü andan itibaren kişi ulul elbab makamını tamamlamıştır, ihlas makamına geçmiştir. Birinci gök katındaki secdeyi, açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katındaki su arılmaları, üçüncü gök katındaki iki katlı mescidde namaz kılmayı, üçüncü gök katı ile dördüncü arasındaki mihenk menfezini, dördüncü kattaki Beytül Haram'ın aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın, diyorum, Beytül Makdes'in aslını, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma kesimini birer birer gösterir Allah-u Teala. Sonra yedinci kata nasıl geçildiğini gösterir. Yedinci katın altın giriş kapısını ve bu kapının açılarak içeriye nasıl girildiğini, ondan sonra kişinin tavanı aşmasından sonra sağa dönmesi halinde kader hücrelerinin nasıl göründüğünü, altıgen sonsuz bir bal petekleri dizisi gibi. Ondan sonra bu bal peteklerinin üzerinden insan vücudunun sığabileceği büyüklükte bal peteklerinin her birinin kapısı. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir muhteva kazanıyor kişi. İhlas makamı yedinci gök katının birinci aleminden sonuncu alemine kadar devam eder. Yedinci alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. İşte o ağaç. O ağacı gösterdiği zaman Allah Teala kişi ihlas makamını tamamlar. İhlas makamı için Allah Teala Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe." Onlar emrolunmadılar. Allah'a muhlis kullar nefslerini ihlas sahibi yapmış, ihlasa ulaştırmış, halis olmaya ulaştırmış muhlis kullar dinde, onun dininde, Allah'ın dininde nefslerini muhlis kılmış kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hanif. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler
hanif, nefslerini Allah'a teslim edenler gene hanif. Hanif fıtratının birer muhtevası olarak bunlar gerçekleşiyor.

Öyleyse burada bir müessese var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi nefsini de Allah'a teslim ediyor. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman ihlas makamının sonuna gelmiştir kişi ve salah makamı başlamıştır. Ne diyordu Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun, bir daha değişmeyecek olan bir tövbe olsun. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diye Allah'tan talepte bulunurlar ve Allah'tan mağfiret dilerler diyor. İşte bu standart içerisinde kişi salah makamına giriyor. Salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. Kim tövbe-i nasuh gerçekleştirirse o tövbe-i nasuhun dizaynına ulaşmıştır. Değişmeyecek olan bir tövbeyi gerçekleştirmiştir. Ve ihlas kapısını kapatıp salahın kapısını açmıştır, içeri girmiştir. Bu sebeple tövbe-i nasuh salah makamının birinci makamını işaret eder. Kişi hikmet kademesindedir. Salah makamının ikinci kademesi o kişinin günahlarının Allah-u Teala tarafından örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi o kişinin başının üzerine Allah-u Teala tarafından salah nurunun yerleştirilmesidir. Salah makamının dördüncü kademesi Allah'ın o kişinin günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çevirmesidir. Böylece kişinin günahları sevaba çevrilmiş olur. Hangi günahları? İrşat makamına ulaşmadan evvel, ulaştığı andaki anda zaten bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama bu kişi irşat makamına ulaştıktan sonra da günah işlemiştir. İşte o günahlarının da önce örtülmesi, sonra sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Ve kimin günahları sevaba çevrilmişse, bu kademede sevaba çevrilmişse, o kişi irşada ulaşmış olur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz." Ve hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe hikmetin son noktası olan irşada ulaşmışlar. Hikmetin bu dördüncü kademesi, irşada ulaşma noktası, o kişi için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği hikmetin ötesini ifade ediyor. Ama Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in değil de Allah'ın o kişiyi hikmetin ötesine geçirdiği nokta, kişinin talebi üzerine iradesini Allah-u Teala'nın kabul etmesi, kendi iradesine bağlaması ve o kişiyi
Allah'ın bundan sonra devamlı emirleriyle yaşatması söz konusu oluyor. Burası hikmetin ötesidir. Allah-u Teala burada o kişiyi kendisine hiçbir şey yapmayacağı için, her an her şeyini Allah'tan soracağı için, Allah-u Teala onu irşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınıyor. İşte böyle bir dizaynda kişi hakkul yakinin sahibi olmuştur. Artık aynel yakin kademesi, hikmet kademesi aşılmıştır. Hikmetin ötesine ulaşmıştır kişi. Allah'ın ulaştırmasıyla irşat makamının sahibi kılınmıştır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Burada Allah'ın zatı müşahede edilir. Kişi Allah'ın zatına müşahit olur. Allah'ın zatına şehadet eder. Burası kişiyi Adn cennetlerinin birincisinin sahibi kılar. Hikmetin ötesinin gerçek makamı burasıdır. Adn cennetleri iki bölümden

bölümünde ise Adn Cennetlerinin devrin imamları bulunurlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hikmetin ötesine ulaşanlar, onlar aynel yakini, hikmeti geçenlerdir. Burası hikmetin ötesidir. Hakkul yakin. Bakara suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakkı tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn." Ey amini olanlar, öyle bir takvayla takvaya sahip olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Teslimi külli ile teslim olarak. Teslimi külli ile teslim olun Allah'a, sonra ölün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hikmet müessesesi böyle bir müessese. Allah-u Teala'nın hepinizi hikmet ehli kılması için ona sonsuz dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse bu beraberlikte neden bahsedelim? Bugünkü konumuz müjdelemek ve uyarmak. Müjdelemek ve uyarmak Resullerin temel görevidir. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vema nursulul mürseline illa mübeşşirine ve münzirin." Biz resul göndermeyiz. Sadece müjdelemek için ve inzar etmek için, ikaz etmek için, uyarmak için. Biz resullerimizi müjdelemek ve uyarmaktan başka bir şey için göndermeyiz, diyor Allah Teala. Hemen amene, kim amene olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve aslaha ve ıslah olursa, nefsini ıslah ederse, fela hafün aleyhim ve lahim yahsenun, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Anlaşılıyor ki burada Allah'a dost olma meselesi başlamış. Onlara korku yoktur, onlar da mahzun olmazlar. Evvela birinci faktör risalet. Resulün görevi uyarmaktır. Resulün görevi müjdelemektir. Öyleyse iki görev de söz konusu: uyarmak ve müjdelemek. Böyle bir dizayn söz konusu. Uyarmanın ve müjdelemenin esas alındığı bir müessese. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Biz Resullerimizi sadece amine olanları müjdelesinler ve diğerlerini, geri kalan hepsini uyarsınlar diye göndeririz, diyor. O zaman uyarının bire, temele indirgendiğini görüyoruz. Temelde ne var? Temelde iki grup insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. İki, dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olmuşlardır. Allah'ın cenneti onlarındır. Onlar müjdeleniyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse, amine olmamışsa, onların da uyarılmaları söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin etmek üzere uyarılmaları söz konusu. Öyleyse bu görev Resullerin görevi. Ama buradan itibaren aşağı doğru derece derece herkesin görevi, konuyu bilen herkesin görevi. Sevgili kardeşlerim, bir insanın cehennemden emin olacağı bir yer, bir sığınak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin anahtarı, cehennemin kilidi.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Resul tarafından müjdelenir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da Resul tarafından uyarılır. Uyarmak konunun temelidir. Ne yazık ki insanların %90'dan daha fazlası uyarılmaya muhtaç durumda. Çünkü şu anda mevcut din adı verilen mukaddes kitapla üç dinde, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, üçünde de din unutulmuş. Zaten üç din aslında tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dinidir. Ve sonuca ulaşıyoruz. Hangi noktada bu sonuç? Sonuç, açık ve kesin bir sonuç. İnsanlar uyarılacak. Kaybolmuş Kur'an hakikatleri birer birer gözler önüne serilecek. Öyleyse ayet-i kerimenin muhtevasına bakıyoruz. Müjdelenenler için ne diyor Allah-u Teala? Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onlarındır. Sonra 10 tane insanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet onlarındır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet onlarındır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amini olan kişidir. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Ve onlar Allah'ın dostudurlar. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi buradaki müjde. Onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar ifadesi. Bu hem dünya müjdesidir hem de cennet müjdesidir. Öyle midir? Hadi gelin bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, Allah'ın dostları, Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Dünya ve ahiret müjdesi kim bunlar? Amin olanlar. Amin olanlar kimdir? Takva sahipleridir. Resul'ün uyarısı üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır. Onlar müjdeyi hak edenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Resul onları müjdeler. Sen cennetin sahibi mutlaka oldun diye. Tabii bunun için insanların bu Kur'an hakikatini bilmeleri lazım. Demek ki hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi var. Kimlere? Allah'ın dostlarına. Kimlere?
Allah'ın evliyasına evliya dost demek. İki nevi insan var. Allah'ın dostu, tağutun dostu. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah'ı velillezine aminu. Allah amin olanların dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ile nuri. Onları zulmetten nura ulaştırır. Ve hemen arkasından وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا diye Allah Teala onlar ki kafirlerdir diyor ve onlar ki kafirlerdir. Evliya hümüt tagute. Onlar tagutun dostlarıdır. Kim tagutun dostuysa o küfürdedir, kafirdir. Kim amini olmuşsa o Allah'ın dostudur. Öyleyse amini olanları müjdelemek söz konusu. Onlar Allah'ın dostu olmak şerefine ermişler. Olamayanlar, onlar kafirler. Amini olamayanlar, adalaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da kafir hüviyetindeler. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre ve tağutun dostları olarak vasıflandırılıyorlar. Allah'ın evliyası olmak, dostu olmak, Allah'ın kulu olmakla eş anlamlı bir müessese. Bakıyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, münip olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostu olabiliyor. Münip olmakla amini olmak aynı standardı içeriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müniptir. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşmıştır. Aminudur, takva sahibidir. Demin gördük ki amin olanlar takva sahibi ama Allah Teala bu Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde söylediği اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَيَتَّقُونَ onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır ifadesinin bir benzeri Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde مُنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّقُونَ diyor Allah Teala. Ona, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amini ol ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Münib olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olur sonuç? Sonuç mutlaka Allah'a ulaşmak olur. İşte Rum Allah Teala Şura 13'te onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı yehti ileyhi men yunid. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onların dileği ne? Allah'a ulaşmak. Allah da gerekeni yapıyor. Kendisine ulaştırıyor. Öyleyse neyle korkutacak? Neyle uyaracak Resul? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyerek uyaracak. Öyleyse buradaki uyarıya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur kişi? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri korkunç bir cevap oluşturuyor burada. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ
Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize ulaşmayı, mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları tatmin edecek şey Allah ve onun dostları değildir. Onlar dünya hayatıyla, dünyadaki geçici nesnelerle doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve sonucuna bakıyoruz. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Dereceler itibariyle durumu iki ayet söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi müminin 102, birisi de müminin 103. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin sevap tartıları, hasene tarafı ağır gelirse onları cennetimize alırız diyor Allah Teala. Müminin 103'te de kimin diyor sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve Allah Teala Yunus Suresi'nin 8. ayet kelimesinde onlar iktisap ettikleri dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer ateştir ifadesi bu kişilerin kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olduğunu kesin olarak ifade ediyor. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerinden eksiltilmez diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülür diyor. Bundan çıkan sonuç, amini olmayanların derecelerinde eksiltme yapılabilir. O perspektive oturtmak için Allah-u Teala'nın dizaynı var. Ölçüsü kesin. Cennete girebilmek kazandığı derecelerin, kaybettiği derecelerinden fazla olmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse cennete girebilecek. Öyleyse dilemeyenlerin mutlaka derecelerinin, kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olması lazım. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah-u Teala'nın onların derecelerinde eksiltme yaptığı neticesine ulaşıyoruz. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarının örtülmesi ona büyük dereceler ihsan edilmesine bağlıdır. Ve bu derecelerin büyüklüğü kişinin günahlarının büyüklüğüne paraleldir. Öyleyse günahların sevaplardan çok yukarıda olduğu bir dünya söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin neticede öldüğü gün mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Aslında normal bir dizaynda
Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye davranışları muhtevası içerisinde kaybettiği dereceler normal olarak kazandığı derecelerden fazla olan birisidir. Çünkü onun için tatbik edilen mizan 1'e 10 mizanıdır. Bu 1'e 10 az bir değerdir. 1 dereceye karşılık 10 derece verilmesi. Çünkü kişi mürşidine ulaştığı gün bu 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Tabiyeti neticesinde hangi kişilerin Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sonra 1'e 100, 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e çıkar. O zaman bir kişinin her gün kaybettiklerinin 700 katından kazandıklarının kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin 700 katını geçmesi lazım. Bu da imkansız görünüyor. Her gün bir insanın kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla günah işlemesi çok mümkün görünmüyor. Ama bundan evvel böyle bir durum olabilir dizaynı içerisinde Allah Teala onların derecelerinden eksiltirim diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de onların derecelerinden eksiltmem diyor. Onların derecelerinde eksiltme yapmam. Öyleyse bakıyoruz bir insan ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman Allah'a dost oluyor? Amin olduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kafir? Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman. Yani tağutun dostu olduğu zaman. Ne zaman tağutun dostu diye soruyoruz. Cevapta Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geliyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar ki şeytana, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah, Allah Teala. Bu müjdelerin demin söylediğimiz Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesindeki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır ifadesiyle paralel olduğunu görüyoruz. Çünkü her ikisinde de takva sahibi olmak var bir evvelkinde. Onlar ki Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi oldular. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdelediğine göre Allah'a kul oldular neticesi çıkıyor. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul oldular. Yani sevapları günahlarını mutlaka aştı. Peki Allah Teala onlara müjde vardır demiyor, müjdeler diyor. Öyleyse Yunus 64'teki hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi. Dünyada da mutluluk, cennette de mutluluk. Öyleyse bu müjdelenen kişiler neyle müjdeleniyor? Cennet müjdesiyle müjdeleniyor. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Hem Yunus 63'e göre hem de Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi. Takva sahibi olanların gideceği yer ise Allah'ın cenneti. Öyleyse
Onlar mutlaka cennete mi girerler? Evet, takva sahipleri mutlaka cennete girerler. Müminler mutlaka cennete mi girerler? Mutlaka cennete girerler. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Çok açık bir şekilde Âl-i İmrân 15'te diyor ki takva sahiplerinin cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. Altlarından ırmaklar akan cennetler orada tahir, tertemiz hanımlar, eşler vardır onlar için diyor Allah Teala. Kimler için? Takva sahipleri için. Kaf suresinin 31-32. Ayetleri cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cennetü lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine alalaşmayı dilediği andan itibaren kişi takva sahibi olur. Onların hepsine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaat edildiğiniz şey budur diyor Allah Teala. Vaat olunan şey takva sahiplerine, vaat olunan şey Allah'ın vaadi cennet. Hadi buyurun girin cennetine diyor. Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde de takva sahiplerinin cennete gireceği açıkça yer alıyor. Öyleyse cennet müessesesi takva sahipleri için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Resulleri, amin olanları müjdelemek için vazife almışlardır Allah-u Teala'dan. Amini olmayanları da uyarmak için bu uyarıyı yapmak mecburiyetindedirler. Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, imma yetiyenneküm rusulün minkum, sizden, sizin içinizden size resuller geldiği zaman yekussune aleykum ayati, ayetlerimi üzerinize kıssa ettikleri zaman, okudukları zaman, anlattıkları zaman, neticesini bildirdikleri zaman, hemen itteka, kim takva sahibi olursa ve aslaha ve nefsini ıslah ederse, nefs tezkiyesi yaparsa, felâ hafün aleyhim ve lahum yahsunun, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Öyleyse gene resullerden bahsediyor Allah Teala. Bu resullerin ayetleri kıssa ettiği, ayetlerin ruhunu açıkladığı ifade ediliyor. Fe minitteka ve asleha. Kim takva sahibi olur ve ıslah olursa. Nefsini ıslah ederse, öyleyse birbirini takip eden faktörler,
Allah'laşmayı dilemekle başlayan bir kurtuluş reçetesi. Allah'laşmayı dilemeye davet etmek. O Resul'ün görevi. Bunun üzerine ne olur? Kişi bundan gerekli ders alırsa Allah'a ulaşmayı diler. Böyle bir insan dört faktörün sahibidir. Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunun varlığını kesin olarak biliyor ve inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğunu biliyor. 12 defa farz kılmış Allah-u Teala. Üç ve dördüncüsü Allah'ın söz verdiğini, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Bu yüzden Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dört özelliği söz konusu. Sonuç ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi amini olmuştur. Cennette müjdelenmiştir. Olay tamamlanmıştır. Burada bir çığır açılıyor. Burada bir ufuk açılıyor. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisini olduğu yerde bırakmaz. Ne yapar? Sözünü tutar. Sözü kendisine ulaştırmak. Bir defa daha söyleyelim. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi şöyle bitiyor. Bir kişinin müşriklerden olmaması için nasıl lazım ki her şey? Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a yünip olmak. Şura 13'te. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, başka bir ifadeyle amene olursa, onları kendisine ulaştırır diyor. Onları kendisine ulaştırır diyor. Kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah onu kendisine ulaştırıyor. Kimi? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Sözüm var, işte bu söz Allah'ın sözü. Üzerimize 12 defa farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve bunu gerçekleştirmemizi istiyor. Farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın farz kıldığı bir husus, Allah'a ulaşmayı dilemek ve neticesi Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. O kişinin de kendisine düşen görevleri yapmasını gene Allah sağlıyor. Allah-u Teala o kişiyi namazı seven, orucu seven, zekatı vermeyi seven, özellikle zikri seven, mürşidini seven, Allah'ı daha çok sevmeye başlayan ve bu sevgisi giderek artacak olan birisi haline getiriyor. Ve 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Allah'ın garantisi buraya kadar mı? Hayır. Mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu zaman 12 tane ihsandan sonra tabi oluyor ve 7 tane de nimet alıyor. Bu nimetlerin tatbikatıyla şu
fizik vücudunu, evvela ruhunu Allah'a teslim ediyor, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, sonra nefsini Allah'a teslim ediyor, sonra da iradesini Allah'a teslim ediyor. Yedi safhada dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İslam teslimlerden ibarettir. Yedi safhada, yedi safha, dört teslim. İslam bundan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dört, nefsi Allah'a teslim etmek, beş, irşada ulaşmak, altı ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. Yedi safhada dört tane teslim. Ve bu yedi safhanın ve dört teslimin mevcut olduğu tek din, Adem Aleyhisselam'dan insanlar var olduğu sürece sonuna kadar devam edecektir. Yedi safha, dört teslim. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. Öyleyse Allah'ın azap müessesesini işletebilmesi oraya mutlaka Resul göndermesine bağlı. Öyleyse bir devirde Resul olabilir ama başka bir devirde Resul olmaz muhakemesi Kur'an'a ters düşüyor. Her devirdeki insanlardan büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidebilmeleri için onların yaşadığı kavimde mutlaka Resul olması lazım. İşte Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Cehenneme gidenler grup grup oraya ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, sizlere Allah'ın resulleri gelip de bugüne, buraya, cehenneme geleceğinize dair sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı sizi? Onlar da derler ki, uyardılar. Bize Allah'ın Resulleri geldiler ve bizi uyardılar. Ama azap üzerimize hak oldu diyorlar. Azap üzerimize hak oldu. Yani onlar bize dediler ki, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Başka hiçbir şeyle kendinizi kurtaramazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkündür. Mümkün değildir. Dediler diyor. Ama azap bizim üzerimize hak olduğu ifadesi şunu söylüyor kesinlikle ki, biz onun söylediklerini duyduk, o bizi ikaz etti, uyardı ama biz onun söylediklerini yerine getirmedik. İşte bu dünyada yaşayan insanlar da akıl sahipleri oldukları için kendilerini bir yerlerde zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın cennetine şu veya bu şekilde gidileceğini zannediyorlar. Onlara çok mantıksızmış gibi geliyor.
Allah-u Teala'nın kanunları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha insanlara, onların cennetlerini kolaylaştırıcı daha ne yapsın? Diyor ki, niyet amelden üstündür. Kim benim onlara verdiğim emri gerçekleştirir de bana ulaşmayı dilerse, diyor Allah Teala, ben bana ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka cennetime alırım. Yetmez. Bu ulaşmayı dileyen kişilerin sözlerini de onlar gerçekleştirmez. Ben gerçekleştiririm. Ben onları kendime ulaştırırım. Ve bu benim insan kullarımı ne kadar çok sevdiğimi, onlara ne kadar çok değer verdiğimi gösterir, buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın insan adı verilen kulları, Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluklar, hepsinin kurtulmasını istiyor ve daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama buna gerçek anlamda inanmak. Yani dört vasıflı bir iman, inanç. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Tabi başlangıçta da evvela Allah'a inanmak. İman sahibi bir kişi dört tane faktörle mümin olur. Dört tane faktörle Allah'a ulaşmayı diler. Allah'a inanır. Allah'a dünya hayatında iken ruhun ulaşmasına inanır. Bunun üzerine farz olduğuna inanır. Ve Allah-u Teala söz verdiği için eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına inanır. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi hedefine ulaşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini de hak etmiştir. Amin olanları Allah-u Teala mutlaka kurtarıyor. Amin olanlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin yeri cennet. Amin olmayanları da uyarıyor. Buraya geleceğinizi size söylemedi mi Allah'ın Resulü? Sizi uyarmadı mı? Diyor. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Resul onları uyardığı halde dilemedikleri kesinlik kazanıyor. Nezirler içinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Kıyamet günü diyor Allah Teala cehennem çok korkunç bir hal alır. Burada Allah Teala'nın dizaynı şöyle: kafirler zümre zümre, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler zümre zümre cehenneme doğru sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın nezirleri, sizin aranızdan nezirler gelip de size buraya, cehenneme geleceğinizi, bugüne ulaşacağınızı, cehenneme geleceğiniz bugüne ulaşacağınızı size söylemediler mi Allah'ın nezirleri? Onlar da derler ki, evet söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Sonra Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Bir defa Resul'e inanmıyorlar. Resul'ü
Resul olarak mütala etmiyorlar, inanmıyorlar. Biz diyorlar sana inanmıyoruz. Ve arkasına diyorlar ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki ve üçüncüsü ve biz seni dalalette olan bir insan olarak görüyoruz. Dalalette olanlar Allah'ın Resulünü dalalette olarak görüyorlar. Sonra bu dalalette olarak gören insanların sonradan söylediği bir şey var. Diyor ki eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, akletmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Yani o Resul'ün söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçseydik, Allah'a ulaşmayı dileseydik, o zaman Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktı. Görme hastamızın üzerindeki gışaveti alacaktı. Kulaklarımızdaki vakrayı alacaktı. İşitme hastamızın üzerindeki mührü alacaktı. Kalbimizdeki mührü alacaktı. Ve kalbimize iman girecekti. Kişinin o dört tane inancı kalbinde imanı ifade ediyor. Kalbe iman girince küfür kelimesi orada kalamaz. Küfür kelimesini dışarı alıyor Allah Teala ve kalbe imanı sokuyor. Kişinin kalbinde iman var. İşte cennete gidecek olan kişi budur. Ve Allah Teala'nın söylediklerini idrak etmekten, onu men eden kalbindeki ekinleti de Allah Teala çıkarıyor, yerine ihbat koyuyor. O kişi muhbit oluyor. Kalbi Allah Teala tarafından sağlamlaştırılmış, idrak etmeye ehil kılınmış bir adam. Kalbi muhbit olan kişi. İşte bu özelliklere dikkatle bakın. Yedi tane özellik. Her birinde Allah Teala o kişiye dereceler veriyor. Öyle dereceler veriyor ki neticede birkaç dakika içinde Allah yedi işlemi de bitiriyor ve o kişiye verdiği yedi kademedeki derecelerde de onun günahlarını mutlaka örtüyor. Günahları sıfırlanıyor kişinin. Mutlaka her insanın birazcık sevabı vardır. Olmaması mümkün değildir. İşte o birazcık sebep bile olsa sevapları günahlarından fazla olacağı için gideceği yer mutlaka kişinin cennet oluyor. Öyleyse ifadeler çok açık. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılır.
aziz Resullerimize, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesin diye, diğerlerini de uyarsın diye göndeririz diyor Allah-u Teala. Bu dizayn içerisinde kişi için kurtuluş söz konusudur. Bu kurtuluş Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirme kesiminde hüküm ifade eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın cennetini hak etmiştir. Hem de üçüncü cenneti hak etmiştir.

Öyleyse sadece kişi bir dileğin sahibi olacak. Allah Teala da mutlaka Allah'laşma dileğini o kişinin kalbinde işitecek, bilecek ve görecek. Mutlaka rahim esmasında tecelliye başlayacak. Ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine o kişi hayattayken ulaştıracak. Eğer ona o ömrü vermişse. Bu zamanımızda 5-6 aylık bir vetiredir. Bu süreç içerisinde kişi mutlaka Allah Teala'ya ruhuna ulaşır. Allah'ın Türkçedeki ermiş hüviyetindeki bir evliyası olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah'ın Resulleri var ya, onlar uyarıcıdırlar. O Allah'ın Resulleri var ya, onlar müjdecidirler. Amin olanları müjdelerler, olmayanları da uyarırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Alin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış, mürşide tabiyeti farz kılmış, ruhun Allah'a ulaştırılmasını farz kılmış ve bizim bir talebimiz üzerine, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine Allah Teala bu üç kademeyi kendisinin gerçekleştireceğini söylüyor. Ve bunu gerçekleştiren bir kişiyi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini alarak dünya mutluluğunun yarısıyla mükafatlandırıyor. O kişi aynı seviye zikri, yani 3-4 saatlik bir zikri bir ömür boyu devam ettirebilirse dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşar. Cennet katlarının kazılmasına gelince bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda birinci kat cenneti elde eder. Dileyip ölse birinci kat cennete gidecektir. Ama hayatı varsa, yaşamışsa mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ruhu mutlaka onu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunların hepsi Allah'ın bizlere hediyeleridir. Bir dilek karşılığı üçüncü kat cennet. Bir dilek karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Daha ne yapsın Allah Teala? En çok sevdiği mahluk insan. İnsan adı verilen bu mahlukunu böyle en üst boyutta mükafatlandırıyor Allah Teala. Bu mutluluk dünya mutluluğunun yarısı nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısının yok olmasıyla sağlanabilir. Onların yerine %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51 nurun olmasıyla ifade edilir. Başlangıçta bütün insanların nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve bütün negatif faktörler. 19 grup afet o kişinin nefsini tamamen doldurmuştur. Ruhu da %100 hasletlerle doludur. Ve kişi bir denge üzere kurulmuştur. Hayat adı verilen bu muhtevayı bir denge üzerine yaşamak Allah Teala tarafından ona verilmiştir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ama kişi nefs tezkiyesi yapmadığı için mutsuzdur, huzursuzdur. Nefsinin kalbindeki afetler hep galebe çalar. O kişi Allah'ın hakikatlerinden habersiz bir dünya hayatı yaşar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse, dediği takdirde yeni bir dünyaya adım atar kişi. İşte bu noktadan sonra Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve Allah Teala o ruhu kendisine ulaştırır. Bütün nurların, bütün ruhların neticede gideceği yer Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatında ruhlar yok olur. Sonra

İlayda tekrar çıkarlar hem de birer taht sahibi olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a biz ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki sizlere ne anlatıyorsak hepsi Allah Teala tarafından bize gösterildi kalp gözümüzle. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun yarısı bütün insanlar için sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle elde edilir. Bu Allah'ın bir büyük nimetidir. Nefsin kalbi %51 afetlerle, %49 afetlerle dolu olarak kalmıştır ama %51'i, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru olmak üzere nurlarla dolmuştur. Ve kişi dünya mutluluğunu yarı yarıya yaşayacaktır bir ömür boyu. Ve de öldükten sonra da kıyametten sonra üçüncü kat cennete girecektir. Ama kişi burada bırakmamalıdır. Bu Allah Teala tarafından herkese sağlanan bir imkandır. Herkes bu noktaya ulaşabilir. Ama bundan daha ötede daha büyük güzellikler vardır. İşte o güzelliklere bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda o kişi için mutluluklar birbirini takip edecektir. Kişi zikrini arttırarak yoluna devam ederse bir dik yokuşu tırmanacaktır. Çünkü bu noktaya kadar 3 saat zikirle dünya mutluluğunun yarısını elde etti. Cennetinde üçüncü katını elde etti. Bir nevi bedava elde etti. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kişinin dördüncü kat cenneti elde edebilmesi için zikrini 18 saate çıkarması gerekir. Bu onu gerçekleştiren kişilerce fizik vücudun teslimine o kişiyi mutlaka ulaştırır. Her gün 18 saatten fazla zikir yapabilen kişi fizik vücudunu Allah-u Teala'ya mutlaka teslim eder. Ve bu teslimler Allah ile olan ilişkilerdeki dizayn. Bütün insanlar için fizik vücudun tesliminde dik yokuşun aşılması halinde dördüncü kat cenneti ifade eder. Kişi zikrini arttıracaktır. Daimi zikre ulaşmak 18 saat zikre ulaşan bir kişi için artık çok zor değildir. Asıl olan 3 saatlik zikirden o zikri 6 kat arttırarak 18 saate çakabilmek ve güç dik yokuşu en güç tırmanışı olan o dik yokuşu aşabilmektir. Fizik vücudun tesliminden sonra zikrin arttırılması genellikle zaten kişi bundan sonraki devrede, 18 saat zikrettikten sonraki devrede zikrederken uyuyakalır. Ama fizik vücudu zikretmeye devam etmeyi öğrenecektir. O uyusa da fizik vücut zikre bir süre sonra devam edecektir. İşte bu zikrin kesintisiz bir hale ulaşması
daimi zikri ifade eder. Allah Teala bu hedefe ulaşan kimselere ulul elbab diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleridir. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüp mü? Lüp fiziğin ötesinin ifadesidir. Kalp gözüyle görebilmek, Allah-u Teala'nın gösterdiklerini, kalp kulağıyla Allah'ın söylediklerini işitebilmek bu kademede mümkündür. Bu kademe güzel bir kademedir. Bir insanın mutluluğunu en büyük boyutta artıran kademe burasıdır. Çünkü bu noktada kişi yedi kat yerleri ve zemin katı, zemin kattaki devrin imamının dergahını görmek imkanının sahibidir. Daimi zikrin ilk kademesi ulul elbab kademesidir. Kişinin mutluluğu kesintisiz olur. Böyle bir noktada bu kişinin mutluluğu yaşayabilmesi o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır kendisine. Kişi zikrini 18 saate çıkarmayı başarmıştır. Allah Teala da onu o noktada bırakmamıştır. Daimi zikre ulaştırmıştır. Kişinin 24 saatte devamlı kesintisiz bir zikre ulaşması bu istikamette gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak neyi ifade eder? İşte kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a dosttur. Bunlardan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Yirmi ikinci basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta ve nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamakta. Normal standartlarda bu kademede artık bir dönüşüm, kötüye dönüş, daimi zikirden düşmek normal standartlarda söz konusu olmaz. Ama buna rağmen Allah Teala bir gün o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte tövbe-i nasuhla tövbe etmek söz konusu olduğu zaman o kişi ulul-elbab makamını bitirmiş olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Tevbe-i Nasuh'a insanlar Allah-u Teala tarafından davet edilir. Tevbe-i Nasuh o kişinin o güne kadar yer katlarını, zemin katı ve onun aşağısını izleyebilen kalp gözünü sıfırın ötesine çıkaracaktır. Birinci gök katından itibaren o kişinin ruhu, kalp gözü, yedi kat gökleri birer birer görecektir. Birinci kattaki kırda yapılan secade üzerindeki secde, ikinci gök katındaki su arılma havuzları, üçüncü gök katındaki köşk mescidin iki katı. Dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslı. Beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslı. Altıncı gök katındaki Sıbkatullah olma. Allah'ın boyasıyla çok
açık, yeşil, beyaz olan bir renge kişinin derileri çatlayarak derilerinin ulaşması. Bu renk fosfor yeşilidir. Kişi o noktada böyle bir hüviyete ulaşır. Sonra altıncı kattaki bu bütün derisinin derilerinin bu renge bürünerek çatladığı işlem tamamlanınca ona özel elbiseler giydirilerek yedinci gökkata katına çıkabilecek olan bir dizayn verilir. Fetih elbisesi giydirilir ve bu işlev Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün kenarında yapılır. Kürsü boşluktadır ve oradaki platformda bu kişi Kafkas elbiselerine çok benzeyen bir elbise giydirilerek yedinci gökkatına çıkarılır. Yedinci gökkatına çıkmak yetkisinin sahibi kılınır. Ve o kişi yedinci gökkatına çıkabilenlerle beraber yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata ulaşan herkes için aynı şey söz konusudur. Yedi vakfalı altın zincire ulaşmak, bir kılıç darbesiyle onu ikiye bölmek, arkadaki yedinci katın altın kapısının açılması, içeri giriş, kapısı olmayan bir kocaman salon ve tavandan kapı olmaksızın tavan aşılarak kişinin kader yücelerine ulaşması. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Ümmü Kitab'a varmak, oradaki 70 kişilik grubun arasına katılmak, geri kalanların sağa doğru yollarına devam etmeleri, Kudret Denizi'ne dalmaları, daha sonra Makam-ı Mahmut'a ulaşmaları ve her yerde bir kısmını bırakmaları. Burada Ümmü Kitap'ta 70 kişi kalır. Ötekilerde 5'er 6'şer kişi kalacaktır. Kariye çıkanlardan Devrim İmamı'nın ruhu Makam-ı Mahmut'ta olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onunla beraber çıkmıştır. O da Divan-ı Salihinde oraya başkanlık etmek üzere girecektir. Geri kalanlar da onunla beraber bir kısmı orada şahitler olarak kalacaklardır. Geri kalanlar da zikir hücrelerine ulaşacaklardır. Ve de ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olanlar birer birer Sitret-i Münta'ya ulaşırlar. Oradan da arşa istiva etmiş olan Allah-u Teala'nın zatına ulaşırlar. Allah'ın zatında yok olurlar. İşte bu vuslattır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Böyle bir işlevden sonra bir insanın ruhu o muhteva içerisinde
Siddet-i Münteha'ya ulaşıp oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve indi ilahide tekrar ayrılır Allah'ın zatından ve ona bir altın taht ihsan edilir. O taht boşlukta durur. Arşı tutan melekler onu tutarlar ama görünmezler. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşan bir insan mutluluğun yarısını Allah Teala kendisini oraya çıkarmıştır. Allah Teala'nın ikramı olarak yaşamaya başlar. Nefsini Allah tezkiye etmiştir. Allah'ın ikramı olarak nefsinin yarısı afetlerden beri olduğu için, afetleri yok olduğu için mutluluğu yarı yarıya yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insanların bundan sonraki safhalarda yapacakları şey zikri %80'in ötesine geçerek fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşarak ulvel vuf bulmaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilerek muhlis olmaktır. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim ederek o ana kadar ulaştığı daimi zikrin tesbihe çevrilmesi, kişinin nurunun da o noktada iki olan nurun bir üçüncü nurla desteklenmesi ve kişinin irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmesi. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi mutluluğun %51'ini yaşar. Fizik vücudunu teslim eden kişi onun mutluluğu %80'i aşmıştır. Nefsini Allah'a teslim eden kişinin mutluluğu %100'e ulaşmıştır. O kişi kesintisiz bir mutluluğun içindedir. Öyleyse böyle bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk neyi ifade eder? O kişinin Allah'a iradesini teslim ettikten sonra irşat makamına tayini söz konusudur. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınır. Nefsinin kalbinde afetler artık hiç yoktur. Onun için o kişi kimseye düşman olamaz. Kimseye karşı nefret besleyemez. O herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir şekillenme oluşur. Başkalarının en çok nefret ettiği insanlar onun en az sevdikleridir. Ama o nefret etmez. Nefret afeti veya afetlerden hiçbirisi onda mevcut değildir. Kaldı ki o iradesini Allah'a teslim ettiği, Allah onun iradesini teslim ettiği ve nurunu üçe çıkardığı noktada irşada memur ve mezun kılınır. Gerçek mürşitler onlardır ki Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınmışlardır. İşte birçok insan çıkıyor ortaya. Ve de irşat makamının sahibi olduklarını
iddia ediyorlar. Ama Allah Teala'ya sorulduğu zaman cevap öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, onun için biz herkese şunu söylüyoruz. Bizim hakkımızda eğer insanların dedikodularına bakarak bir karar verirseniz, bu sizin Allah katında derecat kaybetmenize yol açar. Öyleyse ne yapmanız lazım? Bizi dinleyenler, bizi hacet namazı kılarak Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Ancak Allah size doğru cevabı verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, unutmayın ki Allah'a en yakın olanlar sevmeyi en üstün boyutta yaşayanlardır. Onlar severler ve hiç kimseden nefret edemezler. Bizim için de hiç kimseden nefret etmemiz mümkün olmadığı vakası bir kesin hükümdür. Hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İnsanlar bize düşman olabilirler. Şeytan en büyük düşmandır. Cinlerden düşman olanlar vardır. Ama hiçbirisi de bize hiçbir şey yapamazlar. Bizim üzerimizde bir tesir sahası oluşturmaları mümkün değildir. Sadece bir tek sebeple Allah'ın muhafazası altında olduğumuz için. Yoksa bize ait olan bir güç değildir. Biz aslında kendimize ait olan bir değer taşımayız. Sizlere ulaştırdığımız her şey Allah'ın bize söyledikleridir. Bizim söylediklerimiz değildir. Biz böyle bir muhtevayı taşımayız. Kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Sadece Allah bize tasarruf ettiği için sizlere bir değermiş gibi görülürüz. Böyle bir görüntü salt görüntüdür. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Biz bir hiçiz. Allah'ın dünya üzerindeki telefonuyuz. O neyi söyletirse biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Şu anda da aynı şey söz konusu. İlmimiz bize ait olan bir ilim değildir. Allah'a aittir. İşte Allah'ın konuşturması sebebiyledir ki bugün dünyada insanların hiçbirinin ulaşmasının, yaşamakta olanlar arasında hiç kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığı bir ilmin sahibi gibi görünürüz. Çünkü bizi konuşturan Allah'tır. Bu görüntüde de bize ait olan bir şey yoktur.
Allah neyi dilerse biz sadece onu söyleyebiliriz. Allah Teala dilediği zaman bize geleceğe dair gerçekleri söyler ve eğer bizim sizlere bildirmemizi emrederse biz bunu yaptırdığı an o bizi konuşturduğu şekilde konuşabiliriz. Bugüne kadar sizlere söylediğimiz bütün hakikatler bizim sahip olduğumuz hakikatler değildir. Allah'ın bize sadece söylettiği hakikatlerdir. Hakikatlerin sahibi Allah'tır. Ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizim de sahibimiz Allah'tır. Ama sizlerin sahibi biziz. Ona bizim vasıtamızla bağlanırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayalım ki Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşayanlardan olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir içinde hepiniz için mutluluk söz konusudur. İnsanlar vardır, bu dünyada bir ot gibi yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Onların ilim adını verdiği statü içerisinde neye sahip olurlarsa olsunlar, nefs tezkiyesini yapmayan bir insan mutluluğun yarısına ulaşamaz. Nefs tasfiyesini gerçekleştiremeyen bir insan mutluluğun tamamına ulaşamaz. Nefsinin kalbindeki nurlarla kişinin mutluluğu arasında %100 ilişki söz konusudur. Aynı oran söz konusudur. Nefsinizin kalbi yüzde kaç nurla dolu olursa o kadar mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah Teala sizleri de seviyor. Seviyor ki bizimle berabersiniz. Güzellikleri size sizin gayetleriniz değil, o gayetleriniz seviyesindeki Allah'ın yardımı yaşatıyor. Gayret bu açıdan önemli mi? Elbette önemli. Çünkü o gayretlere bağlı olarak Allah Teala size devamlı hediyeler verir. Ve sizi mutluluğa doğru adım adım yüceltir. Ruhun tesliminde yarı yarıya olan mutluluğunuz, nefsinizin tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde %80'i aşar, nefsinizin tesliminde tamama ulaşır. Ve de gerçek anlamda mutlu olan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı herkes sevemez. Kendilerini sevdikleri için bir insan zikir yapabiliyorsa bu Allah'a olan seviyesinin
oranını gösterir. Ne kadar zikredebiliyorsunuz Allah-u Teala'yı? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Zikir, bu sebeple bütün ibadetlerin en üstünüdür. Hem bir ölçü olduğu için, hem de önce nefs tezkiyesini ve sonra nefsin tasfiyesini sağladığı için. Başka bir anahtar yok. Allah'a yakın olmak isteyen herkes nefsini tezkiye etmeye mecburdur. Bu tezkiyedir ki o kişiyi negatif bütün faktörlerden kurtaracaktır. Onu Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide ulaşınca ikinci safhaya ulaşan taviyetle, ruhu Allah'a ulaştırmakla üçüncü safhaya ulaşan ve insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayan bu muhtevada Allah Teala'nın ikramı odur ki bütün insanlar buraya kadar olanı Allah Teala'dan karşılıksız olarak almak yetkisinin sahipleridir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. O kişiye verdiği bir mükafattır. Bütün insanlar için bu kapı çalışır. Önemli olan ondan sonrasını tamamlayabilmektir. Ama kişi derse ki benim için bu yeter, ben dünya mutluluğunun yarısına razıyım. Cennetinde madem ki cehenneme de gitmeyeceğim, üçüncü kat cennette elde etmişim, ben bu zikir seviyesinde devam ederim ve de bir ömür boyu bunu, bu mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını sağlarım. Yarısında da biraz mutsuz olurum ama çok önemli değil. Üçüncü kat cennetine de giderim diyorsa bir insan bunu gerçekten sağlayabilir. Yani bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bu konu için yeterlidir. Allah onu kendisine ulaştıracaktır, onun ruhunu. Allah o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Nefsinin kalbi 150'den fazla nurlarla dolduğu için o kişi yarı yarıya bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizlerle beraber geçirdiğimiz bir güzel sohbet daha burada hamdolsun ki tamamlandı. Konumuz mutluluktu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yüce Rabbimiz bizi Allah yolunda bu dünyadaki en büyük görevi gerçekleştirmekle vazifelendirdi. O görev unutulmuş olan kainatın yegane dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini gerçek açıdan açıklamakla vazifeli kıldı. Ve ne kadar çok kavramın ne kadar yanlış anlaşıldığını ve anlatıldığını, din alimlerinin insanları Allah'ın cennetine değil, adeta cehenneme sürükleyen birer vasıta haline getirildiğini, bunun arkasında şeytanın varlığını çok açık bir şekilde Allah Teala bize bütün çerçevelerden, bütün bakış açılarından gösterdi. Ve bizi görevlendirdi ki Allah'ın bize anlattığı Kur'an hakikatlerini biz sizlere anlatalım. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu hiç unutmayacağız. Kim size ne söylese söylesin, hiç önemi yok bizim için. Sizin için de önemi olmasın. Ama şurası bir vaka. Bundan 14 asır evvel sadece ve sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i vardı. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la hükmetti. Allah Teala bütün nebilerine onunla hükmetsinler diye kitap gönderir. İşte Allah Teala'nın bu kitabı gönderdiği son nebi, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, vaziyetin vahametini bizim ülkemizdeki din adamları henüz fark edebilmiş değiller. Nasıl bir aldanışın içinde olduklarının farkında değiller. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri diye bir takım şeyler çıkarmışlar ortaya. Asırlardan beri insanlar tarafından hep tekrar edilmiş ve bugünlere ulaşmış insanlar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisimin gerçek olup olmadığını anlamak için Kur'an'a bakın diyor. Kur'an'la karşılaştırın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa öyle bir külliyat, bir bütün oluşturulmuş ki her şey hadislerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim bütün hükümleriyle devre dışı bırakılmış. Bunun dışında kalan tek konu akaid. Aslında akaid değil dışında kalan konu. Çünkü akaid ne yazık ki
Kur'an hakikatlerinden bütünüyle saptırılmış bir durumda. İnanç esasları aynı standartla ve tamamen saptırılmış durumda. İnsanları, özellikle insanları şeytanın pençesinden kurtaracak olan bütün hükümler, bütün açılardan devre dışı kalmış. Bugün insanlar sadece kaideleri öğrenebilecek durumdalar. Dini nasıl tatbik edeceğiz? O konudaki kaideler. Yani muamelat. Ve her şeyin yanlış olduğu bir ortamda, bir dünya ilmi nizamında sizlere sesleniyoruz. Resul kimdir? Nebi kimdir? Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik." Allah Teala açık bir şekilde nebilere kitap verdiğini ve hikmet verdiğini söylüyor. Bütün nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peygamber tabiri Farsçadan alınmış bir tabirdir. Nebi kelimesi Arapçadır. Nebi kelimesiyle peygamber kelimesi tam olarak birbirini tutuyor. Tam birbirinin eşi. Yani peygamber deyince nebiler kastedilmiş. Ama bir de risalet müessesesi var. Risalet ise, yani resullük ise, nübüvvet demek değildir. Risalet, insanlık tarihi boyunca hiçbir gün boş bırakılmamış olan bir kavramdır. Yani insanlık tarihi boyunca hangi dil konuşuluyorsa herhangi bir kavimde, o kavimde ve bütün kavimlerde mutlaka onların dilleriyle konuşan bir Resul bütün devirlerde var olmuştur, bugün de vardır. Bunlara kavim Resulleri diyoruz. Kıyamete kadar bütün kavimlerde Resul var olmakta devam edecektir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz bütün kavimlerde Resul be'as ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimdekiler mutlaka Resullerini inkar ettiler," diyor Allah Teala. Bütün kavimlere, bütün devirlerde hiç ardı arası kesilmeksizin Allah Teala mutlaka Resul gönderdiğini, bütün kavimlerde bir Resulün daima var olduğunu söylüyor. Öyleyse Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde var olmuştur. Her devirdeki insanlara Allah'tan Allah'ın emrini alarak, açıklamalarını alarak kendi kavimlerine açıklama yapan Resuller bütün devirlerde var olmuştur. Hepsi de
Kavmi tarafından inkar edilmiştir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri var ve hepsi de inkar ediliyor kendi kavimleri tarafından. İnkar eden büyük kitleler aldıkları din konusundaki yanlış bilgiler sebebiyle bunu yapıyorlar. Öyleyse Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere insanlık tarihi boyunca ard arda Resuller gönderildiğini ve hangi kavme Allah-u Teala Resul gönderdiyse bütün kavimler tarafından onun reddedildiğini, inkar edildiğini söylüyor Allah-u Teala. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah-u Teala ona kendi lisanıyla anlatan bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün Resuller kendi kavimlerinin lisanıyla gönderilirler. Bütün kavimlerde o kavimden birisi, o kavmin lisanını konuşan birisi Allah-u Teala tarafından vazifelenir. Allah-u Teala Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün ümmetlerde mutlaka bütün kavimlerde, bütün milletlerde mutlaka Resul be'as ederiz. Yani onların arasından birisini hayata getiririz, Resul olarak hayata getiririz diyor. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye diyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği tek şey bu. Herkesin hidayette olması, herkesin cennete gitmesi. Ama insanların en büyük düşmanı iblis, Allah insanlık tarihi boyunca neyi söylemişse, neyi farz kılmışsa, insanları ondan saptırmak için olağanüstü bir gayretin sahibi ve çok da başarılı. İnsanlara tesir etmek suretiyle onları Allah'ın ayetlerinden saptırıyor. İşte dalalette kalanlar sırf o sebeple Allah'a ulaşmayı dilemeyip dalalette kalanlardır. Allah Teala buyuruyor ki biz resullerimizi amini olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve olmayanları, amini olmayanları, şirkte olanları, dalalette olanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. İşte Nahl 36'da Allah Teala'nın söylediği şey biz bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul göndeririz. O kavimdekileri dalaletten kurtarsınlar da hidayete erdirsinler diye. Bir kısmının diyor Allah Teala üzerine dalalet hak oldu. Yani Resul'ün bütün gayretine rağmen o emri ve ecri Allah'tan alır. Onun ücreti Allah'a aittir.
ve görevi mutlaka tebliğini yapmaktır. Eğer diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e risaletini gerçekleştirmezsen, o zaman görevini yapmamış olursun. Risaletini açıklamazsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu sebeple risalet mutlaka açıklanmak mecburiyetindedir. İşte Resullerin hiçbirisi yoktur ki Allah'ın kendisine verdiği görevi açıklasın da insanların büyük kısmı tarafından reddedilmesin. Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar bütün Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar ister Nebi Resul olsunlar, ister Veli Resul olsunlar, ister sadece kendi kavimlerine gönderilsinler, onlar Veli Resullerdir. İster bütün kainat için gönderilsinler, onlar da Nebi, yani Peygamber Resullerdir. Peygamber Resullerle Evliya Resuller birbirinden ayrıdır. Veli Resuller peygamber değillerdir. Onlar Veli Resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. Peygamberler Veli Resullerden her açıdan üstündür. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi onunla birlikte sona ermiştir. Allah Teala buyuruyor ki Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin mührüdür, hatemidir. Hatemidir. Hatemin nebiyin kullanıyor, hatemidir diyor. Nebilerin hatemidir. Yani mührüdür. Yani sonudur. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Sona ermek demek, son bulmak demek. Demiş oluyor ki Allah Teala peygamberlik müessesesi onunla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir diyor. Hitam bulmuştur diyor. Ama veli resuller kainat var olduğu sürece mutlaka kendi kavimlerine ard arda gönderilecektir. Birbirinin arkasından mutlaka Allah'ın resulleri görev yapacaktır bütün kavimlerde insanlık tarihi boyunca. Öyleyse İki nevi Resul var. Veli Resuller, bir de Nebi Resuller. Nebi Resuller, kainatın peygamberleridir. Sadece bir ülkenin değil, sadece bu dünyanın değil, kainatın peygamberleridir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, seni alemlere rahmet olsun diye yarattık diyor. De alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Bu dünyaya değil, bu zahiri aleme de değil, bütün alemlere, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem, altı alem, hepsine Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderiyor. O, alemlerin Rabbinden kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Son peygamberdir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelebilir mi? Peygamber gelebilir mi? Asla. Allah Teala bunu açıkça koymuş ortaya. Şimdi bu dizayn içerisinde bakıyoruz ki Allah Teala bütün kavimlere, bütün ümmetlere resul gönderiyor.

Her Resul hangi kavimden çıktıysa bir defa mutlaka kendi kavminin Resulüdür. Ama bunlardan her devirde sadece bir tanesi kendi kavminin Resulü olmakla beraber mutlaka huzur namazının imamlığını yapar. İşte o alemler için vazifeli kılınan Resul'dür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Ondan sonra gelen Resullerden bir tanesi huzur namazının imamlığını vekaleten yürütebilir. Vekaleten o göreve tayin edilir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Allah Teala açık ve kesin olarak biz nebilere şeriat indiririz diyor. Onunla hükmetsinler diye onlara şeriat kitabı veririz diyor. Bütün nebilere bir şeriat kitabı mutlak olarak verilmiştir. Hepsinin şeriatı da aynı şeriattır. Gerçekten aynı şeriat mıdır? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, hiçbir itiraza mahal vermeyecek kadar açık ve kesin olarak bütün dinlerde, din zannedilen, ayrı zannedilen şeylerde aslında ayrılık olmadığını, hepsinin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. İşte bugün din ne var? Hristiyanlık var. Din, İsevilik var. Musevilik var. İsevilik, Hristiyanlık, Musevilik de Yahudilerin dini, bir de İslam var. Ve insanlar zannediyorlar ki üç tane din var. Ve şu anda iblis din farklılıklarını ileri sürerek sanki birbirinden farklı dinler varmış gibi insanları birbirine düşürmüş. Dünyanın her tarafında harpler oluyor şu anda. İnsanlar başka başka dinlerden olduklarını zannediyorlar samimiyetle. Gerçekten buna inanıyorlar. Başka dinlerin, birbirinden farklı dinlerin var olduğuna ve de kendi dinleri doğru din, diğerleri düşmanların dini, gavurların dini. Öyle diyorlar. Oysa ki dinler yok ki sevgili kardeşlerim. Dinler yok. Dinler hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olmuş. İşte o tek dinin Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Habibim, Hazreti Nuh'a 1, Hazreti İbrahim'e 2, Hazreti Musa'ya 3 ve Hazreti Musa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık diyor. Neymiş efendim? Hazreti İsa'nın şeriatı, yani Hristiyanların şeriatıyla Peygamber Efendimiz şeriatı aynı. Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Yahudilerin şeriatıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı. Hazreti İbrahim'in şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı. Ve Allah Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e açıkça diyor ki, sen kendini hanif olarak dine doğrult. O hanif fıtratıyla ki, biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. O din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla devam ettiririz. Hanif fıtratıyla yaratacağız, yarattık ve yaratacağız ve dini de sadece hanif dini olarak koyduk. Buna hiç değiştirmeyeceğiz diyor. Ne dinde ne de insanların hanif fıtratıyla yaratılmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sonuca gidiyoruz. Bu saydıklarımın hepsi peygamberdir. Yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunların hepsi peygamberdir. Üstelik de ulul azm peygamberlerdir. Ama tek başına peygamber tabirini kullanmadan bütünleyelim konuyu. Onlar peygamber resullerdir, nebi resullerdir. Onlar üstün risaletin sahipleridir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Ama onların bulunmadığı, yok oldukları devrelerde de, fetret devri deniyor bu devirlere, Allah'ın huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan namazın gene kılınması lazım. İşte o kılınan namaz bir imamın nezaretinde kıldırılır ki o imam huzur namazının imamıdır. Mutlaka nebidir, nebi varsa. Yoksa o zaman kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına vekaleten tayin edilir. İmamlığı da rüfte eder. Ama kendisi nebi değildir, peygamber değildir. Resüldür ama nebi resul değil, veli resuldür. Bütün nebiler de resüldür. Onlar nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Onun dışında kalan devrelerde, peygamberlerin yaşamadığı devrelerde mutlaka her kavimde resul vardır. Allah-u Teala'nın gönderdiği, irsal ettiği resuller bütün kavimlerde vardır. Kıyamete kadar da var olmakta devam edecektir. İkisinin arasında büyük farklılıklar var. Evvela kitap konusu. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmeyen resullerdir. Ya da böyle bir ayrım yerine nebi resuller kendilerine nübüvvetlerinin gereği olarak onunla hükmetmeleri için şeriat kitabı verilenlerdir. Veli resuller kendilerine Allah'ın şeriat kitabı vermediği resullerdir. Onlara Allah Teala sohbet kitabı verir. Hiçbir emredici hüküm yoktur. Öyleyse böyle bir dizaynda gördük ki bütün peygamberlerin şeriatı tek şeriattır. 7 safa içerir. Hepsi farzdır. 3 peygamberde son 3 peygamberin neler yaptığını kesin olarak biliyoruz. Elimizde kitapları var olduğu için. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hepsi ve onlara tabi olanlar kendilerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farzdır. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek hepsi farzdır. 3 dinde de, 3 mukaddes kitapta da farzdır. 3 mukaddes kitapta da bunların hepsinin o kavimler tarafından başlarındaki peygamberlerle beraber mutlaka gerçekleştirildiği kesin bir şekilde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da yer almıştır. İkinci bir şeriat hiç olmamıştır. Nübüvvet müessesesi bir bütünü ihata eder. Bu bütün Allah'ın 7 safa 4 resimden oluşan kainattaki yegane dininin en üstün temsilcileri manasına gelir. Kimler onlar? Nebi Resuller, Peygamber Resuller. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir.
Ondan sonra gelenler peygamber değillerdir. Resuldürler, huzur namazının imamları bugüne kadar gelmiştir. Onlar Resuldürler ama veli Resuldürler. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Ve de hiçbir zaman peygamber değiliz. Hiçbir zaman ağzımızdan böyle bir şey çıkmamıştır. Allah'ın bize yazdırdığı Risalet Nurları isimli kitapta da iki yerde bizim peygamber olmadığımız açık bir şekilde yer almıştır. Ve kim bize o peygamberlik iddia ediyor diyorsa bu açık ve kesin bir şekilde bir iftiradır. İnsanlar bilmedikleri kavramları bizden öğreneceklerdir. Bugün öğretim müessesesinin merkezinde biz varız. Sevgili kardeşlerim, birçok cemaate mensup olan, konuşma yapanları dinliyoruz televizyonlarda ve sevgili kardeşlerim, söyledikleri şeyler o kadar çok noktada Kur'an'a aykırı ki onları karşımıza almadan bu hatalarını nasıl onlara anlatabiliriz? Bilemiyoruz. Bütün yumuşak söylemelerimize rağmen onlar söylediklerimizi anlamıyorlar. Ve de insanlar diyorlar ki bunca alim var. Ya bunlar yetişmişler, üniversitelerden mezun olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Bu insanlar dinlerini bilmeyecek, çıkacak hayatının 30 senesinde dinle uzaktan yakına alakası olmayan bir komünist, bu adam çıkıp onlardan daha fazla dini bilecek. Olacak şey mi bu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, evet bu olacak şey. Çünkü eğer Allah öğretiyorsa, Allah doğrusunu öğretir ve Allah Kur'an'ı şahit olarak gösterir. Şimdi din öğreten insanların Kur'an'ı bilmedikleri son derece açık bir gerçektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resuller veli Resul olarak kıyamete kadar var olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da huzur namazının imamlığı hep vekil Resuller, yani veli Resuller, evliya Resuller tarafından gerçekleştirilecektir. Asla bir peygamberin gelip de orada görev alması mümkün değildir. Evet, biz huzur namazının imamıyız ama bir peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir şey söz konusu olmadı. Bizim tarafımızdan da hiç böyle bir iddiada bulunulmadı. Şeytan doğrunun nereden geldiğini çok iyi hesap edebiliyor. Ve o kapıyı kapatabilmek için insanlara onu düşman gösteriyor. Ve de din adına Allah'ın Kur'an hakikatlerini hiç bilmeyen ama üniversitede dirsek çürükmüş olan doçentler, profesörler dini bildikleri zehabıyla çıkıyorlar ortaya ama bilmiyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, kendileri aldanmışlar, aldandıklarının farkında değiller. Öyle bir noktadayız ki İslam alemi şu anda dünyadaki en geri ülkeleri temsil ediyor. Ve de bizim ülkemizde de din düşmanlığı bir marifet addediliyor. Oysa ki insanları bir araya getirecek olan şey, sevgiyi, ülfeti temin edecek olan şey dindir. Din ile
İrticayı sakın birbirine karıştırmayın. Eğer insanlar Kur'an'da yazılı olmayan bir sürü şeyi kendi dillerine pelesenk etmişlerse ve bunlar olmalıdır diye bir gayretin içindelerse o zaman bunun adı irticadır. Ama kim Kur'an'ın hükümlerini söylüyorsa bunun irtica ile bir alakası olması mümkün değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bitmiştir. Ama Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Onlar veli resuller olacaklardır. Bizim naçiz vücudumuz da bir gün yok olacaktır. Ama bizden sonra da gene Allah'ın bir Resulü, gene orada huzur namazının imamlığını devam ettirecektir. Kıyamete kadar bu böylece devam edecektir. İşte akaidi bir müessese olarak düşündüğünüz zaman akaidde büyük yanlışların yer aldığını görüyoruz. İnsanların bu konudaki en büyük hatası bir hüküm vaz ederlerken, koyarlarken bunun Kur'an'daki dayanağını bilmeden koymuşlar. Dayanak hep insanların elleriyle yazdığı kitaplar olmuş. O kitaplara onlar baz teşkil edilmek suretiyle paralel söylenen şeyler bütün İslam alemini kontrolü altına almış ve bugün İslam aleminin toptan cehenneme doğru yürüdüğü bir yanlış din öğretisi bütün İslam alemine hakim olmuş durumda. İşte hızla cehenneme doğru akan bu korkunç azgın nehri köpüklerle cehennem adlı denize doğru yürüyen bu nehri değiştirmek, onu doğru mecrasına oturtabilmekle vazifeli olan en üst noktadaki kişi o biziz. Söylediklerimizi dinleyenler, bizim onlardan ricamız odur ki dinlemekle kalmamalıdırlar. Hangi ayetten bahsediyorsak o ayete mutlaka bakmalıdırlar. O zaman bütün söylediklerimizin doğru olduğunu ve onca alimin hep yanlışı söylediklerini göreceklerdir. Ve de bu yüzden o yanlışlar sebebiyle İslam alimi şu anda cehenneme doğru hızla yürüyor. Ötekiler bizden çok evvel kaybetmişler benliklerini. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, en sonra da biz İslam alemi. Aslında ne Hristiyanlık var, ne Yahudilik, ne de İslam. Aslında bunların hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Hanif kelimesi Allah'a teslim manasına geldiği için biz İslam dini diyoruz, Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini, ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Nebi Resul, Peygamber Resul'dür ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resullük kıyamete kadar devam edecektir. İki türlü Veli Resul vardır. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bulunan Veli Resuller, bir de huzur namazının imamlığına vekalet eden Veli Resul. O aynı zamanda kendi kavminin de Resulüdür. Ama aynı zamanda bütün dünyanın Resulüdür. Kainatın Resulüdür. Sevgili kardeşlerim,
Risalet müessesesi ile nübüvvet müessesesini sakın ola ki akaid alemlerinin yaptığı gibi birbirine karıştırmayın, yanlışlara meydan vermeyin diyorlar ki nebiler, affedersiniz resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Resuller kendilerine kitap verilmiş olan değil, şeriat kitabından bahsediyoruz. Kitap verilmemiş olan resullerdir, peygamber değillerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmiş olan peygamberlerdir. Deveye demişler ki boynun eğri, o da şöyle bakmış kendisine, yahu demiş nerem doğru ki? İslam aleminin ortaya koyduğu kaideleri bugünkü tatbikat içerisinde incelediğimiz zaman korkunç, yürekler acısı bir tablo gözlerimizin önüne serilir. İslam bütün açılardan mahvedilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, kasıtlı olarak değil. Kimse kasten dini yaralamak için hareket etmemiştir. Hiç böyle bir alim oluşmamış. Herkes sadece Kur'an'ı devreye almadan kendi kafalarındaki dizaynı ortaya koymuşlar. Her birinin taraftarı olmuş insanlar, ayrı ayrı gruplar. Ve de böylece dinde ayrılıklar olmuş, mezhepler oluşmuş. Arkasından dinde de bir sürü ihtilaf ortaya çıkmış. Aslında sevgili kardeşlerim, son derece basit bir çözümü var konunun. Ortada bir Kur'an-ı Kerim var. Eğer Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri Kur'an-ı Kerim mi esas alıp da ondaki hükümleri hüküm olarak ortaya koysalardı, o zaman bunca yanlışın hiçbirisi mevcut olmayacaktı. Bir alim çıkıyor, diyor ki, nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir. Resuller kendilerine kitap verilmiş peygamberlerdir sözü ise iki açıdan da yanlış. Bir defa bütün resuller peygamber değildir. Onun için yanlış. İkincisi de peygamber olmayan resullere şeriat kitabı verilmez. Nereye baksanız bir yanlışlıklar komedyası dünya üzerinde, İslam alemi üzerinde hüküm ferma. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında bunların tartışılacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. O zaman bizi göreceksiniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepiniz öğreneceksiniz. Ama kendinize yazık etmiş olarak. Şimdi bakmanız lazım Kur'an-ı Kerim'e. Ki o forum açılmadan evvel hakikatleri bilesiniz ve safınızda olasınız. Ama eğer öyle değilse olay, eğer incelemezseniz, o zaman yanlışlara siz de çanak tutmuş olursunuz. İslam'ın kurtuluşu için gelin sevgili kardeşlerim, el ele verelim, beraberce araştıralım. Evvela söylediklerimizi tetkik etmenizi öneririz. Mutlaka sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Evet, sözlerimiz sizinkine tamamen ters sözler. Ama hepsi Kur'an hakikati. Öyleyse siz Kur'an'ın temellerini yok etmiş durumdasınız. Ve insanları, en azından bizim ülkemizdeki 70 milyon insanı şu anda cehenneme doğru yürümekte olan bir kervanın elebaşlarısınız. Din adamları. Hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Hala söylediklerimizi
incelemeyecek misiniz? Bu millete ve en çok sizlere yazık olmuyor mu? En büyük cezaya muhatap olacak olan sizlersiniz. Çünkü sizler din öğreticilerisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah-u Teala'nın hakikatleri dizisi insanlar istese de istemese de sizlere açıklanmaya, bizim ağzımızdan açıklanmaya devam edecektir. Ve onlar yakın gelecekte göreceksiniz ki yanlışlarını yakalayacaklar. Hepsi bizimle beraber olacaklardır. Şu anda inceleseler, şu anda bizimle beraber olacaklar. Ama ihtimal vermiyorlar. Hiçbir din üniversitesinden mezun olmamış, Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir adam çıkıyor. Onların hepsinin bilmediği hakikatleri söylüyor. Buna ihtimal vermiyorlar. Ama bu çağımızın gerçeğidir. Hidayet bizim tarafımızdan insanlara açıklanmaktadır ve onların bilmediği bir hidayet. Sevgili din adamları, omuzlarınızda şu anda dünya tarihinin en ağır mesuliyeti var. Çünkü eğer bilirseniz ki dinler yoktur, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Eğer bilirseniz ki öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de başkalarını kurtaramaz, o zaman bize geleceksiniz. Ama geç kalacağınızdan korkuyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüreğimiz kan ağlıyor din adamlarının, dinlerini bilmeyen din adamlarının insanları din öğretmekle vazifeli oldukları bir dünya devresi geçiriyoruz. Hakikatler biliniyor, kamuoyuna, din adamlarına ulaştırılıyor ama onlar görevlerini yapıp da söylediklerimizi incelemek zahmetine katlanmıyorlar. Kim incelerse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu kesin olarak tespit etmiş durumda. Ama toplum, onların içinde bulunduğu toplum, onları rahatsız edeceği için onlar cesaretle ileri çıkıp da evet doğru söylüyor diyemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü ve huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Karaman'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, günümüzde birçok din alemi peygamberler dışındaki kişilere Allah'ın vahyetmesinden bahseden ayetlere burada Allah ilham ediyor. İlhamdan bahsediyor diyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, vahiy karşılıklı konuşmaktır. İlham ise tamamen herhangi bir konuda kişinin spesifik bir noktadaki yardıma ihtiyacı varsa doğrudan doğruya o kişinin talebi olmadan bile Allah-u Teala'nın o özel konuşma imkanı olmayan özel bir yardımıdır ilham. Fakat ilhamla vahiy birbirinden 180 derece farklı. Vahiy kişi kalp kulağıyla, kalbiyle sual sorar. Kalp kulağıyla da Allah'ın cevabını alır. Karşılıklı konuşmaktır vahiy. Allah Teala beşere Şura 51'de ve ma kana li beşerin en yukellimullahu ila vahyen ev min verâhi hicâbin en yursele resûlehu feyyuhâ biiznî. Bir kişinin Allah'tan vahiy alabilmesi için mutlak surette daimi zikrin sahibi olması lazım. Ama ilhamda bir daimi zikir şartı yok. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَا بِجُرَ وَتَقْوَهَا. Şeytan herkese vahy ediyor, herkesin kalbine fücur ilhamlarını ulaştırıyor. İşte En'am 112'de ve 113'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İblisin insanlara nasıl vahyettiğini, böylece peygamberlerden hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerini aldatarak süslü sözler vahyederler. Eğer Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et. İblis bile yaptığı işi izne tabi olarak yapıyor. Allah'ın izni olmadan onu yapamaz. Allah'ın müsaade etmesinin arkasında ne var? Ahirete inanmayanların gönülleri, yani kalbe ulaşmayı dilemeyenlerin gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Ve onlar razı olsunlar. Onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Öyleyse iblis herkese vahyettiği gibi herkese de ilham ediyor. Fücur ilhamlarını ulaştırıyor. Ama Allah Teala başlangıçta hiç kimseye vahyetmiyor, hiç kimseye ilham etmiyor. İlham ettikleri, daveti icabet eden, kalbin ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'nın kendisi için taati mürşide tabi olduktan sonra emmare levame mülhime, üçüncü tezkiye kademesine gelen kişilere Allah-u Teala takva ilhamlarını veriyor. Nedir? İki kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, müşriklere tabi olan kişiye, birisi onu, dıştan birisi ne yapar? Kahveye, kağıt oynamaya davet eder. Ama Allah Teala da ilham ederek namazın vaktinde kılınmasını, önemini Allah Teala onun iç dünyasına verir. Ama konuşma yok, karşılık konuşma yok. Sadece Allah'ın ona özel bir yardımı. İlham ediyor. Allah Teala herkese ilham etmiyor. Mürşidine tabi olanlara ilham ediyor. Ama iblis herkese ilham ediyor. Allah Teala herkese vahiy ediyor, vahyetmiyor. İblis herkese vahiy ediyor. Aradaki fark bu. Bir insanın Allah'tan vahiy alabilmesi mutlak surette daimi zikre ulaşmasına bağlı ve vahiy karşılıklı konuşmaktır. Bu insanlar bu şekilde ayetleri zanlarına tabi olarak görünmeyenler, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir, ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Aydın'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, insanların bireysel veya toplu olarak yaşadıkları imtihanların bir sebebi var mıdır, açıklar mısınız? Elbette. İmtihan varsa ders almak vardır. Örneğin deprem oluyor. Ulaşmayı dileyenler için, mürşidine tabi olanlar için deprem bir imtihan. Gerekli dersi alıp daha üst seviyede Allah'a yakın olmaları, ama ulaşmayı dilemeyenler için bir azap. İkisi de aynı olayı yaşıyor. Ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Dileyenler için bir imtihandır. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ تَعْتِي سَمَاءَ بِدُخَانِ مُب۪ينَ Göklerin bir dumanla kaplandığı günleri gözetle ki bu cehalet dumanıdır. يَخْشَنْ نَاسَ هَذَا عَذَابٍ اَلِيمٍ İnsanları saran bu elim bir azaptır. Dikkat ederseniz bu cehalet dumanı ulaşmayı dilemeyenler için bir azaptır. Ama ders alanlar için de bir imtihandır. رَبِّنْ اَكْشَنْ اَعْزَابِ اَنَّ مُؤْمِنُونَ Bu azabı düşer olanlar biz mümin olduklarını zannediyorlar. Allah da buyuruyor ki اَنَّ اللّٰهُمْ اِزْزِكْرَ Bu bir öğüttür. قَدْجَاكُمْ رَسُولُ مُب۪ينَ Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Yani her olay o kişinin öğüt alabilmesi için, Allah'a ulaşmayı dilemesi için, her olay mürşidine tabi olması için Allah'ın bir mesajını içeriyor. Ama tersi de söz konusu, şeytanın taraftarı Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için her olay bir azap ve bir fitne. O zaman kişi bu noktada olmak istiyorsa ne yapması lazım? Gerekli imtihanları yaşadıktan sonra gerekli dersi alıp Allah'ın emrettiği hedeflere yelken açması, adım atması lazım. İster bireysel, ister toplu olarak yaşadık imtihanlardan. Bireysel imtihanlar zikri yapmanın bir sebebidir. Toplu olarak insanın yaşadıkları imtihanların birbirlerini aralarında sevgi bağının güçlenmesi, oluşması, paylaşım ve yardımlaşması içindir. İstanbul'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam, bu dünyaya olan bağlamımızın nedeni nedir? Ölümü neden unutuyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetin 19'unun da talebi dünya. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke, bagayet, isyan, sabırsızlık, kibir, gurur, ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İblis insanlara şerri, kötülüğü öğretiyor. Neyi vasıta kullanarak? Afetleri vasıta kullanarak. Afetlerin talebi dünya. Yani iblis insanlara kötülüğü, şerri, afetlerin talebi olan dünya hayatını peşkeş çekerek onları aldatıyor. İşte Hicr 39. İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İblis bunu afetleri kullanmak suretiyle insanlara dünya hayatını cazip göstermesinin arkasında ne var? Tek bir gayesi var, insanları Allah'tan kopartmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama Allah insanları iblisin elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Allah insanların hepsini kendisine kul olsun. Yaratılış gayemiz kul olmak, dost olmak ve mutlu olmak. İşte kul olmak birinci hedefimiz. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu. Şeytanın kulu olanların 19 tane afetle mücehiz olduğunu bilelim ve bu 19 afetten bir tanesi İnsanların şeytanın kulu ve dostu olması. Allah'ın Resulleri Allah katından gönderiyor ve insanlar Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler kendisini şeytana kul olmaktan ve dost olmaktan kurtaranlardır. Şeytanın kulu ve dostu başlangıçta öyle. 19 negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama Resul gelip davette bulunduğu zaman daveti kabul ederse o zaman tek bir davetin kabulüyle 19 negatif özellikten kurtuluyor. İşte 19 pozitif özelliği. Şüpheden kurtuluyor kişi. Şirkten kurtuluyor. Küfürden kurtuluyor. Delaletten kurtuluyor. Fısktan kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Sardisi kırmaktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor. Cehennemden kurtuluyor. Takva sahibi oluyor, mümin oluyor, hidayette oluyor. Sırf kalben ulaşmayı dilediği için. Ölümü neden unutuyoruz? Ölümü bize unutturan, daha doğrusu Kur'an'ı unutturan. İblis Kur'an'ı bize unutturuyor. Kur'an da bize devamlı ölümü hatırlatıyor. Niye ölümü hatırlatıyor? Hem Bakara 132'de ve vasa biha İbrahim ve beniye ve Yakube ya buneye ennallâh estefellekum dîne ve lâ temutune illâ entüssimun. İbrahim aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup aleyhisselam da vasiyet etti. Ey oğullar, muhakkak Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yine aynı ayet-i kerimede Al-İmran 102'de Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Allah'a karşı onun hak takvasıyla bir hakkın takva en üst derece takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. İşte her iki ayet-i kerimede bir teslim olmadan ölmeyin. Sizin için Allah bu dini seçti. Bu dinin bütün emir ve nehirleri kutsal kitaplarda. Ama bu dinin bütün emir ve nehirlerini yaşayabilmemiz için de Allah Teala mürşit vazifeli kılıyor. Dinin iki kaynağı. İblis işte evvela ne yapıyor? Onlara Kur'an'ı unutturuyor ve aynı zamanda dini hayatın yaşanmasını unutturuyor. Allah razı olsun. Trem hocam, fitnenin, düşmanlığın, sevgisizliğin had safhada olduğu bu dönemde Allah Teala bizleri Allah Resulü'nün kapısına getirdi. Bunun şükrünü eda edebilmek, Allah ve Resulüne layık olabilmek için üzerimize düşen görevler nelerdir? Üzerimize düşen görevler hamdimizi, şükrümüze eda etmek. Evet, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak diyor Peygamber Efendimiz. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler, içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Yani başlangıç noktasında Kur'an'ın resmi ve İslam'ın da ismi kalıyor. İnsanlar İslami isimlerle anılıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler oluyorlar. Çünkü İblis onlara Kur'an'ı unutturuyor. Sonra Kur'an'ı yaşantının İslam'ı unutturması. İşte İslam'ın tatbikatını unutanlar mescitleri dolduruyorlar ama kalplerinde hidayet etmesi. O gün diyor yaşayan gök, ben altına yaşayan insanların her şerleri fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecek. Yani din adamları fitneyi oluşturuyorlar. Fitnenin, düşmanlığın, sevgisizliğin had safhada olduğu bu dönemde Allah bizleri Allah Resulü'nün kapısına getirdi. Herkesi Resul'ün kapısına getiriyor. Resul herkese tebliğ yapıyor. Ama Resul'ün tebliğ yaptığı insanlar %90'dan fazlası seçilmesine rağmen daveti kabul etmiyorlar. %10'dan azı seçilenler hem Allah'a ulaşmayı daveti kabul ediyor. İşte bu daveti kabul edenler bizler Allah'a ulaşmayı diledik. Resul'ün kapısında ona tabi olduk. Ve Allah ve Resulüne layık olabilmek için de üst seviyede zikir yapmamız gerekir. Zikri ön plana çıkartmamız lazım. Çünkü teslimlerimizin hepsinin anahtarı, teslimin anahtarı zikirdir. 3 saatlik zikirle ruhun teslimi, 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi. Allah razı olsun, zikirsiz bir teslimiyet hiç kimse için mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Ellerinizden hasretle hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sual arz edeceğim inşallah. Allah'a yönelen bir kişinin hayattayken Allah'a ulaşacağına dair bir garanti var mıdır? Allah sizden sonsuz razı olsun. Ellerinizden hasretle hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a yönelen, Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin hayattayken Allah'a ulaşacağına dair bir garanti var mıdır? Allah Teala 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Münib, Enab, Yunib. Bu ayetleri slaytta görebilirsek o zaman şunu görüyoruz. Rad 27, Rum 31, Lokman 15, Zümer 17, Zümer 54, Mümin 13 ve Şura 13. Özellikle Rad 27 ile Şura 13'te Allah'a yönelen kişinin mutlaka Allah'a o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağının garantisini veriyor. Allah yudilli men yaşa Rad 27 ve yehdi ileyhi men enab. Ben ölen, ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Şura 13. Allah yeştebi ileyhi men yaşa'u. Dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. O zaman 7 ayet-i kerimedeki yönelme Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. Münib, enab, Allah'a yönelme kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler ifade ediyor. Amini olanlardan da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ama her amini olan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Fakat her yünip olan mutlaka Allah'a ulaşmayı diliyor. O sebeple Allah-u Teala kalben yönelen kişilere Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak Rad 27, Rum 31, 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor ve bu kalben ulaşmayı dileyen kişiyle de Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Ama amin olmakla ifade edilen kişinin de Allah'a ulaşmayı dileyenlerden olabilmesi mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. Örneğin Allah-u Teala Enfal 29'da Ya eyyühellezine aminu in tettekullaha, eğer takva sahibi olursanız يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, Allah size furkan verir ve يُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّادِكُمْ, ve sizin günahlarınızı örter. Dolayısıyla buradaki amin olanlardan sadece takva sahipleri. Her amin olan kişi kurtuluştadır demiyor Allah-u Teala. يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا آمِنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ, eğer takva sahibi olursanız يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. Enab, yünip, münip kalbi bir talebin neticesidir. Ama takva sahibi olmak bu talebin hayata geçirilmesinin ifadesidir. Allah razı olsun. Burdur'dan bir izleyicimiz Allah'a güven konusunu açıklayabilir misiniz? İslam'dan 7 kademedeki tevekkül var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, tevekkülün anahtarı zikirse ve ruhun teslimi 3 saat zikirle, fizik vücut teslimi 18 saat zikirle, nefsin teslimi 4 saat zikirle oluyorsa, o zaman evet, İslam'da 7 kademede tevekkül vardır. Ulaşmayı dileyenlerin tevekkülü, mürşide tabi olanların tevekkülü, ruhunu teslim edenlerin tevekkülü, fizik vücut teslimi yapanların tevekkülü, nefs teslimi yapanların tevekkülü, ihlasa ulaşanların tevekkülü ve irade teslimi yapanların 7 safa tevekkül olayı var. Allah Teala bir slaytımız olması lazım 7 safa tevekkülle alakalı. Dolayısıyla 7 kademede tevekkül kesinlikle söz konusu var Allah'ın izniyle. Ankara'dan bir izleyicim, muhterem hocam, daimi zikre nasıl ulaşılır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmanın öncelikle birinci adımı mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dilemesi lazım. Kalben ulaşmayı dileyen bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve 7 Furkan sahibi kılar onu. Aynı zamanda günahlarını örttüğü için birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Kalbine hidayete ulaşıyor. Tegabun 11. Kalbi kendisine çeviriyor. Kafon 33. Ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. Enam 125. Kişi zikretmeye başlıyor. Nur kalbine ulaşıyor. Ulaşan nurla hadis 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor. Mürşide tabi olmak farz mı? Evet. Bakara 45-46 İstihane-i mürşidinizi Allah'tan isteyin. Maide 35 Vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5-6 İstihane isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaşan yola tabi olmayı isteyin. Bütün bunlar bize mürşidin farz olduğunu ve Allah'ın kendisine müşrik gösterdiği kişilerin de huşu sahibi olanlar olduğunu. Mürşide ulaştıktan sonra da kişi gün be gün Allah'ın yardımıyla zikrini arttıracak. Emmare, levame, mülime, mutmainne, raziye, marziye, tezkik kademleri bir bir geçerek ruh 7 tane gök atı yükseldik, sanrı alem geçerek Allah'ın zatında yok olur. Bu 3 saat zikir. Ruhun teslimi 3 saat zikirle. Ama daha sonra kişi fizik vücut teslimini de talepte bulunur da kendisinin düşeni yapmak isterse zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimi 18 saat zikirle. 18 saat zikre ulaşan bir insan daimi zikre ulaşmış mıdır? Hayır, değil. Daimi zikir nefsin teslimiyle ki nefs manevi kalbindeki 19 tane afetten tamamen kurtulup afetlerin yerine 19 fazileti geçirebilirse o zaman daimi zikre ulaşır, bu revap olur. İşte o zaman daimi zikir bu şekilde gerçekleşir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Esma-ül Hüsna zikirlerini çekerken belirtilen sayı geçiyorum, bu konuda ne yapmam? Tekrar yapman lazım. Ait olduğu seviye içerisinde bu zikri yapman lazım. Allah isminin tekrarı bir seviye kesintisiz daimi zikir. Zikir açısından tefrit var ama ifrat yok. Çünkü Allah daimi zikri farz kılmış. Ama Esma-ül Hüsna zikri ait olduğumuz hangi konuda eksiklik hissediyorsak, çok sabırsızsak o zaman Es-Sabur esmasına ait olduğu sayı içerisinde çekmemiz lazım. Bu Es-Sabur esmasının çekilmesi sabırsızlık afeti üzerinde %100 etki ediyor. Ama diğer afetler üzerinde bir şey yok. Allah razı olsun. İzleyici Muhterem Hocam, öldükten sonra yaptığımız hayır kanalları kapanıyor mu? Okuttuğumuz bir çocuk, diktiğimiz bir ağaç, bir hayra koyduğumuz tuğla, anne baba gibi ölmüşler adına yapılan hayırlar ve bunun gibi devamının daim olan hayırlardan Allah katında en makbulü nedir? Sevgili kardeşim, öldükten sonra serbest irade kalkıyor ve dikkat ederseniz ameli kim yapıyorsa onun amel defterine kiramın katrimendikleri derecatı yazıyor. Öldükten sonra ölen kişinin iradesiyle artık bir şey talep etmeyeceğine göre, bir amel de yapmayacağına göre, o zaman ameli yapan kişinin amel defterine yazılıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Bu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücünüz yeterse bunu yapın ve bolca salih amel işleyin. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen ve mürşidine tabiysen, o zaman bolca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Yani ameli bu dünyada yapabilirsiniz. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan, ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksin. Ölümden sonra amel işleme imkanı yok ölenler için. Amel işleme imkanı burada, bu dünya hayatında. O zaman kardeşimiz diyor ki, okuttuğumuz bir çocuk, okuttuysan, hangi o ameli işlediysen, mizanda karşılık derecat neyse hemen sana yazılıyor. Diktiğimiz bir ağaç, hangi ağacı diktip ondan faydalanan kim varsa onun derecatı sana yazıyor. Bir hayra koyduğumuz tuğla, onun derecatı sana amel defterine yazıyor. Anne baba gibi ölmüşler adına yapılan hayırlar, yapan hayır yapan kişinin amel defterine yazıyor. Bunun gibi devamlılığı daim olan hayırlardan Allah katında en makbulü nedir? Devamlılığı derecatta, mizanda karşılığı neyse o sana yazılmıştır. Yani bu, sen ömrün boyunca namaz kıldın, namaz kılmadan dolayı öldükten sonra da sen namaz kılıyormuş gibi sana derecat yazılmıyor. Vesaire birçok şey. Yani amel diyarı bu dünyadır. Öldükten sonra amel işleme imkanı yok. Kişinin amel defteri kapanıyor. Neyi kazandıysan burada. Ayet-i kerime söylüyor. Hem de hadis-i şerifte. Bugün amel diyarındasınız. Dünya hayatı amel diyarı. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan, ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Yarın hesap, öldükten sonra hesaba çekiliyoruz ama artık amel işleme imkanımız yok. Görüntülü bir izleyici sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Hürmetle ve hasretle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde meditasyon ile insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığına kolayca kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Bu tür çalışmalar insanları hedefe ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz.
0: Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Günümüzde meditasyonuyla insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığından kolayca kurtulabilecekleri iddia ediliyor. Bu tür çalışmalar insanları hedefe ulaştırır mı? Kesinlikle hayır. Meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Kim Sanskritçe sihir büyüyle asılan kelimeyle

0: üzere.
1: O zaman böylesi kalbi kapkara olan bir insanın meditasyon sebebiyle bir daha kalbi açılmayacak durumda olan insanların alkol, sigara ve madde bağımlılığından kolayca kurtulmaları doğru değil, mümkün değil. Yetmez. Daha da bataklığa batıyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu hadisine mürdardan ilaç olmaz. Meditasyon şeytanın bir zikir sahtekarlığıdır, mürdardır. Alkol mürdardır, sigara mürdardır. Madde bağımlı bunlar mürdardır. Mürdardan ilaç olmaz. Şeytanın meditasyonundan ilaç olmaz. Meditasyon bir zikir sahtekarlığı sadece kişiyi daha da fazla dibe çöktürüyor. Örneğin meditasyonla kişinin kalbi kasiyet bağladı. Aldığı karanlıklarla. O zaman o kişi sigarayı bıraksa ne olur? Maddeyi bıraksa ne olur? Bırakmasa ne olur? Çünkü öyle bir noktaya ulaşmış ki artık kalp açılacak bir durumda değil. Yani Allah-u Teala kalbi tab ediyor. O zaman kalbi tab olan bir kişinin sigara bırakması, madde bırakması bir hüküm ifade etmiyor. Onunla Allah arasındaki ilişki kesiliyor. Kim için alkol, sigara ve madde bağımından kurtulmak önemli? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar için. Her bu negatif şeytanın negatif öğretisi olan alkol, sigara, madde bağımından kurtulmak için gayret sarf ederse Allah'tan yardım alır ve biraz daha Allah'a yaklaşır. Dolayısıyla bu tür çalışmanın insanların hedefine ulaşması mümkün değil. Çünkü insanoğlunun bu dünya hayatındaki hedefi, birinci hedef Allah'ın zatına ulaşmak, ikinci hedef Allah'ın zatını görmek. Gerisi diğerleri hep sebeplerdir. Hedef sadece Allah'tır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Ramazan Kur'an her hamd programının sonuna sorular ve cevap bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden El-Fatiha. Maasallahu aleyhi ve sellem.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kaptan, Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kaptan? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi

Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bir büyük nimeti. Her an sizlerle birlikte olmak, sizlerle yarenlik yapmak, sizlerle sohbet etmek bir büyük zevkin yaşanmasıdır. Niçin bir büyük zevk? Çünkü biz sizinle ne zaman sohbet etsek, yarenlik etsek bir tek konudan bahsederiz. O konu Allah'tır. Dünya üzerinde şu anda Allah'a en yakın kişi o biziz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Binlerceniz Allah'tan sordunuz bizi. Ve o olduğumuzu, devrimi olduğumuzu kesin olarak öğrendiniz. Öyleyse bizim görevimiz hepinize mutluluk taşımaktır. Hepinizi mutlu etmektir. Mutluluğun yollarını ve huzurunu size öğretmektir. Ve mutluluğun baş faktörü sevgidir. Öyleyse biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu baz olarak hepiniz etrafınızdaki bütün kardeşlerimizi sevmelisiniz. Sevgi üzerine kurulan bir dünyada yaşamalısınız. Sevmek hayrın taşıyıcısıdır. Seven insanlar birbirleri için yaşarlar. Birbirlerine yardım ederler. Birbirlerini severek hayat bulurlar. Bu sevginin başı Allah'a karşı duyulan sevgidir. Muhakkak ki en çok Allah'ı seveceksiniz. Allah'a olan sevginiz çoğaldıkça etrafınızdaki insanlara karşı olan sevginiz de çoğalacaktır. Zikriniz arttıkça bu olay otomatik olarak gerçekleşir. Zikir, Allah'ın insanlara verdiği emirlerin arasındaki en büyük nimettir. Çünkü zikir, eğer bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa ve ondan sonra zikrediyorsa, zikir Allah'ın katından rahmetle faz. Faktörünü evvela taşır, o kişinin kalbine %2 rahmet girer. Bu başlangıçtır. Bundan sonra %7'lik kademelerle hazırların insanın kalbine gelip o kapkaranlık olan kalbi o karanlıklardan kurtarması söz konusu olur. Kalp %7'lik aralarla aydınlanır, aydınlanır, aydınlanır. Kalbi aydınlanan kişinin yüzünde bu aydınlığın izleri okunur. Sevgili kardeşlerim, İnsanlara karşı nefret duymayın, kin duymayın. Onları sevin. Allah Teala sizi sevmeyenlerin de sevilmesi gerektiğini
ayetlerinde açıklıyor sevgili kardeşlerim. Önemli olan odur. İnsanlar size isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapabilirler. Ona rağmen onları da sevebilmelisiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Seven insanlar nefslerinin afetleriyle yaşamazlar. Ruhlarının hasretleriyle yaşarlar. Öyleyse bir insanın hayat planında Allah-u Teala tarafından her şey biliniz ki önceden biliniyor. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu cihetle bütün zamanlar Allah'a göre yaşanmıştır. O herkesin ne olduğunu, nasıl bir geleceği olduğunu, gelecekte neler yapacağını ve neticede kıyametten sonra cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini en iyi bilendir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Karşınızda olan insanları da sevmelisiniz. Onları da sevmekle vazifelisiniz. Size kötülük yaparlarsa bu mutlaka onların size zarar vermek istemiyle harekete geçtiğini göstermez. O istikamette hareket edenler kinlerini kendilerine kılavuz edinenlerdir. Burada büyük bir yanlış söz konusudur. Kim kinine, başkalarına karşı duyduğu nefrete tabi olarak insanlara kötülük yapmayı hedef edinirse o kişi şeytanın emrinde olan birisidir. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana aynı kötülüğü yapma hakkını Allah Teala vermiştir. Ama bunu kullanmamızı da istememektedir. Allah ister ki başkalarını biz sadece sevelim. Ama insanlar çeşitli gruplara ayrılır. Onun için Allah Teala kısası da açık bırakmıştır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de açık bırakmıştır. İkisi de geçerli. Ama üstün olan kötülüğe iyilikle mukabele edebilmektir. Ve de insana kötülükleri yaptıran şey nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok etmenin de bir tek yolu vardır. O zikirdir. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman kalbinizde nefretin kalmadığını göreceksiniz. İnsanlar size kötülük gene yapacaklar ama siz onları gene seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kötülük bir insanı şeytanın uşağı yapan çirkin bir davranış biçimidir. Allah Teala sizin elinizde kimsenin üzülmesini istemez. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Her davranışınızda size kötülük etseler de gene onlar için iyi şeyler söyleseniz. Ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. İnsanların size neden düşman olduklarını
Anlayamazsınız bile. Ama düşmanlarınız mutlaka vardır. O zaman size düşman olanlara siz dost kucağınızı açın. Onlara kızamayacağınızı, bunun mümkün olmadığını Allah'ın size yaptırması muhakkak ki en güzelidir. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edebilirseniz oraya çıkarsınız. O zaman düşmanınız kalmaz. Ha, başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. İnsanlar nefsleriyle hareket ettikleri için size düşman olanlar mutlaka olacaktır. Ama siz onlara düşman olmamayı başarırsanız, işte o zaman Allah'ın en yakınlarından birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında sevgi var. Sevmek konunun temelini teşkil eder. Eğer severseniz, o zaman siz Allah yolunda sizi sevmeyenleri de seven birisi olarak Allah tarafından sevinirsiniz. O zaman sorun kendi kendinize, Allah tarafından sevilmek mi güzel, yoksa sevilmemek mi? Allah'ı severseniz başka insanları da seversiniz. Sizi sevmeyenleri de seversiniz. Nefsinizin kalbindeki öfke, kin, kıskançlık, haset gibi negatif faktörler tamamen yok olduğu zaman karşınızda sizin nefret edebileceğiniz bir insan kalmaz ki sevgili kardeşlerim. O duygular Allah Teala sizin kalbinizden çekip alır. Siz sadece size yakın olanları değil, size karşı olanları da sevecek bir noktaya gelebilirsiniz. Allah sizi oraya ulaştırabilir. Sevgili kardeşlerim, siz isteyeceksiniz. Eğer kalbinizden bu geliyorsa, sizi sevmeyenleri de sevmek geliyorsa, Allah'tan bunu istediğinizde bunun gerçekleşebildiğini göreceksiniz, yaşayacaksınız. O zaman aranızı bir duvar örülecek. Öfkeyle, nefretle, kinle sizin aranıza. Diyeceksiniz ki, evet, başkaları kendi nefsleriyle hareket ederler. Nefslerinde öfke afeti vardır, kin afeti vardır, nefret vardır, olabilir. Onlar size kendi gözlükleriyle bakacaklardır. Ve nefret edeceklerdir. Ama eğer siz onları severseniz, onların nefretini affetmek büyüklüğünü gösterebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, ne kaybedersiniz ki? Sevgiyi öğrendiğiniz zaman bunun daha ötesinde olan şeyin size kötülük edenleri de sizi sevmeyenleri de sevmek olduğunu çıkartacaksınız. Bir üst noktaya koyacaksınız. Ve Allah'tan yardım isterseniz bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama daimi zikre ulaşan bir insan için bu hiçbir zaman
Zor değildir. Zor değildir. Bir tarafa bir ihtiyaçtır. Sevenleri de sevmek, sevmeyenleri de sevmek, nefret edenleri de sevmek. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah Teala kalbinizdeki kini, nefreti çekip çıkarmışsa, o artık sizde yoksa, size kötülük yaptığını %100 bildiğiniz insanları da affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, daha açık bir ifadeyle onlara karşı da kin duyamazsınız. Çünkü Allah Teala kalbinizden nefreti, kini çekip çıkarmıştır. O zaman bütün bir dünya, bütün kareleriyle yalnız sevgi üzerine kurulur. Bilirsiniz, o kişi sizden hiç güzel bir şekilde bahsetmez. Ama ne yazar ki? Eğer siz onu sevebilirseniz, onu affetmek hiçbir zaman bir problem olmaz. O zaman sevilenler hanesine onu da katarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne var ki düşmanlıkta? Düşmanlık şeytanın en büyük tuzağıdır. İnsanların kalbindeki kini körüklemek suretiyle insanları birbirine düşman etmekte üstüne yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya severseniz, eğer Allah'tan isterseniz, sizden nefret edenleri de sevebilirsiniz. Allah sevdirir. İşte ne zaman kalbinizin sevgi ortamı sizin kalbinizdeki bütün dünyaya hakim olmuşsa, kalbinizdeki dünyadan bahsediyorum. Bütün insanları içine alacak kadar geniştir. Ne yazar sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman eğer nefsleri varsa şeytandan ilham alırlar. Şeytan dostluğu değil düşmanlığı körükler. Kini körükler. Nefreti körükler. Ve de insanlar bu sebeple birbirlerine düşman olurlar. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden nefret ederler. İşte nefretin, kinin bütün boyutlarıyla ortadan kaybolduğu bir dünyada yaşamak Allah'ın hedef emri budur. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, bunun zor olmadığını yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman herkes size dost olacak. Onların size kötülük yaptığını bile bile gene onları dost edineceksiniz. Çünkü kalbinizdeki sevgi boyutu bunu yapmaya zemini hazırlamıştır. Bildiğiniz halde size kötülük edildiğini, bunun özellikle yapıldığını gene affedeceksiniz. Yalnız sevgiyi yaşayacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Kötülük yapanlar bundan müstahni olmayacaklardır. Bunun dışında kalmayacaklardır. Ve o zaman bir gün
Yaptıkları kötülüklerden utanç duyacaklardır. Bir kişi bir ömür boyu kötülük etse, son deminde mutlaka hepsi için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. Kendisinin affedilmesini diler. Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret, madem ki kalbinizin hastalığıdır, sağlıklı bir bünyeye kavuşmalısınız. Bunun en sağlam yolu zikri arttırmaktır. Zikrinizi arttırmalısınız. İşte artan zikir nefsin kalbindeki afetleri neden yok eder? Çünkü artan zikirle kalbin içine fazıllar girer ve yerleşir. Fazıllar ki yalnız sevmeyi öğütler. Fazıllar ki nefretle alakaları yoktur. Kinle alakaları yoktur. Kin, nefret, öfke, bunlar nefsinizin afetleridir. Nefsinizden onları söküp olmak imkanının sahibisiniz. Bunun ilacı ise zikirdir. Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından fazılları nefsinizin kalbine taşıyacaktır. Ve Allah'ın mürşidinize tabi olduğu zaman, tabi olduğunuz zaman kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak kalbinize ulaşan fazıllar kalbinize yapışacak, orada yerleşecektir. Kalbiniz her geçen gün biraz daha aydınlanacaktır. Zikriniz arttıkça kalbinizin içine giren nurların artışı dizayn içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu muhtevada yapmanız lazım gelen şeyin Allah için yaşamak olduğunu bilin. Aslında Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Allah için yaşamak, size kötülük etmeye çalışanları da, edenleri de affedebilmektir, sevebilmektir. Eğer zikrinizi artırırsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız ki, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün kin, öfke, nefret gibi duyguların oluşturucusu hüviyetinde olan afetler tamamen nefsinizin kalbinden ayrılacaktır. İşte daimi zikrin sahipleri bu büyük hedefi gerçekleştirebilmiş olanlardır. Daimi zikre ulaşanlar bu noktaya mutlaka Allah'ın yardımıyla gelirler sevgili kardeşlerim. Allah yardım ederse kişi daimi zikrin sahibidir. Salt iradi yapı güzellikleri yaşamadıkça bu hedefe ulaşamaz. Öyleyse güzelliklerle zikir sayınız birbirine paralel bir sayıyla
sizi giderek daha çok, daha çok, daha çok zikre getirir. Ulaştırır. Aslında sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra günde 3 saatlik bir zikrin sahibi ise mutlaka ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. O nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olan, karanlıklar nefsinin kalbinde %49 kalmış olan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Bu mutluluğun yarısını mutlak olarak elde etmektir. Bu Allah'ın herkese bahşettiği bir nimettir. Allah'ın hediyesidir. Ama güzellik yarı yarıya yaşanır. Daha ötede ne vardır? Daha ötede günün yarısından daha çok zikrin, günde 18 saat zikre çıkmış halinde bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi söz konusudur. Bu mutluluğun ruhunu Allah'a teslim edenden çok daha üst boyutta ortaya çıktığı bir muhteva taşır. Fizik vücudun teslimi daimi zikre yaklaştırır kişiyi. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman kalbinizde kinden, nefretten eser kalmayacaktır. Kim size kötülük ederse, siz onu sadece affetmek olayını yaşayabilirseniz, daimi zikirdeyseniz, nefsinizde kin yoktur. Öfke yoktur. Nefsinizin kalbinde afetler yoktur. Tamamen yok olmuştur. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğun en üst boyutunu yaşarsınız. Ve görürsünüz ki eğer Allah size yardım ederse o zaman başka insanlar için kötü şeyler düşünemezsiniz. İnsanların nefsleriyle size karşı duydukları, duyabilecekleri kinin olaylarını yaşayabilirsiniz. Ama bu onlardan nefret etmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Onları da seversiniz. Ve sevgili kardeşlerim, kalbinizdeki duygular hep en güzeli oluşturur. İnsan için söz konusu olan şey mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmamış mı? Bütün insanlara nefsi de ruhu da vermemiş mi? Biri %100 afetlerle dolu, biri %100 hasletlerle dolu. Tam bir dengeyle yaratıldınız. İşte sevgili kardeşlerim, bu dengeyi nefsinizin kalbini nurlarla daha üst boyutta, daha üst boyutta dondurarak mutluluğunuzu adım adım günün yarısından çok daha öteye taşıyabilirsiniz.
Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama bunun için azmetmelisiniz. Allah Teala azmedip etmediğinizi en iyi bilendir. Yardımları ona göre gelir. Ama daimi zikri başarabildiğiniz gün ki bu Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Başka bir yolda yoktur. Kişi kendi iradesiyle elinden geleni yapar. Ama niyeti Allah tarafından her zaman bilinir. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarını mutlu etmek için yaşarsanız, siz onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle mutlu olursunuz. Bu çok büyük bir imkandır. Neden? Çünkü etrafınızda bulunan herkese güzel bir davranışla hitap ettikçe onları sevdiğiniz, onlar tarafından her an hissedildikçe onların yüzlerindeki ifade eden davranış biçimlerinden siz sadece büyük bir huzuru duyar ve yaşamaya devam edersiniz. Hayatınızda hep huzur olur. Mutluluk olur. Hayatınızı bütün insanları mutlu etmekte kullanırsınız. Mutluluk vermek olayı insanlar tarafından çeşitli şekillerde değerlendirilebilir. Ama sevgili kardeşlerim, önemli olan Allah değil mi? Allah'ın istediği şeyi yapmak. İşte Allah Teala hepinizin başkaları için yaşamanızı istiyor. İşte Allah Teala hepinizi her açıdan başkalarını mutlu edin emriyle hedeflendiriyor. Ne kaybedersiniz ki? İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla sizin onlara ulaştırdığınız o güzellikleri farklı yorumlara tabi tutabilirler. Ama hesabını Allah'a vereceklerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah Teala bu gezegende yaşayanların daimi zikre ulaşmalarını farz kılmış. Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Allah ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini vermiş. Bir insan üç halde bulunabilir. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz şimdi benim oturduğum gibi ya da ayaktasınız ya da yatıyorsunuz. Yan üstü yatmanızsa Allah Teala tarafından emrediliyor. Neden? Çünkü yan üstü yatan bir insan mutlaka bir kulağını yastığa dayayacaktır. Birazcık hareket ettirirse kulağında kalbinin çift atışını yaşayacaktır. Böyle bir çift atış. Bu aslında Allah kelimesinin kulağınızdaki tekrarıdır. Allah, Allah, İşte ne zaman dilinizi kımıldatmadan kulağınızdaki bu çift heceyi Allah kelimeleriyle doldurabilirseniz, bir sabah bir büyük müjde alacaksınız. Nasıl bir müjde? Sabahleyin uyandığınız zaman içinizdeki sesin kulağınızdaki o çift atışa paralel olarak Allah, Allah, Allah,
diye devam ettiğini göreceksiniz. İşte bir tek geceyi bu standartlarda geçirdikten sonra arkası mutlaka gelir. Birkaç gün tökezler ama adım adım o hedefe mutlaka ulaşırsınız. Sonra bakarsınız ki her zaman Allah'ın ismini tekrar eden bir iç sesiniz sizde daimi zikri yerleştirmiş. O zaman sevgili kardeşlerim, kalbinizde hiç kin kalır mı? Nefret kalır mı? Sevgisizlik kalır mı? Kalmaz. Size nefslerindeki afetler dolayısıyla insanlar kötü davranabilirler. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun bir şey. Herkes kendisinde olanlarla hareket eder. Nefsinin kalbi afetlerle dolu olan bir insan elbette kinin, öfkenin, intikamın sahibi olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. O zaman insanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir, nefslerindeki afetlerle ve de yanlış davranışlarda bulunacaklardır başkalarına. Haksız davranabileceklerdir. Başkalarını daha doğru bir ifadeyle rahatsız edici davranışlarda bulunabileceklerdir. O zaman sizi de bundan isabet etmesi gayet tabiidir. Sizi de edip alabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şartlarımız ne olursa olsun, başkaları bize ne yaparsa yapsın, biz onları sevmekte devam edebilirsek, o zaman şunu bileceğiz ki, Allah sevgiyi duyduğumuz sürece bizimle beraberdir. Nefretin hakim olduğu evrelerde Allah değil, şeytan insanlarla beraberdir. İntikam adı verilen müesseseyi canlandıran iblistir. Ve ister ki bütün insanlar birbirine kötülük etsin ve her kötülükten sonra kötülük görmeyi de hak edecekleri için, etrafındaki insanlar da buna zaten teşne olduğu için ona da kötülük edecektir. Böylece kötülük eden herkes çevresinden kötülük görür. İşte bu mutsuz bir toplumu oluşturur. İnsanların birbirini sevmedikleri, birbirine karşı güzel davranmadıkları, hatta daha üst boyutlarda birbirinden nefret ettikleri bir başka düzen. Sevgili kardeşlerim, öyle mi olması lazım? Allah'ın emirlerini yerine getirmek varken sadece insanların mutluluğu için yaşamak varken şartlar ne olursa olsun onların mutluluğunu mutlaka gerçekleştirmek varken o büyük zevki yaşamak insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara sağladıkça, onlara yardım ettikçe asıl mutlu olan o insanlar değil, siz olursunuz sevgili kardeşlerim. Sevin. İnsanları sevin. Nefret etmeyin. Eğer severseniz, davranışlarınız sevgi ile filizlenen bir ağaç gibi olur. Sevgi
Sevgiyi, nefret, nefreti çeker. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size karşı nefretle yapılan bir olayı nefsinizin afetleri var olduğu sürece siz de nefretle karşılamayı farkına bile varmadan olağan bir hale getirmiş olursunuz. O zaman işte bu bütün dünyada anlaşmadıkların neden var olduğunu gösteren bir işarettir. Oysa ki insanları severseniz onların mutluluğu için yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Onlar için yaşamak, insanları huzura, mutluluğa ulaştırmak için yaşamak. İşte bir insanı mutluluğun üst boyutuna çıkaracak olan budur. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Çünkü birinci edep ikincisini, ikinci edep de birincisini beraberinde getirir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Nefretin değil de sevginin hakim olduğu bir boyutta yaşarsanız, sizden etrafınızdaki insanlara onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi ulaşırsa, hatanız olmasa bile onlardan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Kaybetmezsiniz, sadece kazanırsınız. Unutmayın, Allah Teala hepinizi başkalarını yaralamak, başkalarını üzmek, huzursuz etmek için değil, hepinizi Allah başkalarına mutluluk vermek için yarattı. Onun için Allah Teala sevgiyi emrediyor. Onun için başka insanlara yardım etmenizi emrediyor. Kimin hangi konuda ne ihtiyacı varsa onlara yardım etmelisiniz. Yardım ettikçe duyduğunuz haz sizi her geçen gün daha çok yardıma götürür. Daha çok yardımın parasal bir yardım olduğunu düşünelim. O zaman Allah Teala'nın size daha çok para kazandırdığını göreceksiniz. Çünkü niyetiniz halis. Bu kazandıklarınızla başkalarına yardım ediyorsunuz. Başka insanların mutluluğunu harcıyorsunuz. Zamanınızı, paranızı. O zaman Allah'ın size karşı olan sevgisi her geçen gün artacaktır. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdikçe mutlu olursunuz. Başka insanları mutlu ettikçe mutlu olmanın daha üst boyutlarına ulaşırsınız. Onun için buranın Allah'ın yolunun kanununu hiç unutmayacaksınız. O kanun başkaları için yaşamaktır. Hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adayın. İnsanlar sizin için ne düşünürse düşünsün. Siz başka insanların mutluluğuna kendinizi adayın. Allah Teala burada size bir hedef veriyor.
Başkalarının mutluluğu için yaşama. Başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, yardım ettiğiniz, orada kıldığınız insanların gözlerindeki o minnet ifadesini biliyor musunuz? O ifadeyi tanıdınız mı? İşte o ifade Allah'ın onların gözlerine verdiği bir nimettir. Başka insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız sevgili kardeşlerim, o zaman sevginiz onlara da yayılacaktır. Onlar da sizi seveceklerdir. Bu sevgi mihrakı içerisinde hayatınızın başka insanlarla değerli olduğunu hiç unutmayın. Onlar için yaşayın. Onlar size yanlış davransa da onları affetmek büyüklüğünü gösterin. Sevin. Burada Allah'ın size ne kadar büyük bir yardımcı olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Dünyadaki kini, husumeti yani düşmanlığı, insanların birbirlerinden nefretini ortadan kaldırabilecek bir tek duygu var. Onun adı sevgidir. Unutmayın ki sevmek mutlaka meyvesini veren bir fidandır. Bu fidan gelişir. Siz şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, nefretin karşılığında da, öfkenin karşılığında da, intikamın karşılığında da, sevgiyi başarıyla yürütebilecek olan bir güce sahip olabilirsiniz. Allah Teala bunu size siz talep ettikçe adım adım verir. O zaman sevgili kardeşlerim, yalnız siz kalırsınız. Davranışlarınız kalır. Siz insanlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Onları mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? Yoksa kendinizi mutlu etmek için mi çalışıyorsunuz? İşte burada her şey değişir. Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize sevgiyi öğretti, sevmeyi öğretti, karşılıksız vermeyi öğretti. Ve de sadece sevgi adı verilen bir varlığın bizi bütünüyle kuşattığı bir dünyada yaşamaktayız. Allah Teala bizi devrin imamlarına tayin ettiği günlerden bu tarafa böyle bir yaşantıyı Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi sakın unutmayın. Başkaları size yanlış davranabilirler. Bu onların Allah'a verecekleri bir hesaptır. Ama siz, size davranış biçimleri ne olursa olsun, insanlara kızamayacak, öfkelenemeyecek bir hüviyette olmalısınız. Bu Allah vergisidir.
Bir gün bunu mutlaka gerçekleştirirsiniz. O zaman Allah'ın size ne kadar çok, ne kadar çok sevdiği de her olayda bir defa daha ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbinizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkesledir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olmak.

Mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah-u Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan, kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar, en hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava? Görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havaya temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsanız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez.

Nefret bir bataklıktır. Sevgi, huzura ulaştıran faktördür. Nefret, huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişiyse de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar. Nefsinizi teslim ettiğiniz zamansa tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safa ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safa ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Ve sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Allah insana da verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmışlar. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki tüm konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeli kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer. Çok zikir yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim,
İnsanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayetin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar. Bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa, Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun, mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o
Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi, sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla, ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler elimine olacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasletler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikrini için farz kılmış? Sonra daimi zikri için kılmış, farz kılmış. Ne diyor? Veskürün Allah'a, feskürün Allah'a. Kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta
Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir düzen oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en
aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'a müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah Teala bize bahşetti. Bu Allah Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını
yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah-u Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şarikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi mineşşeytanirracim. Alemin ar-Rahman ar-Rahim aleyhi ve sellem. Hakken es-sahin et-tan sırat-ı müstakim sırat-ı. Dalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan odur. Allah. Bütün güzellikler onun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhüne doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, tağutun kul olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin
mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor. O kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için.
bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam, 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah-u Teala İslam deniyor, İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış, Hristiyanlar da yaşamış, İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece O'nun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız. O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılaşsak sorarız. O'nun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın.
denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada, onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz bir tanesinde Allah Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel.
Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan, bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut, o toprağa karışmış. Ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak. Ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye. Yarım saat, belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim?

bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var, insanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin. Onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler. O acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil. Aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar, her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o. Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz. Sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah-u Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah Teala'dan. Şeytan

sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse, o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِ diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşüncelerinizi zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediği sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim.
Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettikleridir, hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim. Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu, yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister. Yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle mahsurlar var.
Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle şöyle faydaları, şöyle şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları da devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan bin bir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme, karar verinceye kadar düşün diyor. Onlarla temas kur, onlarla müşavere et. Sonra da bana sor diyor ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını. O ne zaman emirlerin dışında bir şey de size emretmeye kalkarsa, tersi olan bir istikamette bir harekete geçerse, bilin ki bu iblis.
ve hayatınıza ne kadar çok girdiğini, iblisin hayatınıza ne kadar çok tesir ettiğini o zaman anlayacaksınız. Onu tanıdığınız gün. Ya da Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı istemekten öte, yasak ettiklerini de yapmanızı ister. Gene bileceksiniz çünkü Kur'an-ı Kerim'de onlar yasak edilmiş. O zaman dostunuz, düşmanınız belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dostunuz Allah'tır. Allah size hep doğru yolu gösterir. Her onun dediğini yapınca mutluluğu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümüz sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve büyük Türk halkı, aziz Türk milleti. Ülkemizde bir fitne patlamış durumdadır. Bu fitne için elbette Allah-u Teala'nın bize de söyletecekleri var. Ve sözlerimize başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. Yeter! Söz Allah'ındır. İslam katledilmiştir. 14 asırlık bir zaman parçası içerisinde gerçekleştirilen vahim bir cinayeti ortaya koyuyoruz. İslam katledilmiştir. Bu sözlerimizi dikkatle dinleyin. Ve bu sözler yazılı olarak da kaleme alınmıştır. Ve bütün fitne odaklarına gönderilecektir. Bu ifade, bu yazı, bu anlatım İslam dininin katliamının ne boyutlarda olduğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyacaktır. Bugüne kadar önümüze konulan İslami bilgilerin şeytanın hedef olarak yutturduğu bu asla emirlerden ibaret olduğu ve bunların hayatımızı, kapasitemizi, ufkumuzu, elhasıl iliğimizi, kemiğimizi kurutmuş olması gerçeği şimdi değilse ne zaman anlaşılacak ve uyanmamızda ne zaman muharrik bir unsur olma vasfı kazanacak? Sevgili kardeşlerim, İslam hedeflerden ibarettir. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. Birinci hedefiniz bu. Bu olmadan hiçbir tarafa ulaşamazsınız. Sonra 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız ve tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Sonra 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Birinci, ikinci ve üçüncü safalar. Sonra 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 28 basamaklık İslam merdiveninin irade teslimiyle son bulan son noktasına ulaşacaksınız. Bu söylediklerimin hepsi bugün unutulmuş olan şeyler. Ve din İslam'ın 5 şartına terk edilmiş vaziyette. İslam'ın 5 şartı ibadetleri oluşturur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. İbadetler o hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse şeytan Allah'ın Kur'an'da açıkladığı gerçeği biliyor. Diyor ki Allah Teala bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da diyor biziz. Biz
ve iblisin Kur'an-ı Kerim değiştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman iblis ne yapacaktı? Çok basit bir şey yapacaktı. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremediğine göre unutturacaktı. İşte iblis Kur'an'ı unutturmuş sevgili kardeşlerim. 14 asırda iblis Kur'an'ı insanlara unutturmayı başarmış. Bugün din alimleri İslam'ın demin bahsettiğimiz 7 safhasının hem farz olduğunu bilmiyorlar hem de 7'sinin de sahabe tarafından gerçekleştirildiğini bilmiyorlar. Öyleyse bizim görevimiz sizlere bunları açıklamak olacaktır. Dünya yeni ve sarsıcı bir kırılma noktasında. Asrın bidayetinde önümüze konulan, hedefi olmayan vasıtalara rağmen ödenecek fatura dehşet verici bir ağırlık taşıyor. Allah'ın ayetlerinin önünü kesenler insafsızca Kur'an katliamına devam ediyorlar. Öyleyse Kur'an'ın hedefleri var. 7 tane safhası var. Ve bu safhalara ulaştıracak olan vasıtalar var. İbadetler. Şeytan ne yapmış? Hedefleri bütünüyle kaldırmış ortadan. Bugünün din adamları, özellikle bize sataşan bu fitnenin sahipleri, artık demin sizlere bahsettiğimiz İslam'ın 7 safhasını tamamen unutmuşlar. Sahabenin onları tatbik ettiğini de unutmuşlar. Bunların farz olduğunu da unutmuşlar. İşte böyle bir devrede yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta bunları size zaten yazılı olarak sunacağız. Bu küfür odaklarının, fitne odaklarının her bir merkezine bu yazıdan bir taneyi mutlaka ulaştıracağız. Ve Kur'an hakikatlerinin ne olduğunu onlara mutlaka göstereceğiz. Ve şeytanın emrindekiler dünyanın hidayete açılan penceresini hep açık tutmamıza mani olamazlar. Anlaşılan olur ki bizim bütün uğraşmalarımıza rağmen netice elde edemeyişimizin arkasında yatan gerçek tarihin tekerrür edişidir. Yazdığımız yüzlerce yazı, verdiğimiz yüzlerce konferans, duyuru, ikaz ve sohbetlere tek bir cevap alamazken, şahsımıza yönelik uydurma hikayeler kaleme alınmaya ve söylenmeye devam ediyor. Elin ağzı torba değil ki büzesin sevgili kardeşlerim. Onlar söyleyeceklerdir. Ama biz de cevap vereceğiz. İnsanları cehenneme sürüklemekten başka bir sonuca ulaşamayacak olan, kendilerini de cehennemden kurtaramayacak olan bu insanlar için Allah-u Teala'dan af diliyoruz. Verdiğimiz, sizlere sunduğumuz Allah'ın ilmini hazmedememenin dışa vuruşu olsa gerek bu. Bazı insanlar için bakış açılarını pozitif verilere göre ayarlamak mümkün olmuyor. Her şeyden evvel ikiyüzlülük var sevgili kardeşlerim. Gerçekleri bilmeden, elinde hiçbir ispat vasıtası da olmadan kendilerine altın bir tepside sunulan insanlığa hayat verecek Kur'an gerçeklerini ellerinin tersiyle iten, fırlatıp atan insanların yüz karaları, kabusu, din istismarcıları ve iftira makineleri.
Bu şeytani takımın elebaşlarının kurduğu oyunlarda bize münasip görülen rol ve sahne sakın sizleri yanıltmasın. Bu çabalarımızın sebebi sizlerin kurtuluşu içindir. Başka sebep aramayın. Bütün Allah'ın resulleri, elçileri, mürşitleri inkara muhatap olurken insanlık hep seyirci kalmış. Bugün de peşin yargılar hala aşılamamış. Mürşit düşmanlığı sürüp gidiyor. Yani tarihin tekerrüründen nasibimizi biz de alıyoruz. Niçin bu metni okuyoruz? Ses olarak sizlere ulaşmasını temin için. Bizim hakkımızda yapılan iftiralara elbette cevap vermek mecburiyetimiz var. Ve Allah'ın hidayeti hiçbir zaman şeytanın takımı tarafından önlenememiştir. Bu devrede de önlenemeyecek ve bütün dünya hidayeti mutlaka öğrenecektir, bizlerden öğrenecektir. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Dünya kurulundan beri bir mücadele devam eder. Allah'ın taraftarlarıyla şeytanın taraftarları arasında. Bunca yalan, dolan, iftira, bunca seviyesiz hakaret ve o hedefi olmak. Arkasında ne var acaba sevgili kardeşlerim? Sözümüz şan ve şerefin sahibi Büyük Osmanlı'nın torunlarındadır. Osmanlı'yı Osmanlı yapan hasretleri neden bizden söküp aldılar zannediyorsunuz? Ufukların efendisi Osmanlı'yı tarihe gömmek için Osmanlı ile birlikte İslamiyet'i de. Peki başardılar mı? Ne yazık ki. Evet sevgili kardeşlerim. Osmanlı'yı yerle bir etmeyi başardılar. Ama biz Osmanlılar hala yaşıyoruz. Artık bize vurulan bu prangaları kırma zamanı gelmiştir. Bize ait hasletlerin tekrar sahibi olabilir. Bize ait İslamiyet'in büyüklüğünü ve sorumluluğunu rahatça taşıyabilecek duruma gelebiliriz. O fitneyi başlatanlar İslam'ı tanımıyorlar ama onlara İslam'ı tanıtacağız. Bu sebeple bu yazı sizin için bir ibrettir ve bir hazinedir. Kapının elinde kalmış daracık bir kılıfın içine sokulmuş İslamiyet'i bu dar kılıftan çıkarıp dünyayı aydınlatacak güç, kuvvet, şan, şeref ve mutluluk kazandıracak olan o kişi biziz. Allah'ın tek dini İslam'ı bütün karmaşalardan uzak size yalnız biz anlatabiliriz. Bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir. Sevgili kardeşlerim, birden başka din hiç olmamıştır. İkinci bir din mevcut olmamıştır. İnsanlar zaman içinde asıllardan saparak başka başka dinler oluşturmuşlardır. Şimdi meselenin merkezine bakmamız lazım. Ne var? Merkezde Kur'an var. Unutulmuş olan Kur'an ve Kur'an'ın kaybedilmiş hedefleri, yok edilmiş hedefleri. Söylediğimiz gibi 7 hedef. Bu 7 hedefi Kur'an 28 basamakta dizayn etmiş. Vel Asr suresi bu 28 basamağın hepsini ifade ediyor, ihata ediyor. İslam deyince sevgili kardeşlerim onların hiç bilmedikleri bir Kur'an İslamı var. Ve bu insanlar bundan nasiplerini
Hiç alamamışlar. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü onlara öğretecek birisi olmadı. Ama biz 28 seneden beri onlara Kur'an'daki İslam'ı anlatmaya çalışıyoruz. Ve biz insanlara bu onların bilmedikleri ve onların İslam'ın 5 şartı uygulamasına çok fark eden bir dizayn, Kur'an dizaynı, Allah'ın dizaynı. Ve biz size o dizaynı vermekle mükellefiz. Öyleyse burada Kur'an'ın 28 basamağına en azından birer satırla bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Birinci safhada, birinci basamakta olayları yaşamak var. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirmek var. Herkes değerlendirir. Onlar da değerlendirir, biz de değerlendiririz. Ama ikinci basamakta Allah'ın seçimi var. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onların ruhlarını o kişiler hayattayken kendisine ulaştırır. Öyleyse ikinci basamakta Allah insanları seçer. Seçtikleri Allah'ın emirlerine kesinlikle karşı gelmeyi kendilerine hedef edinmeyenlerdir. Yani başka insanların hidayetine mani olmak yolunda bir gayretleri olmayanlardır. Onların hepsi seçilirler. İşte şu anda bizim hakkımızda ahkam kesenler, olmadık yalanı bizim için kullananlar, iftiraların sahipleri, onlar seçilmeyenler, başka insanların hidayetine mani olanlar. Allah Teala onlardan bahsediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, dalalette olacaklardı. Ama başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oldukları için tam bu zümreyi tarif ediyor Allah Teala. Bu güruhu tarif ediyor. Allah'ın Allah'a ulaşmak üzere emrettiği hedefi gerçekleştirmek üzere yola çıkacak olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine yani hidayetlerine mani oluyor bu insanlar. Allah'ın yolundan, sevilinden men ediyorlar. Onlar diyor Allah Teala uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Başkalarını Allah yolundan men ettikleri için zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer bu insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, ileride mutlaka irşat makamına ulaşacaklardı. Tabiiyetleri sırasında da Allah Teala onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti, mağfiret edecekti. Ama bunlara asla mağfiret etmez. Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmayacaktır diyor Allah Teala. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Burada ne görüyoruz? Bu basamakta insanların henüz
bu basamakta insanların seçilmediğini görüyoruz. Bu seçilmeyen insanlar tam bu insanlar. Hidayete mani olmaya çalışanlar, insanları Allah'ın hidayetinden men etmeye çalışanlar. İkinci basamakta insanların büyük kısmı seçilir. Bunlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilir. Ve üçüncü basamağa ulaştıkları anda Allah'ın rahim esmasıyla üzerlerinde tecelli etmesi söz konusudur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime ve ma uberru nefsi inne nefse de emmâretin bisu'i illâ ma rahime rabbim. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Peki ne yapar eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse? Allah ne yapar? Rahim esmasıyla harekete geçer. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisinin bundan sonraki safhası Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Allah Teala diyor ki orada Enfal 29'da ey ameli olanlar takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin. Yani sevaba çevirsin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler için Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman kişilerin gözlerindeki hicabı mestüreyi, görme hastalarının üzerindeki gıçaveti, kulaklarındaki vakrayı ve işitme hastalarının üzerindeki mührü kaldırıyor. Kalplerinin mührünü açıyor. Kalplerindeki ekinneti alıyor. İdrak önleyen müesseseyi ve kalplerine ekinnet koyuyor. Tam 7 tane furkan. Görme, işitme ve idrak etme açısından doğruyu yanlıştan ayırma özelliği. Ve bunları yaparken Allah Teala o kişinin günahlarının her seferinde 7 tane furkanda 7'de birini örtüyor. Neticede kişinin bütün günahları örtülmüş oluyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de Allah dördüncü basamakta rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta görmeye ait hususlar. Altıncı basamakta işitmeye ait hususlar. Yedinci basamakta da kalpteki idrake ait hususlar gerçekleşiyor. Ve bu kişi kör, sağır, dinsiz ve Allah'a göre ölü biriyken, yani bize bu iftiraları atanlar gibiyken, gören, işiten ve idrak eden, hayata gelen birisi oluyor. Sonra Allah Teala o kişinin üzerine kalbine ulaşıyor. Kim Allah'a amen olursa Allah onların kalplerine ulaşır diyor Allah Teala. Hemen yümin billahi yehti kalbehu. Sonra burası 8. basamak. 9. basamakta Allah onların kalplerini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. O gaybde Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Allah kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Ve bundan sonra sevgili kardeşlerim, 9. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Buyuruyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmaya açar. Onuncu basamak. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne geliyor. O yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor. Allah Teala bu hususu Zümer 22'de anlatıyor. Hiç diyor kalbini yararak, kalbine
nur ulaştırdığımız kişiyle kalbi kasiyet bağlamış olan kişi bir olur mu diyor Allah Teala. Kalbini İslam için yararak kalbine nur ulaştırdığımız kişi. Hiç kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu diyor. Kişi burada değişmeye başlıyor. Ve kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi huşu sahibi. Bu noktada kişiye Allah Teala mürşidine ulaşmak için Allah'tan sorma yetkisi veriyor. Evvela mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuttekullaha vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Sizleri Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olanı isteyin. Ve böylece takva sahibi olun ve nefsinizle cihad edin diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olduktan sonra bu ikinci takva, bu takvadan sonra kişinin nefs tezkiyesine başlaması lazım. Bir farz emir sevgili kardeşlerim. Mürşidi Allah Teala'dan istemek bir farz emir. Allah'tan istendiğini nereden biliyoruz? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri böyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehâ lekebîretun idâlel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İsteyin diyor. Kimden istenecek? Belli. Namazla istendiğine göre Allah'tan istenecek. İstihaneyi, yani mürşidinizin kim olduğunu, sizi hidayete erdirmeye vesile olacak kişinin kim olduğunu veya kim olduğunu isteyin Allah-u Teala'dan diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki ama bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra diyor ki ama diyor huşu sahipleri hariç onlar için zor değil. Kim huşu sahipleri? O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. Ve Allah'a rücu edeceklerine de, ruhlarının ölümden sonra Allah'a ulaşacağına da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazıyla isteyeceğiz ve üzerimize farz kılınmış. Ve Allah-u Teala'ya diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke nestaîn, istihaneyi yalnız senden isteriz. Mürşidimizi senden başka kimse bilmez. Biz isteriz bunu. Günde 40 defa söylüyor 5 vakit namaz kılanlar. Biz senden bunu isteriz ama yalnız senden isteriz. Öyleyse bir farz hüküm karşılığı mürşidimizi Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz. Hacet namazını kılıyor bu kalbinde %2 nur birikimini gerçekleştirmiş olan kişi. Huşuya ulaşmış. Hak sahibi Allah Teala mutlak ona mürşidini gösteriyor. 14. basamakta sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi mürşidine ulaşıyor. Şimdi bir defa düşünün sevgili kardeşlerim, bu anlattığım şeylerin bir tanesinden bile bu zavallı hakkımızda bu kadar iftiraları yapan insanların bir tanesinden bile haberleri var mı acaba? Bunlar mürşidi inkar edenler, bunlar hidayeti inkar edenler, hidayetin ne olduğundan habersiz olan ve insanların hidayetine mani olmaya çalışan şeytanın yardakçıları. Gayeleri sadece mani olmaya çalışmak. 14. basamaktayız. Sevgili kardeşlerim, size en kısa şekilde 28 basamağı anlatıyorum. Ki Kur'an'ın nelerden ibaret olduğunu hepiniz bunu defaatle dinleyerek en kısa bir çerçeve içerisinde öğrenin ve bu zavallı insanlara öğretin diye.
14. basamak, kişi hacet namazını kılıyor, mürşidini soruyor, ulaşıyor mürşidine ve tabi oluyor. Tabiyet gerçekleştiği zaman ne olur? Tabiyet, mürşidi seçmek Allah'ın hakkı mıdır? Sadece onun. Allah Teala diyor ki, sebilleri tayin etmek ve tespit etmek Allah'a aittir diyor. Her mürşidin bulunduğu yerden, devrin imamının bulunduğu dergaha sebiller var. Alallahu kasu sebili diyor Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerime. Sebilleri tayin ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir. Ve mürşidi o seçiyor. Kişiye mürşidini sevdiriyor ve ona göstererek ulaşmasını temin ediyor. Mürşide sevgiyle ulaşan, neden sevdiğini bilmeden seven, Allah için seven bu kişi, mürşidine ulaştığı zaman önünde diz çöküyor, tövbe ediyor, gözyaşlarıyla tabiyetini gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıymış? Allah Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Şimdi bu müşrikleri puta tapanlar olarak değerlendirecek bizim saflar. Ama Allah Teala onu demiyor. Müşrik tarifine dikkatle bakın. O müşriklerden olmayın ki onlar, o müşrikler fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Her biri ayrı bir grup oluşturur, fırka oluşturur, hizip oluşturur diyor Allah Teala. Öyleyse bir fırkalara ayrılan insanlar var, bir de tek bir fırkayı oluşturanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, o tek fırkanın içinde Allah'a yönelenler. Diğerleri, diğer 72 fırkayı oluşturanlar ve sevgili kardeşlerim, bu fırkalardakiler fırkalara ayrılmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu zavallı insanlar şirkte olduklarının da farkında değiller. İslam'dan bu kadar nasibini almamış insanlar, İslam'ı bu devirde bütün insanlara anlatacak olana, öğretecek olana, insanları hidayete erdirmek için Allah'ın kendisine öğrettiği kişiye saldırıyorlar. Ve de hiçbir ilimleri olmadan sevgili kardeşlerim. Bu size söylediğimiz şeyler onların hiçbirisi tarafından bilinmeyen şeyler. İslam'ın 5 şartını öğrenmişler. Onunla amel ediyorlar. 14. basamaktayız. Kişi buraya kadar 12 tane ihsan aldı Allah Teala'dan. Burada 7 tane nimet oluyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor ve o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi. Onların kalbine iman yazılır ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Peki bu ruh ne yapacak? Ne yaptığını Allah Teala ifade ediyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, dereceleri yükselten bir arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, yani başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini söyleyerek ihtar etmek için, yani Allah'a mülaki olma gününün, Allah'a geri dönme, ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna söylemek için vazifeli. Devrin imamın ruhu geliyor kişinin başının üzerine, ruhu terk et diyor. Bu vücudu terk et diyor. Çünkü bugünden itibaren biz burada vazifeliyiz. Bu kişinin başının üzerinde biz yerimizi alacağız. Kim bu 12 tane ihsanla tabi olduysa
Onun başına mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Yeter mi? Yetmez. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken Allah-u Teala her bir derecesine karşılık o güne itibaren 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 100'ü 1'e 700'e kadar yükseltmeye başlar. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi başladığı için o kişinin nefsinde nur birikimi olacağı için giderek savaşacağı, karşı koyacağı gücün azalmasıyla, nefsin afetlerinin azalmasıyla her gün daha biraz güçlü olacak fizik vücut. Bu güçlenme başlıyor fizik vücut için. Nefs için durum ne? Nefs için nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi nedir diye sorduğumuzda bu adamların hiçbir fikri yok. Nefs tezkiyesi, nefsin temizlenmesi, arınması nasıl bir olgu? Ancak bu dediğimiz kademelerden, şartlardan geçerek irşat makamına ulaşan bir kişinin zikir yapması halinde tabiyetten sonra Allah Teala o kişinin kalbine katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gönderir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince. Ve bu gelen nurlar o kişinin kalbine girdiği zaman bu gelenlerden fazıllar kalbe yazılan iman kelimesiyle zıt manyetik alanı sahip olduğu için gelen fazıllar kalbin iman kelimesine yapışmaya başlar.

men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda gördüğümüz şey ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne diyor Allah Teala? Fe men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya yemin vermiştir nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine dair. Ve Allah'a döner diyor ruhu, Allah'a döner, Allah'a ulaşır. İşte 21. basamak. 3. safhada tamamlandı. Allah'a ulaşmayı diledi kişi 1. safhada. Mürşidine ulaştı. 2. safha. Allah'a ulaştı ruhu. 3. safha. Ruh Allah'ın zatında kaybolur. Meaba ulaşır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Zalike yevmül hakkı fe men şa'e itta haze." Allah Teala'nın diyor o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için meab olur diyor, sığınak olur. Öyleyse böyle bir noktada ruhun Allah'ın zatında yok olması, meaba sığılması demek 22. basamak. Sonra bu kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. Diyor ki En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah'ın indinde, indiği ilahide teslim yurdu vardır. Bir altın taht. Kişinin nefsindeki nurlar ruhu Allah'a ulaştığı zaman %50'yi geçmiştir. %51'e ulaşmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %51'den 61'e kadar yükselir. %61'e ulaştığı zaman ona bir nur Allah Teala'nın indinde bir taht ihsan edilir. Ve de Allah'ın indinde bir tahtın sahibi olur kişi. Ve kişinin zikri günün yarısını aşana kadar bu minval devam eder. %61'in ötesinde zikir artar. Nefsin kalbindeki nurlar artar. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah için geçirdiği zaman, dünya için geçirdiği zamanı aşmaya başlar. Bundan sonra artık günün yarısından daha fazla zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşar, aşmıştır. Ne zaman nurlar %81'e gelirse o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zühd için Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Dünyaya karşı zahit olan kişi ise zikrini gün yarısından öteye geçirerek, her gün gün yarısından fazla zikrederek Allah'a bu hedefi ispat etmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 125'te diyor ki hemen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Burası 25. basamak. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yer.

Kişi zikrini artırıyor, daimi zikrin sahibi oluyor, ulu'l-elbab oluyor. Kimdir ulu'l-elbab? Daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor, li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarım ki ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Burası 26. basamak ve kişi İlmel yakini bitirmiş, aynel yakine girmiştir. Aynel yakinde bu kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, gaybi imanı, tahkik imanı ulaşır. Eğer el öptüğü günden sonra cezbe oluşmuşsa, zaten tahkik imana adım atmıştır. Allah'ın kendisine verdiği titremeleri yaşamaya başlar kişi. Bilir ki kendinin dışında bir güç, Allah onu devamlı sık sık sallıyor. Kudretini onun üzerinde hissettiriyor. Ama burada tahkiki iman geniş ölçüde güçlenmiştir. Çünkü Allah Teala o kişiye fiziğin ötesini gösterecektir. Kalp gözünü mutlaka açacaktır. Kalp kulağını mutlaka açacaktır. Onun Allah'ın söylediklerini kişi işitecektir. Ve verecek kişi yerlerin melekutunu görecektir. 7 kat yerler, 7 kat cehennem o kişiye mutlaka gösterilir. Burası zemin katında görünümünü alır. Burası ulu'l-elbab makamıdır. Bu makamdan sonra kişinin nefsi halis olur. Nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Ama kendisine 7 kat gökler de gösterilir. İhlas makamıdır burası. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisina lehu dinen hunafae. Onlar emrolunmadılar kalpleri muhlis kullar olmakla, Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, hanifler olarak muhlis kullar olmakla emrolundular. Kalpleri halis olanlar. 7 kat gökler ve 7. katın 7 tane alemi gösterilir burada ve en son indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha gösterilir. Sitretül Münteha'yı gören kimse o tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, öyle bir tövbeyle tövbe et ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah nebisiyle birlikte olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve Allah'a Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret eyle derler. Onların günahları örtülmüştür diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim bu noktada tövbe-i nasuh geliyor. Nasuh tövbesiyle kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe ediyor. Bu tövbenin bir daha bozulması söz konusu değil sevgili kardeşlerim. Bu tövbe nasuh tövbesidir. Allah söyler, kişi de kelimeleri tekrar eder. Bunun manası o kişi için ihlas makamı bitmiştir. Salah makamı başlamıştır. Kişi artık salihlerdendir. Salah makamının birinci kademesinde o kişinin günahları örtülür. İkinci kademesinde başının üzerine salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde ilk kademe tövbe-i nasuh kademesi olduğu için günahların örtülmesi ikinci kademe. Salah nurunun verilmesi üçüncü kademe, günahların sevaba çevrilmesi dördüncü kademeyi oluşturuyor. Bu noktada kişi günahlarının sevaba çevrilmesi noktasında irşada ulaşır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Burası salah makamının dördüncü kademesi. Beşinci kademede ise o kişinin iradesi de Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Ve o kişi
irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu 28. basamağın 5. 28. basamağın 5. kademesine ulaşmışlardı. Şimdi sevgili kardeşlerim, 7 tane safhadan bahsettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha farz mıdır? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekun. Ettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Farz. Allah Teala buyuruyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve ona teslim ol. Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Üzerine azap gelmeden önce. Münibine ilehi ve eslemu. Ona yönel ve ona teslim ol. Sümme la tünsırın. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca insanlara çok şeyleri farz kılmış. İşte farz kıldıklarından biri de Allah'a yönelmek. Ve bütün sahabenin Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Evvela yönelmek farz mı diyoruz? Farz. Allah Teala Allah'a yönelmeyi bütün insanların üzerine farz kılmış. Diyor ki Lokman'ın 5'te vettebi sebila men enabe ileyye. Allah'ın yoluna tabi ol. Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde kim bana yönelirse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Sen de aynı yola tabi ol, sen de bana yönel diyor. Zümer 4'te de üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Yani ruhunu da ve içini de nefsini de iradeni de Allah'a teslim et. Yoksa sonra yardım edilmezsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilediklerini gördük. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sahabe için onlar diyor tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Allah Teala'nın dizaynında Allah'a yönelmek münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'ın emirlerinin gerçekleşmesi.
Allah Teala diyor ki bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neşlene bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Onlar diyor Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş sahabe? Taguta kulmuşlar. Herkes başlangıçta taguta kuldur. Şu bize saldıranların hepsi aslında şu anda taguta, yani şeytana kul durumdadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse taguta kul olmaktan kurtulamaz. Onların da kurtulması mümkün değil. Bütün sahabe taguta kul olmaktan kurtulmuşlar. Evvela ne gördük? Allah'a ulaşmayı dileme farz mıdır? Gördük ki farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Sonra geçiyoruz ikinci kademeye. Mürşide ulaşmak farz mı? Gördük ki farz. Onu izah etmiştik. Peki bütün sahabe mürşitlere ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ne diyor Allah Teala o konuda? Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Mümtehine 12'de de hanımlara el öptürmek suretiyle nasıl tabiyet vereceğini anlatıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onları da biadettir diyor. Onlar da tabi olsunlar diyor. Öyleyse tabiyet farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Söylemiştik Maide 35'te. Bütün sahabe tabi olmuşlar mı? Kesin. Burası 14. basamak. Peki 21. basamakta ruhların Allah'a ulaştırılması söz konusu. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak hidayet olarak vasıflandırılıyor. Ve Allah Teala bütün sahabenin hidayet erdiğini söylüyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayet erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etti. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etti mi sahabe? Fizik vücudun teslimi farz mı? Allah Teala fizik vücudun teslimini de üzerimize farz kılmış. Fizik vücutlarımızı Allah'a kul etmeyi emretmiş. Yasin 60 ve 61'de diyor ki ey Ademoğulları sizlere şeytana kul olmayın demedik mi diyor Allah Teala ve bana kul olun demedik mi? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz leçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Bütün sahabede teslim etmişler. Sonra nefslerin teslim edip halis olmuşlar mı? İşte Bakara suresi 139. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala deyin ki ey sahabe biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Halis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerini teslim ettikten sonra ulaşmışlar. İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu Bakara 186'da söylüyor. Diyor ki kullarım sana benden sorarlarsa ben de ki ben onlara yakınım. Kim bizden bir talepte bulunursa biz onun talebine, duasına icabet ederiz. Ama şartlı onlar da bize amin oldukları takdirde icabet ederiz. Böylece
irşada ulaşsınlar diye diyor. İrşada ulaşmak farz kılınıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor sevgili kardeşlerim. Ve de diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfür, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Geliyoruz 28. basamağın 5. kademesine. Yani irşada ulaştıktan sonraki irşat makamına tayin, irşada memur ve mezun kılınmak işlemi farz mı üzerimize? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde, öyle bir takvayla takva sahip olun ki o takvanın en üstüne sahip olanlar nasıl bir takvayla sahip takva sahibi ise siz de aynı takvayla takva sahibi olun. Yani bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Bir hakkın takva iradenin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Ve bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamına tayin edildiğini görüyoruz. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabıkın evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun ister sahabe, hepsine tabi olunmuş. Böylece 28 basamağın hepsi farz ve hepsi sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Bize bu iftiraları vütanlara atan bu zavallı insanlar, bu size söylediklerimizden hiçbirisini bilmezler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah'ın hidayetini söndürmeye çalışırlar. Onlar şu anda mücrim durumdalar. Allah Teala da diyor ki, mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz. Kelime-i şehadet de getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranlıdır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağababaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar resullerle nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar kavim resulleri diye bir risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi İblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağababalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir, hem de üşütüktür, kafayı üşütmüş, hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız.
Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inanmışlar. Çünkü efendim hadis varmış bu konuda. Hadiste diyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki hadis öyle, eksik bir hadis. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Peki ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Kesinlikle. Mutlaka cennete girersin. Ama aslında Cibril hadisinde
ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın 5 şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı 5 değildir, 7'dir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 7 rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah-u Teala dünyanın semasını 7 kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem 7 tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala dünyamızın küresini gene 7 tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam 7 kattır. 7 kat yerler, 7 katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın 7 katmanı var yerde, 7 katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları gene 7 kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl, zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala? İlmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor.
ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır. Hepinizin cennete girmesi. Madem Allah Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Ha. Neden mi? Çünkü Allah Teala size hepinize serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz. Dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala açık açık söylüyor.
Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi amin olur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan
Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresinin, Dehir Suresinin 3. ayet-i kerimesinde, biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre, o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini, yani Allah kelimesini, Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah Allah Allah Allah derler ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri irade olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için, onun da adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir.
ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yunib olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın

Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnel lezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak, şüphesiz ellezîne onlar. Onlar muhakkak surette, kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallu dalalen vahida. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri, İnnellezîne keferû ve zalimû. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullâhi liyâfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onları mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi

Yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren. Neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası içinde
unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep ya Rabbi demişler, ey yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Evveliyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Yallah. Doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de aminu olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye, hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar. Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek, Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de, onlara inanıp da onların yüzünden, onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim, işte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki, hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi.
Hidayet çağının en büyük haberi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala

geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kâfi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde, bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları

yaptıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah, günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize, Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na, Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki, size, sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki, size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne
buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar, cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman, onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız. Ve öyleyse ebedi olarak ona, cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd, vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir. Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, yüce ve büyük olan Allah'a aittir.
O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için, Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini, o kişinin ruhuna ihtar etmek için, emrinden, Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller, beyinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü, fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin
ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum.'' Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim! Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim! Benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası
sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz, Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar.
yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir.
ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz,
İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel, nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.''

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim
geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrolü altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinas sırâta mustakîm. Sırâta ladzîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Hanif fıtratı. Allah-u Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif fıtratı bir fıtrattır. Yaratılıştan Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir yetenek. Bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış Allah-u Teala bütün insanları. Bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle. O din Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti İsa'nın dinidir. Ve Hazreti İsa'nın Hanif dininin ötesinde bütün peygamberlerin dinidir ve bu dinin son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde dizayna dikkatle bakın. Hepiniz Hanif olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani sizlerde, hepinizde sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellik var. Hepiniz aynı fıtratla yaratıldınız. Bu özelliğe dikkatle bakalım her birimiz. Ne göreceğiz? Hanif kelimesinin muhtevasında ne var? Hanif kelimesinin muhtevasında tek Allah'a inanmak var. Birinci ve en önemli faktör tek Allah'a inanmak, yani vahdet. Hanif fıtratının ikincisinde ne var? İkinci özelliği nedir, hususiyeti nedir? Allah'a teslim olmak. Ruhen bir, veçhen iki, nefsen üç, iradiyen dört. Dört ayrı açıdan Allah'a teslim olmaktan bahsediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a teslim olmak söz konusu. Bu teslimiyet müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek Hanif fıtratının temel hedefleridir. Öyleyse tek Allah'a inanmak, o Allah'a dört ayrı cepheden teslim olmak. Bütün emanetleri onun, o emanetlerin gerçek sahibine teslim etmek. Üçüncüsü de tek bir toplum oluşturmak.
Hanifler, Allah'a inananlar ve Allah'a teslim olmak yolunda olanlar. Öyleyse Allah'ın birliğinde tevhid, bir de cemaatin tevhidi. Allah'a inanan insanlardan oluşan bir topluluk. Allah'a teslim olmayı temel alan bir topluluk. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanif olduğunu söylüyor. Diyor ki kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah insanların hepsini sadece o dini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yaratmıştır. Kayyum olan, ezelden ebede sürecek olan yegane din bu dindir diyor Allah-u Teala ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de fıtratı yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Yani ezelden ebede sadece hanif dini var olacaktır ve ezelden ebede sadece hanif dinini yaşayacak olan insanlar yaratacaktır Allah Teala. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle insanlar. Başka bir dini değil. Zaten başka bir dinin mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hanif kelimesiyle Allah'ın çok şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi sizlerle beraber Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette beraberce o ayetlerin hepsine inşallah bakmak istiyorum. İşte Âl-i İmran'ın 67. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ma kâne İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kâne hanifen Müslima ve ma kâne minel müşrikîn." Allah Teala buyuruyor ki Hazreti İbrahim